kimin kalbinde iman kelimesi varsa, o kişi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o sevmeyi öğrenecek olandır. Sevmek her devrede üstün olan yapıyı ifade eder. Sevmek her zaman nefreti nefret etmeye galiptir. Sevgi nefretin zıttı ve onun galibidir. Nefretle sevgi ta Adem Aleyhisselam zamanında karşılaştı Habil ile Kabil. Kabil kardeşini öldürdü, katil oldu. Kardeşinin sözlerine dikkat ettiniz mi Habil'in? Diyor ki Allah takva sahiplerinden kabul eder, kabul edeceği şeyi. Sen Allah'ın yolunu kabul etmedin. Sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana beni öldüreceksin diye elini uzatıp seni yaralamak veya öldürmek gibi bir niyetin hiçbir zaman sahibi olmam diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgiyi görebiliyor musunuz? Kardeşinin kendisini öldüreceğini biliyor. Allah-u Teala söylüyor Kabil'e, Habil'e. Ve bu sevgi yumağı, sevgi hanesi, bu hale, bu nur, bu için için yanan meşale onun kalbini öyle bir toparlamış ki, güzel döndürmüş ki orada nefrete yer yok. Kendisini öldüreceği kesin olan kardeşine diyor ki ben sana beni öldüreceksin diye elimi kaldıracak değilim. Öyleyse sevgi bu istikametteki müdahaleyi önler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada en uzun yaşayan insan olsanız bu zamanlarda hiç kimse 200 sene yaşayamıyor. Sizin 200 sene yaşadığınızı kabul ederim. Yüzyıllardan beri böyle bir olay yok ama sizin 200 sene yaşadığınızı kabul ederim. Bir gün öleceksiniz. 200 sene yaşamayanlar sizlere sesleniyorum. Öldüğünüz zaman sonsuz hayata kavuşacaksınız. Berzah aleminde kıyamete kadar geçen devreyi, kıyametten sonra da sonsuz hayatınızı yaşamak üzere hayatınız devam edecek. Öyleyse şu dünyada geçireceğiniz en uzun ömür sizin olsun 200 yıl. Mukayese edilebilir mi? 200 katrilyon yılla sonsuzla 200 yıl. Ömür denilen şey çabucak geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün bakıyorsunuz ki yıllar geçmiş ama ta yeni başınızdaymış gibi çocukluğunuz, ilkokula gidişiniz, çocukluk arkadaşlarınız, yaşandıkça hepsinin yollarının bir bir ayrıldığını göreceksiniz. Sizinle beraber olanlar sadece Allah'ı sevenler olmuş. Bir veli yaşı geldiğiniz zaman bir de bakacaksınız ki sizinle aynı yıllarda doğmuş olanların çok büyük bir kısmı bu dünyadan ayrılmışlar. Ya ölmeden evvel ölmeyi, yani mevz kaynakanını yaşadıysanız, o zaman ölümün ötesine geçmiş olacaksınız. Ölüm günü de nefsiniz, fizik vücudunuzdan ayrılacak ve fizik vücudunuzu
takip edecek, ondan korkmamış olacak. Ta ölümden 3 gün sonra kordon kurumaya başlar. Velayet kopar. Ama 40 gün nefsini sizinle beraber kalır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyayı ya huzurlu bir dünya olarak yaşarsınız. Her şey size sıkıntı verir. Her şey sizi üzer. Mutluluğu yaşamadan, yaşayamadan şu dünyadan göçüp gidersiniz. Kendinize yazık edenlerden olursunuz.

واسه که اما طرفی کسی تصادفاً وجوده گتلمز عبس ده اشتگار اتمن دیار اگر سیزی یرابتیسا بو دنیای لازم اولونو چون بارسنز اگر مطلو دیلسنز بونون سبب سادیجه سیزی دشندری یاپمادنیزدر اگر یاپمش اولسیدنز mutsuz olmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu anda beni dinleyenlerden her kim mutsuz ise o bilsin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yoktur. Ama ya mutlular? O kardeşlerime buradan bakıyorum. O mutlu kardeşlerime daim zikre ulaşmayıp da ulaşmadığı halde mutlu olanlara hep yüzü gülenlere en çok hizmet edenlere onlar aranızda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlerle beraber hiç düşünmüyor musunuz? Neden onlar mutlu da biz mutsuzuz diye? Sadece nefslerindeki temizliği onlar devam ettirenler. Hayır, aynı lükse ulaştıkları için değil, ulaşmamışlar daha. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arkasında Allah için hizmet yapıyor. Hizmeti para için yapan insanlar vardır. Hizmeti gösteriş için yapan insanlar vardır. Ama hizmeti aşkla yapan insanlar da vardır. İşte o Allah aşkıyla işe sarılanlar, Allah aşkıyla hayatı yaşayanlar, onlar kendilerini nefslerine değil, başkalarına adayanlar, Allah için hizmet edenler, arabayı çeken atlar, ama mutlular. Acaba farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiç kimse onlardan bir şey istemezken onlar Allah yolunda hizmete atılırlar. Hiç kimse onların düşmanı değildir. Herkese güzel yüze davranırlar. Yaptıklarını Allah için yaparlar. Yorulmazlar. Çünkü niyetleri halistir. Allah için çalışırlar. Her zaman mutludurlar. Allah Teala Arap suresinde bir Allah'ın emirlerini çiçe sayan azgın olan insanlardan bahsediyor. Bir de muhsinlerden bahsediyor. Onlara verdiklerini, mükafatlarını daha da arttıracağını söylüyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde yaşayan insanların her devirde aynı standartlarda çoğu
Allah'ın dostu olma şerefine erememişlerdir. Ama adı mutlaka bunu başarmışlardır. İşte onlar her devirdeki mutluları oluştururlar. Allah yolundaki en güzel dizayn onlarındır. Onlar Allah'ın kendilerini niçin yarattığını idrak edebilmiş olanlardır. Böyle bir dizayn içerisinde yaşamışlardır. Ve Allah'a adamışlardır kendilerini. Ne zaman Allah için bir şey yaparlarsa, ki hayatları sadece Allah için bir şeyler yapmakla geçer. Dikkat edin sözlerime sevgili kardeşlerim. Başkalarına hizmeti de Allah-u Teala gene kendisine hizmet sayıyor.

Sadece iki türlü hayat yaşayabilirsiniz. Şu dünya hayatında mutlu olursunuz ya da mutsuz. Buradaki mutluluğunuz cennette de devam edecektir. Sonsuza kadar. Buradaki mutluluğunuz cehennemde de devam edecektir. Sonsuza kadar. İse Allah Teala seçimi size bırakmış. Diyor ki bu iki tane trenden birisi sizi cehenneme götürüyor. Birisi cennete. Cehenneme götüren zaten dünya mutsuzluğunda beraber yaşatır. Diğeri ise dünya saadetiyle beraber yaşatır. Eğer hayatınız yeterli miktarda verilmişse. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların huzursuz olması için aslında çok fazla sebep yok. Ama insanlar bilmiyorlar. Eğer bu dünyada 200 sene yaşasanız bile cennet hayatı veya cehennem hayatı 200 katrilyon sene ise, ki bu asgari rakam, bunun çok da ötesinde olduğu kesin, sonsuz bir hayattan bahsediyor Allah Teala. O zaman alternatiflerden bir tanesi hem şu dünya hayatını sonsuz bir saadetle geçirmek, hem de cenneti sonsuza kadar en mutlu standartlarda yaşamak söz konusuysa, ve cennet için sadece bir Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek yeterliyse, sevgili kardeşlerim, o zaman mantıklı bir mukayese yapmak söz konusu olmaz mı? İşte mutluluğun anahtarı bu mantıklı mukayeseyi yapabilmektir. Eğer mutsuzsanız bu konuda size bir şeyi yapmadığınız kesindir. En güzele ulaşmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en güzele. Anahtar sizde. Cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Dilek anahtar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah anında o kişinin kalbindeki bu talebi görür. Onu mutlaka cennetine ulaştırır. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Mutlak olarak eksiğine gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte şimdi düşünün, insanlar cennete gitmek mi? Sahabenin bile 10 tanesine cennet yazılmış. Geri kalanının gideceği yer ne yazık ki orası değil gibi. Saçma sapan bir takım iddiaların arkasında insanlar. Sevgili kardeşlerim, onlar için kalkmamız buradan. Bu akşam bizim aramıza girememeliler. Cennette de sizin aranızda girememeli kimse. Sizi oraya götürecek olan Allah. Sizin bir tek dileğinize bakar. Eğer dilerseniz Allah'a ulaşmayı, hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Çünkü Allah, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka cennete alacağını garanti etmiş. Öyleyse sonsuz bir hayat, katrilyonlarca sene, katrilyon kelimesinin kaç tane satır ihata ettiğini bile
aslında çok iyi bilmiyorum. Rakamlar büyüdükçe kayboluyor insan öyle. Ama sonsuzu ifade etmek için bir şeyler gerekirse, işte birçok sıfırlı bir rakam düşünün. O çok sayıda sıfırlı sonsuz hayat. Böyle bir hayatı cennete getirmek isteyen bir insan için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Tabii bu yolun başı. Daha ötesi, daha ötesi, daha ötesi var. Yani birinci kat cennet var, ikinci kat cennet var, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci cennet. Yedinci cennetin içinde bir tane daha cennet var. Sekizinci oluyor orada. Sekiz cennet. Ve hepsi sizler için. En azından yedisi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk burnunuzun dibinde. Göremeyenlere hep acımışımdır. Anlatmaya çalışmışımdır. En az 30 seneden beri. Aramıza hep şeytan girmiştir. Bütün güzellikleri Allah insanlar için ortaya koyduğu halde insanlar bu güzellikleri neden yaşayamazlar? Çünkü arkasında nefslerinin afetleri var. Ve o afetlere tesir edebilen bir hüviyette şeytan var, iblis var, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek ki gönül dostu olmak, can dostu olmak? Allah'ın safında olmak demekti. Kendini başka insanlara adamak demekti. İnsanlar için, onlara hizmet için var olmak demekti. Allah'ın güzelliklerini yaşamak bir dizayn ifade ediyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah sizden bir tek şey ister. Onun dışında hiçbir talebi yoktur. O tek şey sizin mutlu olmanızdır. Yapacağınız ibadetlerin Allah'a hiçbir katkısı olamaz. İbadetleriniz sizin kurtuluşunuz için, sizin mutluluğunuz için. Allah'ın sizin onun için yapacağınız ibadetlere ihtiyacı yoktur. Ama sizin ihtiyacınız var. Onlarla derecat kazanacaksınız. İbadetlerden özellikle zikir, sizi daha çok, daha çok, daha çok mutluluklara götürecek olan en kıymetli harekat unsurudur. Teşvik edici unsurdur. Motive edici bir güçtür. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ama Allah'ın sizden istediği şey, şu dünya hayatını size verdiğine göre, bu dünyada tutulacağınız insanların neticesinde cennete veya cehenneme gideceğine göre, Allah sizden yana mı değil mi, onu ölçmek ister misiniz? Sevgili öğrenciler, insanlar ve dinleyenler, birçok insana göre Allah sadece insanları cehenneme atan bir cezalandırıcı tanrıdır. Oysa ki Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Ben bir tek talebinizle sizi cennetime almaya hazırım. Sakın iblis sizi şaşırtmasın.
Sevgili kardeşlerim, en az 25 seneden beri bu size şimdi söylediğim şeyleri söyleriz. Ama bunca senede söylediklerimizi kaç kişi anlamıştır? Allah Teala diyor ki, garanti ediyorum diyor cennetinizi. Sizden de sadece bir dilekte bulunmanızı istiyorum diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Diyor ki Allah Teala bana insanlar iki defa ulaşırlar. Benim dediğim yapan insanlar iki defa ulaşırlar. Bir, ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırırlar. İki, ölümden sonra. İşte bakınız, Bakara 45-46. Ne diyor Allah Teala? Vestaînü bis-sabr ve's-salâte innehâ lekebîretun illâ alel-hâşirîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazı, namazın adı, istihaneyi isteyin, sizin vücudunuza ulaştıracak olan yardımı, sadece Allah'ın esnafı yardımı isteyin Allah'tan. Bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına, hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına, ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar. Ne diyor Allah Teala? Onlar ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine inanırlar diyor. Öyleyse iki defa ruhun Allah'a dönüşü. Ölümden evvel sizi evliya yapar. Dünya saadetinin yarısını mutlaka sağlar. Cennet saadetinizde üçüncü katını sağlar. Sadece iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sırf bu dileği ile mutlaka cennete gidecek olanlar. Böyle bir dilekle kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti böyle bir dileği, gördü ve bildi. Bu nokta o kişinin cehennemden kurtulduğunu sanır. Ertesi günde kişi öldü. Daha kalbine iman yazılmamış. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a geri dönüyor, ulaşıyor. Allah Teala bunu bir nevi ruhsat kabul eder. Yani sanki o kişi düşlerine ulaşmış da ruhu vücudundan ayrılmış. Hayattayken Allah'a doğru yola çıkmış. Ve o kişi yaşarken ruhu Allah'a ulaşmış. Yani o kişi Allah'ın evliyası olmuş gibi Allah Teala kabul eder. Aranızda Allah'a sonsuz teşekkür ederiz ki pek çok evliya var. Size aynı şeyi söyleyeceklerdir. Evliya mı dedin? Onlar yüzlerce sene evvel şu dünyada yaşamışlar işte bak. Falanca evliyanın türbesi var orada. Bu evliyalar için o türbeler yapılmış. Onlar eskiden varmışlar. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Tabii ki dünyamızda birçok evliya var sevgili kardeşlerim. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıran zamanındaki bahtiyar insanlar. Ben ise mutluluk pınarından sayıdığı içenler, işte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Evliyalığı insanlar sanki mümkün olmayan bir şeymiş gibi düşünürler.
nasıl olacağını da kimse bilmez. Halbuki yıllardan beri bu basit hedefi anlatırız. Herkes evliya olmaya namzet olarak doğar. Kullara insanlar eşit şartlarda çıkar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın evliyası olabilir. Cennet saadeti evvela onlar tarafından elde edilir. Bir tek dilek de Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar basit bir oldu. Allah Teala diyor ki onlar ki bizde mülaki olmayı, ruhlarını ömrüne verip dolaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateş veriyor Allah Teala. Ya dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar için de diyor ki Allah Teala, onları mutlaka Allah Teala kendi zatına ulaştıracak, mutlaka cennetine alacak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Öyleyse olay böyledir de neden insanlar, yani sizlerin dışındaki insanlar neden Allah'a ulaşmayı bilemezler? Hiç düşündünüz mü? Allah-u Teala Hud Suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kardeşlerimi yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Amel olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böyle bir dizaynda kesin bir olduğuna karşı karşıyayız. Madde bir, Allah sizi seviyor. Kim olursanız olun, mutlaka seviliyorsunuz. Madde iki, sizler hepiniz Allah'la diğer bütün mahlukatın arasında bir köprüsünüz. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an mutlaka Allah'ın cennetini kazandınız. Allah'a ulaşmadan ölseniz de kazandınız. Ulaşarak ölseniz de kazandınız. Ulaşmadan ölürseniz, hatta mürşidinize ulaşmadan da ölürseniz, yine Allah'ın cenneti sizin. Ama birinci kata sahip olursunuz. Daha ötesi kademe kademe yedinci kat cennete kadar yükselir bütün insanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle başlayan bir dünya mutluluğuna götüren cennet mutluluğu. Cennet mutluluğu hemen kazanılır. Allah'a ulaşmayı dileğiniz an kazanılır. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya mutluluğu ise hayat boyunca adım adım kazanılır. Ve bu dünyanın hayatı da kazandıkça o kadar yaşanır. Öyleyse sizden sadece mutlu olmanız isteniyor. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Her şeyi en güzel bir dizaynla oluşturabilirsiniz. Bu sizin önünüzde. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, O'nun size verdiği bu sonsuz ihsanı elinizin tersiyle itiyorsunuz demektir. Ne yazık ki insanların çoğu her devirde bunu ellerinin tersiyle itmişlerdir. Çünkü şeytan hiç boş durmaz.
bilir ki eğer insanlar gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerlerse şeytanla beraber cehenneme gitmeyecekler. Onlar Allah'ın dostları olmak şerefine erecek. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Şeytan ne yapar? Bütün gayretiyle böyle bir talepte bulunması söz konusu olabilecek olan insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu mutlaka gerçekleşmemesi lazım gelen bir şeydir İblis'e göre. Çünkü kim gerçekleştirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir. Öyleyse ne yapması lazım şeytanın? İnsanların bunu dinlemesine mani olması lazım. İşte bırakınız evvelki kitapları, evvelki peygamberlerin zamanında yaşananları, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam ve ona indirilen Kur'an-ı Kerim'den bu tarafa geçen 14 asırlık süreç içerisinde İblis bütün insanların Allah'a ulaşmayı dinlemesine mani olmak için çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, ayetleri çoğunuz biliyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Şimdi olay buysa bu kadar az insan, sadece sizler Allah-u Teala'ya ulaşmayı biliyorsanız, İblis'in tuzağının ne kadar güçlü bir tuzak olduğunu o zaman idrak ediyor musunuz? İnsanların %90'dan fazlasını peşine takmış, cehenneme doğru getiriyor. Bilemiyorlar insanlar Allah'a ulaşmayı. Bilemiyorlar kendilerini kurtaracak olan yegane talepte bulunmuyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aranızdan kimler şu anda bizi dinliyorlarsa, kimler buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman kendilerine yazık etmiyorlar mı? İblis onları kendisiyle beraber cehenneme getireceği için memnun. Söylediği söz geleceğin görüntüsüyle beraber gidiyor. Onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Şükretmek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tercihidir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kendilerini mutlaka cennetine alacağının kesin bilinci içerisindedirler. Mutludurlar. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlara dikkatle bakın. Kim, nerede, nasıl? Mutluluğu ve mutsuzluğu birbirinden ayırt etmiş. Ya mutluluğu seçmiş, Allah'a ulaşmayı diliyor veya seçmesine iblis mani olmayı başarmış. Tabiatı da kişinin kendi kararıyla, ama kararı etken olan faktörlere baktığınız zaman iblisi görüyorsunuz. İnsanlara öyle yalanlar söyler ki insanlar Allah'a ulaşmayı bilemezler. İşte etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanların ne kadar acaba Allah'a ulaşmayı diliyor? Onlara neden dilemediklerini sorduğunuz zaman
sizin söylediğinizin yanlış olduğunu size anlatacaklarmış. Tuzağı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an böyle söylüyor. Sizler de başka insanlara Kur'an'ın söylediklerini söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka Allah'ın cennetini göreceksiniz. Ve insanlar diyorlar ki siz yanlış söylüyorsunuz, siz bilmiyorsunuz. İşte insanların saadetine açılması lazım gelen kapıyı sizler ardına kadar açmıştınız. Ama o kapıdan mutluluk edemeyen insanların çok büyük bir kısmı atmıyor. Hadi söz konusu olan onların mutsuzluğu ve bilin ki sevgili kardeşlerim her devirde böyle olmuş. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde hep Allah'ın Resulleri var olmuş. Aynı şeyleri söylemişler. Allah'a ulaşmayı dileyin. Geri kalanı Allah'a bırakın. O sizi lazım gelen hedeflere birer de ulaştıracaktır. Ama dilememiş insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte mutluluk elinizi uzanıp onu tutabileceğiniz kadar yakın. Bir tek dilek. Eğer insanlar bilemiyorsa onları bırakın. Siz sadece kendinizden mesulsunuz. O güzellikleri siz yaşayın. Allah'ın sizin için sunduğu o muhteşem güzellikler. Bir Allah'a ulaşma dileğinin arkasında saklı olan cennet saadeti ve dünya saadeti. Siz size düşeni yapın. Geri kalanı Allah'a bırakın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene bir sohbette, gene bir beraberlik bir defa daha sona eriyor. Sizlerle beraber geçen bu mutluluk verici bir saatimiz Allah'ın önünde bizlerin mutluluğunu oluşturdu. Öyleyse bütün insanların başına ama İnşallah Allah-u Teala en güzele onları da ulaştırır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken mutlu olan insanlara acımanın ötesinde ne yapabiliriz diye düşünün. Onları en güzele ulaştırmak mümkünken sadece kendilerinin mümkün olmadığı standartları düşünün. İnsanlar sadece kendi kararlarıyla Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dilemezlerse kurtulamayacaklardır. Ama bu sizin sorumluluğunuzun dışında sizler bu güzellikleri anlatmakla mükellefsiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dostlarım, benim dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir yeni dizaynın içinden sesleniyoruz size. Hamdolsun ki dünyanın büyük bir kısmına seslenebilmek imkanının sahibi kıldı Allah-u Teala bizi. Artık sizlere uydudan ulaşıyoruz. Bu Allah-u Teala'nın bize çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Dünyanın çok büyük bir kısmına hitap edebilmek imkanını Allah-u Teala sağladı. Biliyorsunuz biz Türkçe konuşuyoruz. Ama İbrahim kardeşimiz bu konuşmayı İngilizce'ye çeviriyor. Aynı anda İngilizce olarak da yayınlanıyor. Ve dünyanın büyük bir kısmında da İngilizce önemli bir millet dili haline geldi. Hadi bir İngiltere, bir Amerika tamam İngilizce konuşuyor. Ama Hindistan da Pakistan da resmi dilleri İngilizce olan iki ülke. Ve orada çok Müslüman var. Bangladeş öyle. Ve onların hepsine ulaşabilmek imkanını sahibi kıldı Allah-u Teala bize. Oradakilerin hepsine onların televizyonlarından hitap edebiliyoruz. Türkiye'deki sevgili kardeşlerimiz sizler de bizi televizyonunuzdan rahat rahat izlemek imkanına kavuştunuz. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir ikramı, bir nimeti. Ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. O zaman soralım şimdi. Geridir yani. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki bir sevinç doldursun içimizi şu anda olduğu gibi. Huzur içinde olalım. Bütün dünyaya seslenelim. Allah-u Teala'nın bizden ne istediğini biliyorsunuz. Aslında sevgili kardeşlerim dinler diye bir şey yok. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Aynı din bir kısım insanlarda Hristiyanlık olarak yaşanıyor. Aynı din bir kısım insanlarda Müslümanlık olarak yaşanıyor. Aynı din başka başka ülkelerde başka başka isimlerle yaşanıyor. Ama din adı verilen bu müessesenin üç ana kitabını incelediğimiz zaman yani sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da yer almış, İncil'de de yer almış. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış. Yer almak kelimesi yeter mi? Yetmez. İncil'in de esasını teşkil etmiş. Kur'an'ın da esasını teşkil etmiş. Tevrat'ın da esasını teşkil etmiş. Üç kitaplı dinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide, tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi 4 oldu. Nefsin Allah'a teslimi 5, muhlis olmak 6 ve İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. İşte 7 safa. Birinci teslim ruhun teslimi. İkinci teslim fizik vücudun teslimi. Üçüncü teslim nefsin teslimi. Dördüncü teslim de iradenin teslimi. Allah'a teslim olmak. Niçin İslam kelimesi söz konusu? İslam, teslim kelimesinin kökünden geliyor. Silm kökü. Sin, lam ve mim. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsinde aynı kök söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki size göklerden seslenmek, dünyanın çok büyük bir kısmının neresinde olursanız olun hepinize ulaşabilmek, bizi artık bilgisayarlarınızda değil, televizyonlarınızda seyredebilmeniz. Bunlar bize çok büyük sevinç veriyor. Sizlerle beraber olmanın o doyulmaz hazzını yaşıyoruz. El ele, gönül gönlü olmak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz bizi yakından biliyorsunuz. Biz kendimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. Allah Teala bizi konuşturur. Ne isterse onu söyletir. Biz sadece Allah'ın telefonuyuz. Onun size ulaşan sesiyiz. Bir vasıta. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyorum. Allah'ın bize söylediklerini size söylemek ve size ulaştırmak imkanını, hem de uydudan ulaştırmak imkanını bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala bunca senelik gayretlerden sonra bizi artık onların bizi indiremeyecekleri bir imkana, bir uyduya kavuşturması. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın düşmanları, Allah'a dost olamayanlar, en çok onlara acıyoruz. Allah Teala 7 safa ve 4 teslimi başında söylediğimiz, konuşmamızın başında söylediğimiz 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an'a da yerleştirmiş. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz burada Norfolk'ta 500 küsür kilise ve sinagogu ve camiyi dolaştılar. Hepsine 7 safa ve 4 teslimi, sözlerime dikkat buyurun, kendi kitaplarından gösterdiler ve ispat ettiler. Netice niye? Nereye çıktı netice? Netice dinlerin olmadığı, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin olduğu, Hristiyanlığın da sırasıyla konuşalım, Museviliğin de, Musevi dininin de, Hristiyan dininin de, İslam dininin de aslında birbirinden farklı dinler olmadığını, sadece insanlar tarafından öyle isimlendirildiğini Allah Teala bize böylece ispat etmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şeytan Ne yaparsa yapsın sonunda yenik düşmeye mahkum. İşte şu anda sizlere bilgisayarlarınızdan değil, televizyonlarınızdan seslenebilmemiz, bizi burada Amerika'daki kardeşlerimiz şu anda bizi nasıl görüyorsa aynı standartlarda, aynı anda izleyebilmeniz. Bu Allah-u Teala'nın biz İslam alemine çok büyük bir lütfu. Yeter mi sevgili kardeşlerim sadece İslam alemine mi? Hayır. Allah-u Teala'nın bize verdiği temel görev İslam alemine bu hususları anlatmanın çok ötesi. Allah-u Teala bize bir görev verdi. Bu görevin adı dinleri birleştirmek. Dinlerin birleştirilmesi neyi sağlar? Dinlerin birleştirilmesi dünya sulhunu sağlar. Allah-u Teala dünyada sulh ve sükunun oluşmasını istiyor. Diyor ki ben Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din koymadım ortaya diyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh'un da dini aynı dinde Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın insanlardan istediği bir tek faktör var sevgili kardeşlerim. Başka bir şey istemiyor. Ne istiyor? İnsanların mutlu olmasını istiyor. Cinlerden istediği bir tek şey var. Ne istiyor? Cinlerin mutlu olmasını istiyor. Öyleyse şeytanlar da cin tayfesinden ama hepsi huzursuz. Kim bilir belki bir gün Allah-u Teala şeytanları da böyle bir hedefe doğru yöneltecektir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Yüz milyar galaksinin içindeki bir galaksinin muhtevasında bulunan 100 milyar yıldız. Bunları bir insanın hafızasında canlandırması bile

hala ruhundan üfürüyor. Sadece insan adı verilen bir mahlukuna bunu mümkün görüyor. Bir mahlukuna bu büyük şerefi bahşediyor. Sevgili kardeşlerim, insanların da resulleri var, cinlerin de resulleri var. Ama insanların ruhu var, cinlerin yok. Allah-u Teala insanlara ruhundan üfürmüş. Bu Allah'ın çok büyük bir nimeti. O zaman insan olmak Allah'a en yakın mahluk olmak manasına geliyor. Evet, hepimiz insanlar da, cinler de hepimiz birer mahlukuz. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz, yaratılmışız. Ama Allah-u Teala insana üfürüyor ruhundan. Ve insan bütün bu kainatta Allah'ın ruhuna onun kendisinde bulunması için yuva olan bir mahluk. Allah-u Teala da insana ruhundan üfürüyor. Ve o günden itibaren insan Allah'ın ruhuna sahip olan, kendisine ruh üfürülmüş olan bir mahluk olarak yaşamaya başlıyor. Gerçi bu ruhun bizde bulunması olayı çok uzun sürmüyor. Çünkü Allah-u Teala ruhunun kendisine iadesini farz kılmış. Diyor ki, irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et diyor ruha. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve de sevgili kardeşlerim, insanoğlunun ruhunu Allah'a ulaştırmak gibi bir farz emirle muhatap kılınması Allah-u Teala'nın sadece insana verdiği bir mazhariyettir. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne uçan kuşlarda, ne denizdeki mahlukatta, hiçbir muhteva içerisinde Allah'ın ruh üfürdüğü hayvan veya insan, insanın dışında başka bir mahluk yok sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ne kadar insan adı verilen mahlukunu seviyormuş ki ona ruhundan üfürmüş. Ona evvela hamein ve mesnun olan insanın önce uzun süre beklemesi gerekmiş. İnsan olarak Allah-u Teala onu başlangıçta yaratmamış. Sonra şekillendirmiş. Ona insan hüviyetini vermiş. Onun bir salsalin adı verilen toprağın Allah tarafından uzun bir zaman bekletilmesinin neticesinde

insanın özü olan bu toprak, et ve kemiğe adım adım dönüşmüş. Ve Hazreti Adem ve onun kaburga kemiğinden Hazreti Hava annemiz. Ve o ikisinden türeyen çocuklar, onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları ve dünyadaki bütün insanlar. Sevgili kardeşlerim, ve Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bu kesin bir talep mi? Kesin bir talep. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kılmış. Mürşide tabiyeti farz kılmış. Ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Fizik bedenimizin Allah'a teslimini farz kılmış. Nefsimizin Allah'a teslimini farz kılmış. Muhlis olmamızı farz kılmış. Ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. 7 tane safha ve de teslimlere baktığımız zaman ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi ve irademizin Allah'a teslimi. Dinlerin adları konulmuş. Musevilerin dini denmiş. Hristiyanların dini denmiş. Müslümanların dini denmiş. Ve insanlar uzun süre asli unsurları kaybetmişler. Ne demek istiyoruz? Olay meydanda değil mi sevgili kardeşlerim? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ne kalmış İslam'dan geriye? İslam kalesinden geriye ne kalmış? Bu 5 tane unsur kalmış. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan 5 tane unsur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Nerede Allah'a ulaşmayı dilemek? Nerede teslim olmak? Allah'a teslim olmak. İkisini de iblis allem etmiş, kallem etmiş, devre dışı bırakmayı başarmış. Ve insanlar kitaplar yazmışlar İslam'ın 5 şartı, İslam'ın 5 şartı diye. Ve de zannetmişler ki insanlar bu 5 şartı yaşarlarsa hafif tertip cehennemde bir süre kavrulduktan sonra oradan cehennemden çıkıp cennete girecekler. Kur'an'da Allah-u Teala'nın 10. ayeti kerimesi insanların cehennemden çıkıp cennete gitmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Allah Teala halidine fiha ebeda ifadesini kullanıyor. Orada onlar ebediyen kalacaklardır diyor. Onlar cehenneme gireceklerdir. Orada ebediyen kalacaklardır buyuruyor. Halidine kalacaklardır fiha, orada ebeda, ebediyen. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan olayın bu tarafına bakıyoruz, kapkara bir tablo görünüyor. Öbür taraftan Allah'ın bizlere verdiği müjdelere bakıyoruz. Diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ne olur Allah'a ulaşmayı dilersek? Allah Teala diyor ki siz
bana ulaşmayı dilerseniz, ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Ben ulaştırırım diyor, siz ulaşmazsınız. Ben, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ondan sonra diyor, ben sizi mürşidinize ulaştıracağım. Mürşid sevgisi vereceğim içinize diyor. Mürşidinizi seveceksiniz. Ona karşı sevgi duyacaksınız. Kim mürşidine karşı sevgi duymuyorsa, o dinin tabiye standartları içine giremez. Allah-u Teala herkese mutlaka onun ölçülerine göre sevebileceği birisini mürşit kılar. Bütün insanlar için bu geçerlidir. Sonuç mu? Sonuç, mürşide tabiyet, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan böyle bir kuruluş, müessese, insanın evvela ruhunu Allah'alaştırmasını, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'a teslim olur. Nasıl olur? Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirerek, yasak ettiği fiilleri de işlemeyerek. Öyleyse Allah için bir dünyada yaşamak, mutluluğun sembolü budur. Allah için yaşamak. Allah için yaşamak demek, Allah'a ruhunu teslim etmek için yaşamak, Allah'a ruhunu, fizik vücudunun Allah'a ruhunu teslim ettikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmek için yaşamak, bundan sonra nefsini teslim etmek üzere yaşamak, bundan sonra iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaşamak. İşte bu ruhun ve için, nefsin ve iradenin dört tane temel faktörün Allah'a teslimidir ki bir insanı gerçek anlamda İslam yapar. İslam teslim olmuş demek. Müslüman da öyle. Allah'a teslim olan. Müslim kelimesi de aynı manaya geliyor. İslam, teslim olmak istikametindeki bir açıklama. İslam dini dediğimiz zaman, teslim olma dini bunun manası. Kime teslim olmak? Allah'a teslim olmak. Neyi teslim ederek teslim olmak? Ruhu teslim ederek teslim olmak. Böyle bir teslim, kişiyi üçüncü kat cennete ulaştırır. Birinci kat cennete ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci kat cennete ulaşanlar Allah'a ulaşabilmek için mürşitlerine ulaşıp ruhlarının vücuttan ayrılmasını sağlayanlardır. Yani mürşitlerine tabi olanlardır. Üçüncüsü, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Dördüncüsü, nefsin Allah'a teslimidir. Ruhun, veçin, nefsin. Dördüncüsü de iradenin Allah'a teslimidir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide insan adı verilen yaratık, kendisine Allah-u Teala tarafından teslim edilen ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle vazifeli kılındı. İşte sevgili kardeşlerim, bunu yapacaksınız. Yaptıkça Allah ile ilişkiniz güçlenecek. Daimi zikre ulaştıktan sonra onunla konuşabildiğinizi,
onu kalbinizle, kalp kulağınızla duyabildiğinizi göreceksiniz. Kalp gözünüz açıldığı zaman melekleri de göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Her şey, bütün nizam, Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insanı mutlu kılmaya yönelik. Fizik vücudunu teslim eden bir insan, ruhunu teslim eden insandan daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden bir insan, fizik vücudunu teslim eden daha mutludur. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim eden bir insan, nefsini teslim edenden de daha mutludur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınır. Bunun manası, irşat makamının ilelebet devam edeceği. Hep mürşitler olacak. Neden olması lazım? Çünkü eli öpüldüğü zaman ondan el öpene cereyanın geçmesi söz konusu. İşte o cereyan ta ezelde Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'a verdiği cereyan hiç değişmedi. Herkese Allah-u Teala o cereyanı verir. İnsanlar Allah-u Teala onlara mürşitlerini gösterdiği zaman Allah'ın gösterdiği mürşide karşı çok özel bir sevgi ve hürmet duyarlar. Kalpleri buna yöneliktir. Bu sevgi ve hürmet meselesi herkese karşı çalışmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Hazreti Adem'den bu tarafa insandan insana geçen bu cereyan müessesesini kıyamete kadar devam ettirecektir. Allah'tan irşat makamı kanalıyla cereyan alan insanlar bunu kendileri irşat makamına geldikleri zaman başkalarına da ulaştırmak yetkisinin sahibi kılınırlar. Böylece insanlık tarihi boyunca hep insandan insana Allah'ın cereyanının geçmesi ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin sırasıyla Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Ve Allah Teala sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğretir. Nefreti adım adım silecektir. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki size kötülük edeceklerdir insanlar ama siz onlara kızamayacaksınız. Size kötülük edecekler insanlar, siz onlardan nefret edemeyeceksiniz. Kötülük yapmaktan vazgeçmeyecekler, siz gene onlara kızamayacaksınız. Onlardan nefret edemeyeceksiniz. İşte öyle bir gün.
O günlere geldiğiniz zaman sözlerimi hatırlarsınız. Daimi zikirden önce gerçekleşmiyor. Sevgili kardeşlerim, o noktaya ulaştığınız zaman her şey öylesine güzel olacak ki o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim orada. O noktada hiç kimseye kin duyamayacağınız bir noktada. Sizin aleyhinize olanlara da, size en büyük kötülüğü yapanlara da, en büyük kötülükleri yapanlara da kin ve nefret duyamayacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. Onlar kalbinizi görebilseler de mutlaka sizin gibi olurlardı. Onlar da Allah'a en yakın insanlar olurlardı. Sevgili kardeşlerim, insanlara bağıran, çağıran, hakaret eden zavallılar, bu söylediğimiz nimetlerden hiç kam veya pay alamamış olanlardır. Allah'a yaklaşmak yerine farkına bile varmadan şeytana yaklaşmışlardır. Şeytan onlara kini, nefreti aşılamıştır. Kin ve nefret içinde bir dünyada yaşamaktadırlar. İşte onlar öfkelidir. Onlar sinirlidir. Onlar hakaret ederler. Bağırırlar, çağırırlar. Ama hüzünleri hiç bitmez. Halbuki Allah'ın dostları her zaman huzur içindedirler. Huzur ve mutluluk nefslerinde afet olmadığı için onlarındır. Nefslerindeki afetin çıkmasına da Allah Teala daimi zikirle sebebiyet vermiştir. Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse daimi zikre ulaşamaz. Allah ise kendisine bu hedefe ulaşmak konusunda yardım ettiği insanları bu hedefe ulaştırır. Onlar başkalarına kin tutmayanlardır. Başkalarını onlar kendisine düşman olsalar da düşman edinmek imkanının sahibi kılınmayanlardır. Allah-u Teala onların kalplerini öyle bir temizlemiştir ki orada kine, nefrete, isyana yer yoktur. Onlar hiç kimseye düşman olamazlar. Onlara düşman olan çoktur. Onlara hakaret eden çoktur. Onları bir kaşık suda boğmaya çalışan, ellerinden gelse bunu yapabilecek olan insan çoktur. Ama hiçbirisinin bu gayeye varması da Allah, bu Allah dostlarını koruduğu için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel görünüyor ki bazen içinizden bağırmak gelebilir. Allah'ım, her şey gerçekten çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok güzel. İnsanları değiştiremezsiniz.
İnsanlara sevgiyi öğretemezsiniz. Onlar sevmeyi dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdikçe daha çok sevilirsiniz. Ve de sevgi üzerine kurulmuş bir dünyada başkaları ne yaparlarsa, kendilerini ne kadar mutsuz ederlerse etsinler. Onlarla ünsiyet peyda etmezler, edemezler. Yapılar farklıdır. Ama onları da severler. Kendilerine kötülük edenleri de severler. Ve Allah'tan hep onlar için de onların kurtulmaları, cehennemden kurtulmaları istikametinde hep Allah'a dua ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizi. Elbette buna bize kötülük etmeye çalışanlar, kötülük edebilenler, onlar da dahil. Bir gün sevmeyi öğrenirlerse ne kadar büyük hatalar yaptıklarını göreceklerdir. Ama biz onların mutsuz olmasını istemiyoruz. Onlar da inşallah Allah-u Teala'yı tanırlar. Allah'ın kendilerine yardım edeceği bir güne inşallah ulaşırlar. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve Allah onları da ruhen, veçen, nefsen ve iradi yapı olarak inşallah teslim alır. Dünyadaki en mutlu insanlar olurlar. Bunun için dua ederiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konuşmanın daha sonuna geldik. Sizden ayrılmak çok zor bir şey. Ama bu noktada tamamlamak mecburiyetindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah-u Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah-u Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukatın arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek
fazladır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen yer, Allah-u Teala bize ne kadar ömür biçmişse, o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız. Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun, ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz, er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan bir tanesiyiz sadece. Ama o sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bizden geriye kalanlar hep insanların güzellikle mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kerem'in kertemi melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak derecat kazanmanın en
geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Ve kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Doyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah-u Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah-u Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bizi niçin yarattığına mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar hepsi bu maksada mantuptur. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah-u Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynasıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız Allah Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz
mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanlara hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber kesinsiz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece İç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep ama ibadetlerini yapmasa, bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiye ile terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel iradesidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, fizik bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde ve daha sonrasında %100 nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun da kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz
Artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yan üstü yatması Allah-u Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi yan üstü yattığı zaman kulağında Allah kelimesinin tekrarını kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapabilirsiniz. Diye sessiz zikir yapabilirsiniz. Veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

Kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. Ve daima yen üstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğunda yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlikse büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

Kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı yani Allah zikridir. Allah zikri kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 198'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanunlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak
söz konusudur. Ulelvav'ın ötesi var mı? Ulelvav'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. İkinci teslim. Nefs teslim olur. Üçüncü teslim. İrade teslim olur. Dördüncü teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulu'l-elbab, ihlas ve salah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye iki tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan, birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak biline ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel, Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için iki, ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır.

0: İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı açılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir fikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak. Osmanlı devrinde buna Allah ile bile olmak denirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Herkesi sever. Aslında sevgi ölçüsü zikirle paralel bir seyir takip eder. İslam'ın 5 şartını herkes yerine getirir. Ve de yeterli olduğunu zanneder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir, daimi zikre kadar ulaşan bir zikir. 6. ve 7. faktörlerdir. Evvela şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki, zikirsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutluluk bir anlaşma halini ifade eder. Ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükunun kurulması anlamına gelir. Nefsiniz afetlerden kurtulmadıkça ruhunuzun hüviyetine giremez. Ruhunuzla paralel bir seyir takip edemez. Öyleyse nefsinizin ruhunuzun hüviyetine girebilmesi muhtevasındaki 19 grup afetin yok edilmesiyle mümkündür. Bu afetlerden yüzde ne kadarı yok edilmişse sizler de o kadar mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda sulh ve sükun, dış dünyamızda yani başka insanlarla ilişkilerimizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İç dünyamızda iki tane faktör var. Bir, nefsimiz %100 afetlerle dolu olan bir nefsle herkes hayata başlar. Marifet, nefsteki bu %100 nefsi doldurmuş olan afetleri yok etmek ve yerine Allah'ın o muhteşem hasletlerini getirmek. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük silah zikirdir. Allah kelimesi öyle bir hüviyet taşır ki bu kelimeyi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları gelir. Rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları. Öyleyse rahmet, fazl ve salavat Allah-u Teala'nın üç ayrı cepheden bizlere gönderdiği yardımcı silahlardır. Kime karşı bu silahlar? Şeytana karşı. Kime karşı bu silahlar? Nefsimizin afetlerine karşı. Öfke, kin,
kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve daha bir sürü afet bir insanı mutsuz etmek için devamlı aktif haldedir. Ve de şeytan bunları devamlı tesir eder. Şeytan dediğimiz etrafınızda daima birkaç tane şeytanın var olacağını düşünün sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyin aksini size kabul ettirmeye çalışan bir ses duyarsanız içinizde bilin ki bu şeytandır. Sizin etrafınızdaki şeytanlardan bir tanesidir. Ve bütün gayeleri aynıdır. Sizleri Allah'ın yolundan ayırmak. Sizleri kendi yollarına ulaştırmak. Bu yol cehenneme gider. Şeytanla kim işbirliği ederse, bugün nasıl şeytanla beraberse, kıyametten sonra da gene şeytanla beraber olur. Yani cehennemde olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içinde olaylara baktığımız zaman Allah'ın hem pozitif olayları hem negatif olayları vücuda getirmek üzere bizi yarattığını görürüz. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Eğer onları yok etmek konusunda bir gayretimiz olmazsa bir ömür boyunca nefsimizin kalbi afetlerle dolu olarak devam eder. Ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın o muhteşem dengesi bütün insanları da kurulu bir halde tahakkuk eder. 100 üzerinden 50 nefsimizin afetleri, 100 üzerinden 50 ruhumuzun hasletleri. Veya 200'lü bir değer buluyorsak, 200'ün 100'ü nefsin afetleri, 100'ü ruhun hasletleri. Şeytan ne ister? Ruhun hasletlerini bütünüyle yok edip şeytanın afetlerinin, şeytanın hüküm ferma olduğu afetlerin emrine girmemiz. Allah Teala ne ister? Nefsin afetlerini zikir yoluyla yok edip ruhun hasletlerinin nefsin afetlerini de kaplaması. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan oluruz. Nefsimizin yüzde ne kadarı afetlerden oluşuyorsa o kadar huzursuz. Ama burada bir karşıt unsur ruhumuzun hasletleridir. Allah Teala insanları bir denge halinde yaratıyor. 100 üzerinden 50 afet, 50 haslet. Öyleyse bir denge unsuru var olarak dünyaya getiriliyoruz. Ama bu insanın mutlu olması için yetmiyor. Bu yarım mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan üzerinizde korkunç bir tesir sahası yaratmak ister. Ve de bu tesir sahası içinde istediği şey tek bir şeydir, sizin mutsuz olmanız. O zaman şeytanın tuzağına düşmememiz lazım. Düşmememiz lazım ve nefsimizin afetlerinin bizi hırpalamamasına gayret sarf etmemiz lazım. Bizi üzmesine engel olmamız lazım. Bu da bizim irademizin içerisindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştırılan kişi için artık bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. O kişi Allah-u Teala'yı zikrettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden Allah diyerek sessiz ve
dilsiz bir tatbikatı gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki bu kelimeyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından nur gelir. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Rahmet nurları getirici nurlar, fazl ve salavat da gelen nurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların kalplerinde mutlaka %51 oranında karanlık söz konusudur. Var oldukları noktadan itibaren %49'da aydınlık. Bu bütün insanlar için geçerli. Ve bu bir denge unsuru. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde %100 nura ulaşmak bütün insanların temel hedefi olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilen bir tek faktör vardır. Onun adı zikirdir. O zikir Allah kelimesiyle oluşan bir zikirdir. Ve de Allah kelimesini kullandığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından rahmet ve fazl nurları size ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, kalbinize bu fazılların girmesi hepsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Ruhunuza fazılar girdikçe afetler kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Devre dışı kalacaklardır. Vücudunuzu terk edip gideceklerdir. Daimi zikre ulaştığınızda ise daimi olarak onlarla beslendiğiniz için, nurlar kalbinize kesintisiz bir şekilde girdiği için karanlıklar, afetler kalbinizi tekrar işgal edemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes gibi siz de Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman bu hedefe adım adım yürüyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Herkesin mutlu olmasını ister. Allah'ın tek isteği budur. İster ki herkes cennetime girsin. Öder Allah Teala, cennetimi insanlar için yarattım. Cinler için yarattım. İsterim ki herkes cennetime girsin. Diğer taraftan insanlar da, cinler de serbest iradeli mahluklar olarak halk edilmişlerdir. Yani yaratılmışlardır. Mahluk, halk edilen, yaratılan demek. Biz insanlar da hepimiz birer mahlukuz. Allah Teala tarafından halk edilmiş olan, yaratılmış olanlarız. Daha ötede hiçbir şeyimiz yok sevgili kardeşlerim. Realite bu. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın yarattığı, halk ettiği birer halk edilmiş, yani mahluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri halk etmiş, ruhundan da üfürmüş. Bu ne demek? Dengenin hayatta bulunduğunuz sürece devamı demek. Eğer bir kişi kendisine ruh üfürüldüğü cihetle nefsini tezkiye etmese bile, nefsin, ruhunun kalbi hasretlerle dolu olduğu için bir denge unsuru vardır. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey farklı bir denge. Afetlerin tamamen devre dışı kaldığı, hasretlerin %100 nefsin kalbini kapladığı bir ortam Allah-u Teala
hedeflemiş. Bu hedefe bir insan ancak daimi zikirle ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için daimi zikir Allah'ın temel emridir. Cinler için de öyledir. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? İşte zikir seviyeniz yüzde o kadardır. Allah'ın istediğine %100. Zikirle uyanmak ve zikirle uyumak, ertesi sabah yine zikirle uyanmak, uyandığı zaman hala zikretmekte olduğunun farkında olmak. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizi dünyada mutlu kalacak olan temel faktör bu. Zikir. İyi ama bizim namazımız var, orucumuz var. Diğer başka ibadetleri yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için Allah-u Teala zikrin kesintisiz bir şekilde devam etmesini ister. Bunun iç dünyanızda yerleşmesi halinde başka ibadetlerin yapılmasına hiçbir engel yoktur. O ibadetler yapılırken de iç dünyanız devamlı olarak Allah kelimesini diye tekrar edecektir. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Sonuç neyi ifade eder? Diliniz kımıldasa da, kımıldamasa da iç dünyanızda Allah kelimesi yankılanıyorsa o zaman siz zikirdesiniz. İşte daimi zikir odur ki uykudayken de zikri Allah devam ettirir. Kim uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa o bütün geceyi zikirle geçirmiştir. İşte Allah Teala için bir muhteşem sonuç insanlara hedef gösterdiği. Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı çok zikredin diyor. Ve ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama Allah-u Teala niçin yan üstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve kulağınızda Allah kelimesi dalgalandıkça, Allah kelimesi tekrar ettikçe iç dünyanız devamlı Allah kelimesini tekrar edecektir. Öyleyse Allah Teala kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini iç dünyanızın tekrar etmesini ister ve bekler. Bunun %100 gerçekleşmesi halinde kişi daimi zikrin sahibidir. Böyle bir durumda o kişinin kalbinde hiçbir rahmet kalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu neden farz kılmış acaba? Çünkü istediği şey bütün insanların mutlu olması. Bu mutluluğu yaşayabilmekse ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Böyle bir noktaya ulaşmaksa daimi zikirle mümkün. Kesintisiz bir zikir, yani akşam uyurken zikirle uyumak, sabah uyandığı zaman da zikrin devam etmesi, yani zikirle kalkmak. Bütün gün ne zaman kendisini yoklasa içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini o kişi her zaman duyacaktır. Bundan da
Allah-u Teala insana büyük bir haz verir, zevk verir, mutluluk verir. İşte bu hazın ve zevkin bütünleşmesi kişinin kesintisiz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Kesintisiz mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Başkalarına iyilik etmek de bir mutluluk vesilesidir ve Allah-u Teala'nın o da temel emridir. Başkalarına iyi davranacaksınız. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmak temel amacınız olacaktır. Bundan da ayrı zevk alırsınız. Ama bu zevk geçicidir. Kişiye mutluluğu yaşattığınız zaman duyarsınız. O mutluluğu oluşturmak için gayret ederken de duyarsınız. Ama zikir, doğarken, güneş doğarken veya kişi uyandığı an zikirle uyanıyorsa, uyuduğu noktaya kadar bu zikir devam ediyorsa ve de zikirle uyuyorsa kişi, uykusunda da devamlı içindeki ses Allah kelimesini tekrar ediyorsa, işte o kesintisiz bir daimi zikrin sahibidir. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevkidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama unutmayın ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Öyleyse bu beraberlikten siz de kâm almalısınız. Nasıl? Başka insanları mutlu ederek. Eğer siz etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye kendinizi adamışsanız, o zaman onlardan da size mutluluğun geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve başkalarının size verdiği mutlulukla da mutlu olacaksınız. Bir taraftan zikriniz size kesintisiz bir mutluluk verecek, daimi zikre ulaşmışsanız. Öbür taraftan da devamlı iyilik yaptığınız için mutlu olacaksınız. Başkalarına huzur verdiğiniz için huzurlu ve mutlu olacaksınız. İki, bir de o huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlar da sizinle muhatap oldukları zaman onlar da size huzur ve mutluluk vereceklerdir. O zaman üç boyutlu bir muhteva taşır insanın mutluluğu. Bir, iç dünyasındaki mutluluk. İki, başkasına verdiği mutluluk. Üç, başkasına verdiği mutluluk karşısında başkalarının kendisine taşıdığı mutluluk. Kendisine ulaştırdığı mutluluk. Bu mutlulukların asıl önemlisi dördüncüdür. Allah ile ilişkilerin kişiye verdiği mutluluk. Ne zaman Allah ile konuşmaya başlarsanız hayatınızın bir dönüm noktasıdır bu. Allah Teala'nın size söylediklerinin hepsini kelime kelime duyarsınız. Allah Teala sizi hiç yalnız bırakmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o hep sizinledir. Günün veya gecenin neresinde olursanız olun, o hep sizinledir. O herkestedir. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte konuşabilir. O Allah'tır, yaratandır. Bu sebeple o yapar. Ama biz insanlar yapamayız. Peki insanlar buna karşılık çözüm aramışlar mı? Evet, işte şu anda o çözüm çalışıyor. Bilgisayardan veya televizyondan bizi izlediğiniz zaman kaç bin kişi izlerse izlesin, hepsi aynı anda bizim sözümüzü işitiyor. Bu ise
onların zikir yapmalarına sebebiyet veriyorsa Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bir dünya söz konusu ama dünyaya baktığımız zaman sonsuzluğun içinde bir nokta görürüz. Dünya sonsuzluğun sonsuzda biridir. Sonsuz sayıda Allah Teala dünya gibi gezegenler yaratmış. Bir merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen, birçok yörüngelerde dönen dünyalar. Ama hepsinde insan var mı? Hayır, hepsinde insan yok. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır ki biz üzerinde insanlar olan bir dünyada Allah-u Teala tarafından yaratılmışız. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlar seri tüm dünyayı muhtevasına almış. Bugün dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve bizim gibi daha birçok dünyaların var olduğundan da eminiz. Uçan daireler bunun kesin ispatıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü insan ya dünya için çalışır ya ahiret için çalışır. Dünya için çalışması onun maişetini temin etmek istikametindeki mecburi bir gayretidir. Para kazanacak ki kendisini ve ailesini bakabilsin. İşte marifet bu para kazanılan devreyi de iç dünyadaki bir zikirle devam ettirmek ve tamamlamak. Eğer zikri iç dünyanızda yaşamayı başarırsanız, yani dışınızdan siz böyle konuşurken içinizdeki ses de Allah Allah Allah Allah diye sessiz bir sesle devam ediyorsa, işte o zaman turnayı gözünden vurdunuz. Çünkü o zaman siz hem dünya işini gerçekleştiriyorsunuz ki bunu yapmaya mecbursunuz. Yaşamak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Benim Rabbim var, ben ona kendimi hasrederim, başka hiçbir şey yapmam diyemezsiniz. Bunu demek İslam'a yakışmaz. İslam için çalışmak temel hedeftir. Çalışanı Allah-u Teala sever. Boş duranı Allah sevmez. Öyleyse çalışmak Allah-u Teala'nın temel emri. Nasıl çalışmak? Zikirle çalışmak. Sevgili kardeşlerim, işte öylesine güzel bir dünya ki bunu usul haline getirirseniz, yani her an Allah'ı zikretmeyi usul haline getirirseniz, içinizdeki ses bu konuşmayı yaparken diye Allah kelimesini tekrar ediyorsa ama siz konuşmanızı devam ettirebiliyorsanız hedefe ulaştınız demektir. Elbette bir günde böyle yapamazsınız. Ama temrinleri çoğalttıkça günden güne bu hedefe yaklaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bir taraftan siz, içinizdeki ses derken siz başkalarıyla konuşuyorsunuz.
Ama ne zaman içinizdeki de başınızı çevirseniz, kalbinizi çevirseniz, içinizdeki sesi duymaya çalışsanız, hemen o sesi duyacaksınız. Aynı anda o ses devam ettiğini size ispat edecek. İşte gecenin bir vakti kalktığınız anda Allah kelimesini tekrar ediyorsanız, daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vazgeçmeyin. Şeytan sizi daimi zikirden engellemek için her şeyi yapar. Hedefi ne? Hedefi bir mutlu insanın oluşmaması. Kendisi nasıl mutsuzsa, huzursuzsa, bu sebeple başkalarının mutsuzluğuna kendisini adamışsa, başkalarına zarar vermek için, onları mutsuz etmek için çalışıyorsa, ister ki insanlar da kendisi gibi mutsuz olsun. Hedefine ulaşmış olur o zaman. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki en büyük düşmanınız iblistir. O sizin karşınızda her zaman bir düşman olacaktır. Düşman olarak kalacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse bizim ona düşman olmamız gerekiyor mu? Hayır. Ama onu dikkate almazsak, söylediklerinin palavra olduğunu, bize hiçbir zarar veremeyeceğini bilenlerden olursak, ki bunu ancak zikirle sağlayabiliriz, o zaman bir korkumuz oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkese zikretmesini söyleyin. Mutluluk arayan herkese Allah kelimesini kullanarak zikretmesini söyleyin. Bunların gelmesinde kolaylık sağlanması ise bir kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Bir kişinin tabiyeti en önemli faktörü ifade eder. Çünkü tabiyetsiz Allah'ın nurlarının nefsinin kalbine girip de orada yerleşmesi mümkün değildir. Zikir, Allah kelimesi Allah'tan nurları davet eder ama tabiyet bunun garantisidir. Kim tabi olmuşsa tabiyetinden sonra Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini söylemeyi usul haline getirmişse, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan ne kadar çok zikrederse o kadar çok mutluluğu yaşayacaktır. Sizler için de aynı şey söz konusudur. Şeytan mütemadiyen sizin zikrinizi engellemek için olaylar vücuda getirecektir. Devamlı zikretmenize mani olacak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Onun her engelinin o engeli bertaraf ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra siz devre dışı bırakacaksınız. Hemen arkasından zikre yeniden başlamanız en uygunudur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz? Böyle bir suale kimse hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. Mutlu olmak istiyor musunuz dediğimiz zaman da hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. İş dünyasındaki gerçek ses ben mutlu olmak istiyorum şeklinde olacaktır. Herkes mutlu olmak ister. Herkes endişesiz, sıkıntısız, huzursuz, endişesiz, sıkıntısız bir hayatı yaşamak istemez. Huzurlu,
mutlu bir hayatı yaşamak ister. Bunun için de huzursuzluk verecek, sıkıntı verecek olan her şeyi devre dışı bırakmak mecburiyetindedir. Bunun en basit ve en geçerli anahtarı Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. İster sessiz zikir yapın, ister sessiz. İsterseniz dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle diye zikir yapın. Hepsi Allah tarafından mutlaka kabul görür. O ister ki bütün insanlar Allah'ı zikretsinler de Allah onların kalplerine devamlı rahmet nurlarıyla fazılları göndersin. Önce %2 salavat nuruna göndersin, sonra da %98'e ulaşan nurları göndersin. Rahmet nurlarını. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı insana da verilen ruhundan üfürdüğü tek mahlukunu mutlu kılmaktır. Ne yani Allah-u Teala cinlerin mutlu olmasını istemiyor mu? İstemez olur mu sevgili kardeşlerim? Onların da mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının, hayvanlar da dahil, cinler de dahil, bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Kaidelerinde koymuş. O kaidelere riayet edebildiğimiz takdirde mutluyuz. Yoksa mutlu olamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bu muhteşem dizaynını gerçekleştirebildiğiniz gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman Allah-u Teala'nın bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz ifadesine dikkatle bakın. Allah dostunuzsa düşmanlarının hepsini devre dışı etmek için o güç sahibidir. Hiç kimse, şeytan da dahil, Allah'ın karşısında başarı kazanamaz. Allah bugün şeytanı yok etmek istese bir anda yok eder. Ama insanların manevi terbiyesinin bir parçasıdır İblis. Bir zıt kuvvet olacak içinizde sizi yalanlara, yanlışlara, Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaştırmaya çalışan bir ses. Sizin o sese rağmen zaferi kazanmanız lazım. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki daimi zikirde o ses gene size ulaşacak. Yine kötülükleri empoze etmeye çalışacak. Ama hiçbir zaman o noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren başarması mümkün olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk var mıdır? Var olduğuna kesin şekilde inanın. Dileyin Allah-u Teala'dan mutluluğu ve Allah'ı çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz mutluluğunuz o kadar çok artacaktır. Huzur içinde bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Sizin güzel davranışlarınız etrafınızdaki insanların da size güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse böyle bir noktada hepiniz için Allah-u Teala'dan dileğimiz odur ki hepiniz Allah'ı çok zikredin ve çok mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek size başlamak istiyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah için yaşamalıyız. Allah için yaşayanlar, birbirleri için yaşayanlardır. Allah için yaşayanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer hedefimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekse, o zaman biz Allah için yaşayan birisi oluruz. Allah Teala bunu istiyor. İnsanları mutlu edin diyor. Onları kurtarmamız emrolunuyor. Ne demek istiyoruz? İşte sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın 5 tane şartı ve bunların yeterli olduğu zannediliyor. Oysa ki dinimiz İslam dini. Yani teslim dini. Peki namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan neyini teslim etmiş? Hiçbir şeyini teslim etmemiş. Hani bu nasıl bir İslam dini? Sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde İslam'ın 7 safhası vardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha. En sonunda ne dedik? İradeyi de Allah'a teslim etmek dedik. İslam dini teslim dinidir. Şimdi namaz kılmak dediğimiz zaman bir teslim olayı var mı? Hayır. Oruç tutmak? Hayır. Zekat vermek? Hayır. Hacca gitmek? Hayır. Kelime-i şehadet getirmek? Hayır. Teslim falan yok ortalıkta. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse o kişi için teslim olmak olayı başlamıştır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıracak olan Allah sözü var. Sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla mümkün olmaz. O Allah. Her şeye kadirdir. Sözünü mutlak olarak yerine getirir. Şimdi bu standart içerisinde insanların sevgili kardeşlerim ulaşması lazım gelen şey nedir? Teslimlerdir. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Cennete girmek için bu teslimlerin yapılması mutlaka gerekiyor mu? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse
Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır dese ve ölse bir kişi. Ne bir mürşide ulaşmış, ne ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Hiçbir teslim yok ortada. Ama bir talep var. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dedi kişi ve öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldıracaktır. Kişi mürşidini görecektir. Dünyanın öbür ucunda da olsa oraya gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabi olmak ne olurmuş yani tabi olursa? Ne fark var ki tabi olanla olmayan arasında diyenler var. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini öğrenmişse ve o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılır. Ve 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını birer birer bu ruh aşar. Sitret-i Münta'ya ulaşır. Ve Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala böyle olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte bütün insanlar için ermiş olmak. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına vasıl olmak. Bu ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Sahibi olan Allah'a diyoruz. Neden? Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala ruhundan üfürüyor. İşte bütün insanlara doğar doğmaz Allah Teala tarafından ruh üfürülür. Bu üfürülen ruhla beraber ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsü oluşur. Allah Teala'nın istediği ne? Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Allah Teala acaba niçin dinimize İslam dini diyor? Yani teslim dini diyor. Çünkü din dediğimiz müessese ruhun Allah'a teslimini, fizik bedenin Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini farz kılar. Peki koskoca bir İslam alemi nasıl mahvolmuş? Çok kolay mahvolmuş. Teslimler devreden çıkarılarak. Artık sadece tasavvuf mensupları bunu yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geri kalanlar bize göre diyorlar, hala senin söylediğin gibi bir şey yok. Bize göre İslam'ın 5 tane şartı var. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca da gideriz paramız varsa. Ve kelime-i şehadet de getiririz. İşte İslam'ın 5 tane şartı. Bunları yaptınız mı cennete girer misiniz diye sorduğumuzda diyorlar ki hayır, bir süre cehennemde kalırız. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarız. Mutlaka cennete gireriz. Çünkü biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılıyor.
Mutlaka bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Bir defa daha sayalım: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Burada teslimlerle alakalı bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Ne yazık ki yok. Ama dinimiz de İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Hiç kimse mürşidine Allah'tan sorup da o mürşide ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz.

Bizim teslim olmamızı istiyor. O kadar hayırhah ki, o kadar herkesin kurtuluşunu istiyor ki, daha bu konuda biz harekete geçtiğimiz an, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, birinci kat cenneti bize hemen teslim ediyor Allah Teala. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşit seviyesi verecektir. Onu mürşidine ulaştıracaktır. Davet tamamlanacaktır. Bu noktada ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşamaya devam ederse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişinin içine namaz sevgisini, zikir sevgisini, bu hedeflere ulaşmak konusundaki bütün sevgileri yerleştiren Allah'tır. O kişi ne yapmıştır? O kişi en önemli olayı gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Allah Teala'nın sözü neydi? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Allah'ın sözü var. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini, hac sevgisini, kelime-i şehadet getirme sevgisini veren Allah olduğu gibi hacet namazını kılarsa ona mürşidini göstererek mürşit sevgisini de verecektir. Tabiyetin arkasından da Allah'a ulaşma konusunda yeni bir devre başlayacaktır. O kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde bu kişinin ruhu da diğer ruhlar gibi 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sonra dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı budur. O ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bırakınız o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olmasını, daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti Allah'ın katında hak etmiştir. Yaşarsa Allah Teala ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi de bu sevgiyle birlikte idrak edecektir ki demek ki Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala kendisine mürşit sevgisi vermiş. Ve bu sevginin tabii neticesi olarak kişinin ruhu Allah'a ulaşsın diye bunu gerçekleştirmek üzere Allah kişiyi mürşidinin bulunduğu yere ulaştırır. Tabiyet ruhun vücudundan ayrılmasını sağlar ve o ruhun Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'a doğru yola çıkan bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşar. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçer. 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ruh, Allah'ın ruhu sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği

bütün insanların cennete mutlaka ulaşmasıdır. Bunu bütün muhteva itibariyle ister. İnsanların cennete ulaşmasıysa İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman gerçekleşemez. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Oruç tutmak farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama bunların hiçbirisi insanı cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Girerse ne olur? O kişi mürşidine tabi olursa ne olur? Otomatik bir olay cereyan eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da o mürşide tabi olmuşsa, mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Katılırsa ne olur? 7-8 aylık bir devre içerisinde bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp 7. gökte 7 tane alemden geçecektir. Sonra da 7. alemde dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselip Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nereye ermiştir? Allah'a. Nese ermiştir? Allah'ın kendisinde olan, bu zatta olan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama bu kişi ruhsuz kaldı. Evet, ruhsuz kaldı. Bütün ermiş evliyalar ruhsuz kalanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize ruhsuz kalasınız diye ruh üfürüyor. O ruhu şu dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırasınız diye ruh üfürüyor ki ermiş olasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmış, erdirmiş olasınız. Allah Teala bütün insanları sever. Bütün insanları kurtarmaya çalışır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve 4 tane teslimi ifade eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın en önemli hedefi budur. Bu dünyada ne kadar yaşarsanız sevgili kardeşlerim, 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, 300 sene yaşayın. Ama orada binlerce sene yaşayacaksınız. Bu binlerce sene cehennemde yaşamak olabilir bir insan için veya cennette yaşamak olabilir. Allah Teala ise Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bütün insanların ne yapması lazım geldiğini açıklamıştır. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmaktır. Sıraya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek diye 7 tane safa söz konusu.
ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dört teslimi tamamlamak demek. Bir insanın bütün emanetlerini, Allah'a ait olan bütün emanetleri, onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmesini, muhtevasını alır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanların her açıdan yerine getirmek mecburiyetinde olduğu husus budur. Kim ölürse öldüğü an ruh vücudunu mutlaka terk edecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Eğer kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmemişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine istiyor ki insana da verilen bu mahluklarının cehennemden kurtulmasını, bir tek dilekleri, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." demeleri onları cehennemden kurtarmak için Allah'ın katında yeterli. Ama insanlar normal hayatlarını yaşayacaklardır. Yaşıyorlarsa Allah Teala onlara mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların mürşitlerine ulaşmalarını da sağlamakta Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Ne demek istiyoruz? Nereden çıkardık yani bunu? Allah mutlaka yardım edecektir. Allah mutlaka yardım edecektir. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın vaadinden dönmesi mümkün değildir. Öyleyse kim böyle bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman o kişi de, "Ya Rabbi, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?" diyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi sever. Çünkü onları Allah yaratmıştır. Ve sevdiklerinin de, herkesin de cennete girmesini ister ve bunu bir tek dileğe bağlamış. "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü ifade açık. Ne diyor? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bundan sonra da 7-8 aylık bir ömrü olması, o kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlar. Çünkü bu Allah'ın sözüdür ki, sözünü tutmaması hiçbir standart içinde mümkün olmaz. Mutlaka Allah Teala verdiği sözü yerine getirir. Yeter ki kişi şartın sahibi olsun, yani Allah'a ulaşmayı dileme şartının. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah'ın bizden istediği bir şey var. O ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor ve dünyanın en kolay şartına bağlamış. "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır." Bir dilek. Bu dileği gerçekleştiren, kalpten söyleyen herkes için 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah Teala ona, o noktadan itibaren
O kişinin ruhunun Allah'alaşması garantidir. Allah garanti ediyor. Öyleyse hepimiz bir büyük garantinin içindeyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizleri seviyor ve kendisine ulaştırmayı diliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. İstediği şey ne? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Allah Teala herkesin kalbine bakar. Bu dilek kalptense bu dileğin yerine getirilmemesi mümkün değildir. Allah Teala'nın ona verdiği ömür 7-8 aylık bir devreyi ifade ediyorsa talepten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şeye baktığımız zaman bunun hiç de zor bir şey olmadığını görüyoruz. Neden hiç de zor değil diyoruz? Çünkü Allah Teala söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun kalbini kendime ulaştırırım demesi Allah Teala'nın insana verilen görevin sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu gösterir. Bu dileğin sahiplerini ise Allah kendisine ulaştırır. Bu dileğin sahiplerinin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlara, hepimizin bu büyük hakikati anlatmamız lazım sevgili kardeşlerim. Özellikle din adamlarına. Bir korkunç facia olarak bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerinin kurtuluşu için yeterli olduğunu zannediyorlar. Şeytan İslam alemine öyle büyük bir yanlışı kabul ettirmiş ki sevgili kardeşlerim, kimse bunu ispat edemediği halde buna inanmışlar insanlar. Allah Teala'nın söylediği ifadeye bakın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Madem ki söz vermiştir, onun için hiçbir engel yoktur ki sözünü yerine getirmesin, getiremesin. Bütün şartlar, bütün imkanlar Allah'ın elinde. Öyleyse söz verdiği zaman ki sözünü verdiği kesin, Allah Teala o kişinin şartları ne olursa olsun verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, yedi tane cennetin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bir safhalar dizisi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucize olmak ve iradeyi teslim etmek. Kaç safa oldu? 7 safa oldu. 7 safa 7 gökleri ifade ediyor. 4 teslimde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın vücuda getirdiği olay budur sevgili kardeşlerim.
Bilelim ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. İşte söz konusu olan Allah ise sevgili kardeşlerim, onun sözünü yerine getirmemesi düşünülemez. O kainatı yaratan, bütün kainat kanunlarını ortaya koyan Allah'tır. Unutmayın ki dünyamız sonsuzluk içinde bir noktadır. Kim bilir bizim dünyamızın dışında daha kaç tane dünyada, kaç tane gezegende hayat var? Şimdiye kadar dünyaya ulaşabilen işaretlerden bir tek gezegenin adı ortalıkta dolaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı sonsuz dizaynda insanlar için Allah-u Teala hedef tayin etmiş ve dinimize İslam dini adını vermiş. Gerçekten teslimlerden ibaret bir dünya hayatı söz konusu. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa 4 teslim var. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve bunun 7 safada gerçekleşmesi, Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muciz olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesi kurtarmaya hazır sevgili kardeşlerim. Şeytanın İslam alemine oynadığı bu korkunç oyun, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 şartta İslam'ın indirgenmesine sebebiyet vermiş. Ve hepsi farz gerçekten. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın nasıl korkunç bir yaratık olduğunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara inandırmış söylediklerini. İstiyor ki bütün insanlar cehenneme gitsin. Hiç kimse kurtulamasın. Allah Teala da istiyor ki herkes cennete gitsin. Hiç kimse cehenneme gitmesin. Ama insanlara serbest irade vermiş. Allah Teala'nın bunu istemesi, istese herkesi, hiç kimse istisna olmaksızın herkesi cennetine alır. Ama kanunlar koymuş. Kanunlar 7 tane safa içeriyor. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, 7 tane cennet. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yedili sistemin içerisinde kademelere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar uzayan bir muhteva görüyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala
kesin olarak bilin ki hepinizi seviyor. Bütün insanları çok seviyor. İstiyor ki herkes cennete girsin. Kanunlarını koymuş. Bunun hepsini yerine getireni 7. kat cennetine alacağını söylüyor. Muhtevayı yani yerine oturtmuş. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse bir kişi 1. kat cennete mutlaka girer. Ne yapmış? Bir şey yapmamış ama bir talepte bulunmuş. Ama yaşarsa mutlaka Allah-u Teala'nın mürşid sevgisi verecektir. Kişi mürşidine tabi olacaktır. Tabi olup ölse 2. kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olur kişi. Fizik bedenini teslim ederse 4. kat cennetin, nefsini teslim ederse 5. kat cennetin, mulis olursa 6. kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Hiç kimseyi zora sokmayı istemez. En kolay şartlarda insanların ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırması söz konusudur. Bunu gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak, insanları sevmek, onları mutlu etmeye çalışmak hepinizin temel hedefi olmalıdır. Siz severseniz, insanlar da sizi sever. Şeytanın en büyük aldatmacısı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki bir inanç biçimidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe insanların yaklaşması çok büyük bir hatadır. Allah Teala herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin cennete girmesini istiyor. Ve bir tek dilekle bunu yapmaya da hazır. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha ne yapsın? Serbest iradesiyle bir insanın cehennemden kurtulmasını istiyor Allah Teala. Ama bunu serbest iradesinin talebiyle yapmış olması şart. Çünkü o zaman o kişinin kişilik muhtevası değişmiş olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dinlemenin şart olduğunu, farz olduğunu hepiniz anlatmalısınız. Bundan hiç vazgeçmemelisiniz. Sadece bir dilekte bulunsalar gene kurtuluşa mutlaka ulaşırlar. Ama onlar zannediyorlar ki namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek, kelime-i şehadet getirirsek Allah Teala bizi cennetine alır. İşte şeytanın bütün insanlara en büyük düşmanlığı bu olmuştur sevgili kardeşlerim. Son derecede kurnaz bir mahluk. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemeyi bütün insanlara mal etmeye çalışmaktır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Gelsin.
1: El Fatiha ve as salavat Allah mesal ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim velezzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı budur. Tek muradı budur. Sizi mutlu kılmak. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. Kainatta en üstün olarak yarattığı mahluktur. Kendisine mutluluğu, saadeti mutlaka ulaştırmak istediği mahluktur. Öyleyse insana dikkatle bakın. Sizler insansınız ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Yaratılış sebebiniz budur. İbadet etmek için yaratılmadınız. Yani o ben kullarımı yaratayım. Onlar bana ibadet etsinler. Hayır, Allah Teala'nın hedefi bu değil. Ben kullarımı yaratayım. Onlar mutlu olsunlar. Mutluluğun yolu hidayetten geçiyor. Mutluluğun yolu ibadetten geçiyor. Ve ibadetler olmazsa mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki Allah Teala insanı ibadet etsin diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd olmak, Allah'a kul olmak, ibadet etmekse kulun vazifesi, hedefi değil. O hedefe ulaşmak için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğu bir nesne. Sevgili kardeşlerim, bir hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Mutluluğa ulaşmak üzere yaratıldınız. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde o insanların Allah bizleri ibadet etsinler diye, ibadet edelim diye yarattığı zanneden insanların hayatları hep ibadetle geçse gene kurtulamadıklarını görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. İbadetler kimseyi kurtaramaz diyor. Arkasında ne yattığını düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse Allah'ın yaratış maksadına baktığınız zaman iki unsur görürsünüz. Bir, hedefler ve neticede nihai hedef, tek isimle hidayet. İki, bu hedefe ulaşmak için vasıtalar. Hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize olacak, ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İki, sonra Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. 3. Sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaştıracaksınız. Allah'a teslim edeceksiniz. 4. Nefsinizdeki bütün afetleri temizleyip tasfiye olacaksınız. Allah'a verdiğiniz yemini yerine getireceksiniz. 5. İrşada ulaşacaksınız. 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 7. 7 tane safa, 7 tane menzil. Hedefleriniz bunlardır. Neticedeki hedefle iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın size emrettiği 4 emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim edilen ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu hedefler için yaratıldınız. Mutluluğunuz hepsinde giderek artar. Hem dünya mutluluğunuz artar, hem cennet mutluluğunuz artar. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri cennet saadetine ulaştırmak üzere ve mutlaka dünya saadetine ulaştırmak üzere yarattığını hiç unutmayacaksınız. İbadetlerse bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Ulaşılması lazım gelen yer ibadet değildir. İbadetleri kullanarak bir yere ulaşacaksınız. İbadetler oraya ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz olmazsa olmaz şartlar. Ama o şartlar için yaratılmadınız. Daha açık bir misal vereyim. Kapınızın önünde bir araba var. Bir de gitmeniz lazım gelen 7 tane ülke var. Önce birinci ülkeye gideceksiniz, sonra ikinci ülkeye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, sonra beşinciye, sonra altıncıya, sonra yedinciye. Hedefiniz bu. İşte Allah Teala sizi bu 7 tane hedefe ulaşmak üzere yaratmış. Oraya ulaşmak içinse o sizin kapınızın önündeki arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Araba hedef değildir. Araba sizi o ülkelere, yani hedeflere, menzillere götürecek olan vasıtanın adıdır. İşte bu saydığımız 7 tane hedefe ulaşmak için kullanacağınız vasıtanın adı otomobil değil, ibadetler. İslam'ın 5 tane şartını sayın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bütün bunların hepsini toplayın, terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de zikri koyun. Zikir hepsinin toplamından daha ağır basar. Mutluluğun, ulaşmak istediğiniz menzilin olmazsa olmaz şartı ibadetlerdir. Onların arasındaki olmazsa olmaz şartının en büyüğü de zikirdir. Allah Teala zikri Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olarak telakki ediyor. Diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri onlara oku. anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, diğer ikisinden daha büyüktür. Bu üçünün arasındaki en büyüktür. Evvelce siz de bizim evvelce bildiğimiz gibi biliyordunuz. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadet namazdır. Hayır sevgili kardeşlerim, değil. En büyük ibadet namaz değil, zikir. Zikir yapmayan bir insanın nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Namaz kılmak hiç kimsenin nefsinin, kalbinin içine Allah'ın nurlarının gelmesini sağlamaz. Öyleyse Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindeki Allah Teala'nın buyurduğu husus, neyi ifade eder? Zariyat 56'da Allah Teala Leyabudun kelimesini kullanıyor. İlla Leyabudun. Allah ve ma halektel insi vel cinni illa Leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi ve abid kelimesi birbirine aynı kökten gelen, yabidun kelimesi de gene aynı kökten gelen kelimeler. Abd kul demek. Abid kulluk eden, ki kulluk etmenin standartlarında Allah'a her açıdan itaat etmek var. Allah'ın hidayetine doğru yol almak var. Sadece kullar hidayete ulaşırlar. Yani hidayete ulaşmak, kulluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak, hidayete ulaşmaktır ve kulluğa ulaşmaktır. Öyleyse kul olan, abd olan kişi ne yapar? Abittir, ibadet eder. İbadet kelimesi, abid kelimesi, abd kelimesi, yabidun kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yaratılışınızın arkasında Allah'a kul olmak yatıyor. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman imajiner kulluktasınız. Yani kuvvede olan bir kulluk, düşünce platformunda olan bir kulluk. Allah'a ulaşmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ve diliyorsunuz. Bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kul oldunuz mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Kul olmayı planlamak da, bunun tatbikata sokulmuş şekline ulaşmak da, yani Allah'a ulaşmayı dilemek de kurtuluşun sınırları içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bir muhteşem olay. Bu olaya dikkatle bakın.

neyi ifade eder? Allah'a ulaşmayı dilemek neyi ifade eder? Cehennemden kurtuluşu, cennete, birinci kat cennete mutlaka ulaşmayı ifade eder. Öyleyse konumuz neydi? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Mutluluğun da başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, kainata yarattığı en üstün mahluklar olarak. Bu dahi tek başına bir mutluluk vasıtası değil mi? Eğer Allah Teala bizleri şu kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmışsa, bizim Allah Teala o zaman bizden ne ister? En üstün olarak yarattığı varlık niçin üstündür? En çok sevdiği için üstündür. En çok Allah-u Teala dünya ve kainat dizaynı içerisinde insan adı verilen bu mahlukunu seviyor. Ve onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutlu olsun diye yaratmış, mutlu olsun diye şekillendirmiş, mutlu olsun diye akıl vermiş, fuat vermiş, basar vermiş, sem'i vermiş, görme, işitme ve idrak etme hastaları vermiş. Allah Teala insanı yarattıktan sonra ne olduğunu anlatıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insanı yarattık, biz ona yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona semi verdik, yani işitme hastası, basar verdik, görme hastası ve fuat verdik, idrak etme hastası diyor Allah Teala. Burada hastanın sonuna kadar olan standardını kullanmış. Bir insan dünyaya gelir, gözleri açıktır, görür. Ama Allah Teala o insanları görür olarak kabul etmez, bakar olarak kabul eder. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Bakmak başkadır, görmek başkadır. Bakmak gözün işidir. Görmekse aklın işidir. Bakmak gözün işi, baktığını akla iletmek gözün işi. Duymak ve duyduğunu akla ulaştırmak kulağın işi. Gözler görmez, kulaklar da işitmez. Sadece duyar. Kulak duyduğundan bir mana çıkarabilecek olan bir mahluk değildir. Duyduğunu akla ulaştırıp aklın onu manalandırmasını temin edecek olan bir varlıktır. Öyleyse
Allah-u Teala'nın bizleri yaratmaktan muradı görmemizdir, işitmemizdir, duymamızdır, işitmemizdir ve idrak etmemizdir. Bu üç vasfı da Allah-u Teala bize Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediği gibi vermiş. Ve sonumuzdan bahsediyor Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecekler diyor Allah-u Teala. Ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O dizayn bir bütünü içerir. Yaratılış sebebiniz, yani Allah-u Teala'nın sizi yaratmasının sebebi, sizi mutlu kılmak. Allah-u Teala bundan, sizin mutluluğunuzdan büyük zevk duyar. Hedefine ulaşmış görür kendisini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, serbest iradeyle yaratıldınız. Cüz'i iradeniz serbest iradedir. Cüz'i kelimesini birçok kişi yanlış yazıyor ve yanlış okuyor. Cüz'den sonra yukarıdan bir virgül ve iyi kelimesi üzerinde de şapka var. Cüz'i. Ama birçok kardeşimiz bunu cüz'i diye yazıyorlar. Çift z'yle yazıyorlar. Ve bilgisayarımıza bile böyle geçmiş. Bu hatanın mutlaka düzeltilmesi lazım. Cüz'i irade, kişisel irade demek. Bir cüz oluşturan, bir kişiye ait olan bir irade demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzelini Allah-u Teala bizler için yaratmış, bizlere vermiş ve ulaşmamızı istediği şey sadece bizim mutluluğumuz. Bu saadet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün vasıflarla mücehhessiniz. Ama başlangıçta herkes kördür, bakar, hidayet makamına bakar ama sadece bakar, görmez. Neyi görmez? Onun hidayetçi vasfını görmez, sezmez, anlamaz, idrak etmez. Herhangi bir kişiden onu ayırt edemez. O sebeple Allah-u Teala şöyle söylüyor: Habibim, onların sana baktıklarını görürsün, gördüklerini sanırsın. Ama onlar bakarlar ve seni görmezler.
Yani manevi kimliğini hissedemezler, sezemezler, manevi kimliğini göremezler, risalet vasfını sezemezler diyor Allah-u Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra olduğunu söylüyor Allah-u Teala doğuştan itibaren. Onlar diyor işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şeyin en güzeli bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Şu mavi gökler, beyaz bulutlar, şu artık sararmaya başlamış olan, sararmış hatta dökülmüş yapraklar, ağaçlar, denizler, karalar, her şey sizin için yaratılmış. Her şey mutlak olarak insan adı verilen bu mahluka bir fayda temin etmek için yaratılmıştır. O faydanın ne olduğunu arayıp bulmak da kendisine akıl verilen insanın görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala bizleri yaratmış, bir hedefe makrun olarak. O hedefe ulaşmak üzere. Öyleyse bir hedefe ulaşmak üzere yaratıldınız. Bu hedef mutluluktur. Yedi safhada nasıl bir dizaynla mutlu olursunuz? Gelin bu noktaya beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah-u Teala için siz mutlaka cennete girecek olan bir insansınız. Evvela şunu unutmayın. Dilediğiniz anda Allah-u Teala o Allah'a ulaşma dileğinizi aynı an, dilediğiniz an işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Aynı an. Bu gördüğü anda derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Neden başlar? Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kullarımdan pek çok insanı kendime seçerim. Ama bunlardan bir kısmı bana ulaşmayı dilerler. O seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri, bana enabe olmak isteyenleri, bana enabe olanları, yönelenleri bana ulaşmayı dileyerek, bana yönelmeyi

her şey sizler için, her şey mutluluğunuz için bilmiş olsaydınız, yaratılan ne varsa her şey sizin için yaratılmış ve her şey sizi mutlu kılmak üzere yaratılmış. Mutlaka size bir fayda sağlamak üzere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci cennet sizindir. Dilediniz, ertesi gün öldünüz. Fark etmez. Hiç ibadet yapamadınız. Fark etmez. Gideceğiniz yer mutlaka birinci cennettir. Allah Teala sizi eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifade açık ve net olarak görünüyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine çok seviyor ki, bir dileğiniz Allah'ın cennetine girip sonsuz bir mutluluğu yaşamak için, yaşamanız için yeterli. Sadece dileyeceksiniz. Hayatınızın en önemli yardımı gelecek. Allah Teala Rahim esmasıyla sizi ölüyken hayata geçirecek. Körken görür yapacak. Sağırken duyar yapacak. İdraksizken idrakli yapacak. Ve siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. İrşat makamına bakıp da onu başka insanlardan ayıramayan kişi, onun irşat vasfını, mürşit olma vasfını görüyor. Hidayetçi olma vasfını görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kişi irşada mütalik, hidayete mütalik söylenenleri anlamaya başlıyor. Sonra onun kalbindeki idraki önleyen ikinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi idrak etmeye başlıyor. Bunları vücuda getirirken de devamlı kişiye derecat kazandırıyor. Ve kişi derecat kazanıyor. Arkasından Allah Teala kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor.

yetmez. Gene kalpte başka bir amele yapıyor. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde vücuda gelen bu olaylar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve her biriyle Allah-u Teala o kişiye yeterli miktarda derecat kazandırır ki o kazandırdığı dereceler o kişinin kaybettiği derecelere eşittir. Bir başka ifadeyle o kişinin günahlarını örter Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin günahlarını Allah Teala mutlaka örter. Ne olur o zaman? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Muradı ne? Muradı sizi cennete ulaştırmak. Ama koyduğu kanunlar var. Bu kanunlardan bir tanesi derecat kanunudur. Bir insan cehenneme gidecekse onun mutlaka kaybettiği derecat, yani nakıs derecat, yani negatif derecat, yani eksi derecat toplamı kazandığı derecelerden, yani artı derecat, pozitif derecat, zâid derecattan fazladır. Demek ki kim cehenneme gidecekse onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Kanun böyle. İnsanlar demek ki öylesine şeytanın emirlerini dinliyorlar ki kesin bir şekilde kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla oluyor. İstisna hiç yok. Herkes doğduğu andan itibaren dalalette, herkesin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Aslında eşitliği düşünün sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde %100 afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iftiralar, isyan vesaire. %100 nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ama Allah Teala eşitliği kurarak vermiş size. Eşitliği kurarak bunları size vererek kulvara göndermiş. Hayat yarışına gireceksiniz. Hayat yarışına girdiğiniz zaman eşitlikle giriyorsunuz. Terazinin iki kefesi birbirine eşit. Ruhunuzun kalbi %100 güzelliklerle, hasletlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Ama iki taraf eşit ağırlıkta olduğu için dengeyi kurmuş Allah-u Teala. Hayata biz insanları getirdiği zaman bir denge unsurunun içinde dünya yarışına, hayat yarışına başlıyoruz. Ama böyle başlayan insanın aslında kaybettiği derecelerle kazandığı derecelerin birbirine eşit olması gerekir. Yani en azından yaklaşık olması gerekir. Fakat öyle olmuyor. %100 kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala.
Vel Asr suresi 1. ayet-i kerime. Vel Asr, Vel Asri, Asra yemin olsun. İnnel insane lefi hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar, insanların hepsi hüsrandadırlar. İllel lezine amenu. Ama amenu olanlar hariç diyor Allah Teala. Ama amenu olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Şimdi gelin bakalım hüsranda olanlar kimlermiş? Allah Teala hüsranda olanların tarifini veriyor. Müminin 103. Müminin 102'de Allah Teala kimin sevap tartıları ağır gelirse, yani günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde, müminin 103'te de, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki o insanlar için onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse hüsranda olanların derece standartları kesinlikle belli. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Onlar gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama amini olanların da gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Amini olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Cennete gireceğini söylüyor. Hüsranda olmayanlar, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden az olanlar, amin olanların durumu bu. Onlar hüsranda değiller diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar dalalette olarak doğar. Dalalette olan insanların da hepsi hüsranda olanlardır. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Dalalette olanlar ve hüsranda olanlar sadece iki basamaktır. Birinci basamakta ve ikinci basamakta yaşayan insanlar. Özellikleri ne? Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz?
Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Yani hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olan bu insanların muhtevasına bakın. Kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, gafil olmak demek Allah'ın ayetlerini bilmemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama bir sonraki ayetle 8. ayetle birleştirirseniz onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir deyince sadece bilmemek olayı olmuyor. Bir de Allah-u Teala'nın bütün bu hidayet ayetlerini bilip de özellikle şeytani bir dizayn içerisinde insanlardan bu ayetleri bilerek saklayanlar, gizleyenler söz konusu. Onlar da gafiller. Oradaki gaflet, bilmeme gafleti değil, daha ağır bir suçu istilzam eder. Daha ağır bir suçu gerektirir. Bilerek Allah-u Teala'nın hidayetini saklamak. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Gizlerler diyor Allah-u Teala. Yani bilirler hidayetin ne olduğunu, bilmelerine rağmen bilerek, isteyerek başka insanların cehenneme gitmesini temin etmek üzere Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizlerler diyor Allah-u Teala, ketmederler diyor. Üstelik de diyor Allah-u Teala onları kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açık ve kesin olarak anlatmasına rağmen bunu gizlerler. İşte bu çağ o çağdır, o ayet-i kerimenin çağıdır. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inden o Allah'ın ispat vasıtalarını sizlere birer birer açıklıyoruz. Onlar da o açıklanan şeyleri ketmetmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her devirde kuvvetin sahipleri bu insanlar olmuşlardır. İnsanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini hep inkar etmişlerdir. Her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. İşte insanların çoğunun inanmamasını temin eden, aslında ayetleri bilip de onları bilmelerine rağmen özellikle ayetlerin tersini yapan ve kendileri hidayet üzere olmayan, sırat-ı müstakime ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. İşte bu mani olan insanlar, bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenlerdir. Onlar da gafildirler. Bilmedikleri için değil,
bilerek Allah Teala'nın hakikatini sakladıkları için. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gafildirler. Gaflet içinde olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ve bilerek saklayanların neticesini söylüyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O insanlar gaflet içindedirler. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bir insanın cennete girmesi için Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın bütün günahlarını o an, bunu gördüğü an Rahim esmasını tecelli ederek örtüyor. Ard arda vücuda getirdiği o güzelliklerle örtüyor. Kişinin mutlaka sevapları da olacağı için sıfır olan günahlarından daha fazla sevabı oluyor. O kişi birkaç dakika içinde bu hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ertesi gün ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dilekle hepinizi cennetine almaya hazır. O cennet ki enerji bedenlerle yaşayacaksınız. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. İhtiyarlamadan hep aynı yaşta yaşayacaksınız. Herkes cennette aynı yaşta olacak. Ne çocuk? Bebek, çocuk, yani süvyan, ne de yaşlı olmayacak. Herkes genç ve aynı yaşta. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmayanlar hala var mı aranızda? O Allah ki bu kadarla kalmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona 10 tane ihsan verip mürşidine ulaştırıyor. Ayrıca bir de ondan sonraki bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır. Orada da bırakmıyor. 14. basamakta vücuda gelen bu olayın ötesinde mutlaka o kişi yaşarsa onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Ona 5-6 aylık bir ömür vermesi yeterli Allah-u Teala'nın. 5-6 ay içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. İrşat makamına ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti, kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın bu ulaştırdığı noktada, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı noktada, kendisine ulaştırdığı noktada size verdiği dünya saadeti %50'yi aşıyor. Dünya saadetinin %50'den fazlası üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor sizi. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Sizi bütün ibadetleri sever hale getiriyor. Her şeyin en güzelini sizin için oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, seviliyorsunuz. Bu bir müjdedir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o Allah'ın üzerindeki sevgisi
çok olan kişidir. Sevgisizliğin ötesinde Allah'ın sevgisi vardır bu kişiye. Sevgisi ağır basar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin üzerinde Allah mutlaka kurtarıcı rolünü gerçekleştirir. O kişiyi kendisine ulaştırıp onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde 150'den fazlasını ona bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı teslim eder. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatlerin, hidayet hakikatlerinin bu devirde açıklanması artık onun zamanı gelmiştir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve lendallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah-u Teala'dan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Evet, söyleyin bakalım sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasılsınız? Oralardan haberler nasıl? Siz dünyanın dört bir tarafına dağıldınız. Biz de hepinize ayrı ayrı ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah Asya'ya hitap etmemiz çok yaklaştı. Artık gün meselesi gibi görünüyor. Biliyorsunuz önce Avrupa, Afrika, sonra Amerika, şimdi de inşallah Asya. Yani Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Pakistan. Türk ülkeleri hepsi konunun içine inşallah giriyorlar sevgili kardeşlerim. Ondan sonra da bir okyanusya kalacak. İnşallah Allah-u Teala oraya da ulaşmamızı nasip kılar. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevki. Gerçekten öyle mi yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrı kalmak çok zor bir şey. Bu ayağımızın rahatsızlığı sebebiyle bir süre sizlerden ayrı kalmak söz konusu oldu. Hani var ya bir şiir, kaderde sizden ayrı kalmak da varmış. İşte kaderde varmış. Ama çok şükür bir süreden beri her şey en güzel standartlarda devam ediyor. İşte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Allah-u Teala hamdolsun ki bunu bize sağladı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Bu sevginin boyutlarını hepiniz çok iyi bilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dünyada şu sevgi denilen şeyin üzerine ne var ki? Allah'ın en çok istediği şey insanların birbirini sevmeleri. Allah nefreti sevmez, kini sevmez, düşmanlığı sevmez. Bunlar hep şeytanın sahip olduğu vasıflar. Bunlar nefsin afetleri. Sevgili kardeşlerim, siz siz olun. Sadece etrafınıza mutluluk vermeye çalışın. Eğer böyle olursunuz, öyle olduğu takdirde her şeyinizle en güzel bir dünyada yaşarsınız sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevmeyi öğrenin ve vazgeçmeyin. Size kötü davranmış olabilirler. Onları da sevseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Öyleyse her işin başında o var, sevebilmek. Eğer severseniz ne olur? Severseniz sevilirsiniz. Sizden çevrenize doğru dağılan bu güzel dalga boyları, mutluluğunuzu etrafa ulaştıran, onlara sevginizi onlara ulaştıran, sizin söylediğiniz her kelime
onların mutluluğu için birer sebep teşkil eder. Ve onların mutluluğu sizin de mutlu olmanızın temelini teşkil eder. Onlar mutluysa siz de mutluysanız geriye ne kaldı ki? Allah'ın hepinizden istediği şeyi unutmayın. Sizin mutlu olmanız. Ama asıl unutmamanız lazım gelen şey, sizin mutluluğunuzun başkalarının mutluluğundan dolaşarak size dönmesi sizin için çok daha karlı bir olaydır. Zikir yaptığınız zaman da mutlusunuz, yalnızsınız. Ama zikriniz kadar kazancınız var. Ama eğer siz başkalarına mutluluk veriyorsanız, o zaman siz onlara mutluluk verdiğiniz için bir kazancınız var. Allah-u Teala size huzur verir, mutluluk verir. Onlar mutluluğu yaşadığı için Allah-u Teala size bir kere daha mutluluk verir. Allah-u Teala'nın verdiği mutluluğun yanında ruhunuz da size huzur verir. Nefsinize huzur verir. Öyleyse sizlerin başkasına ulaştırdığınız bir ünite mutluluğun karşılığı size en az iki ünite olarak döner. Etrafınızda çok sayıda insan varsa her sözünüzle onlardan birini ikisini mutlu ediyorsanız sevgili kardeşlerim, hayatınızı onların mutluluğuna adamışsanız sizden mutlu insan yoktur. Her an mutluluğu yaşamak istemez misiniz? Neden Allah-u Teala sizi mutlu kalacakken onun size uzanan imkanını tutup da neden mutluluğu yaşamaya başlamıyorsunuz? Biliyorum ki bu söz artık sizin bizi dinleyenlerin çoğuna ait değil. Çünkü artık sizler mutluluğu yaşıyorsunuz. Unutmayın. Aranızdan kim başkaları için yaşıyorsa o mutluluğu yaşayandır. Başkalarına ne kadar mutluluk yaşatırsa Allah Teala iki katını mutlaka ona ulaştırır. Bir ondan gelir. İki ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluktan gelir. Ama etrafınızda bir kişi yok ki. 10 kişi varsa her birine onları mutlu kılmak için lazım gelen her şeyi yapmışsanız, onları mutlu etmişseniz, bu mutlulukların hepsinin eşit seviyede olduğunu düşünelim. Hepsi bir ünitelik mutluluk olsun. Onların her birini birer ünite, birer birim mutlu kılmışsanız, her birinden 2 kat geri geleceği cihetle siz onlardan birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız her gün. Her gün, her saniyeniz, her dakikanız, her saatiniz mutluluklarla dolup geçer. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey sizin elinizde. Ve Allah-u Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. İşte bakın, yarenlik ne güzel şey. Sizlere nasıl mutlu olacağınızın anahtarlarını veriyoruz. Saadetinizin anahtarı, buyurun. Bir yolculuğa çıkarken bilet alırsınız değil mi? İşte biletiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Gemiye attınız kendinizi. Bu gemi mutluluk gemisi. Birinci liman birinci gök katını temsil eder. İkinci liman ikinci gök katını. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci son liman yolculuğun sonu. Ama iradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani gemi yolu çıktığı andan itibaren artık mutlu bir insansınız. Ruhunuz birinci katta, gemi birinci limanda. Ruhunuz ikinci katta, gemi ikinci limanda. Böylece 7 tane limanı geminin birbirinin ardından dolaşmasıyla sizin 7 katlık yolculuğunuzu bir benzetmeyle müteşabih kılalım. 7. liman Allah'a mülaki oluşunuzu ifade etsin. İşte dünya saadetinin yarısını
ele geçirdiniz çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok oldu. Cennet saadeti, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşidinize tabiiyetinizde ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Garanti. Nasıl bir gemiye binerken bilet alırsınız, içeri girersiniz, bilet kontrolü yapılır. Siz o geminin yapacağı yolculuğu garanti etmiş olursunuz aldığınız biletle. İşte seyahatinizin bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin ki dünyada mutluluğun var olup olmadığını bizatihi siz kendiniz yaşayın. İnsanlar size hep masal anlatırlar. Bilmedikleri şeyleri bilmiş gibi gösterirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şeyin en güzeli o yer alır. Ve bazen mutluluktan uçuyormuşsunuz gibi gelir size. Sonra mı? Sonra her şey çok güzel olur. Belki o zaman siz de bir gün söyleyebilirsiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettikten çok sonra bir gün. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içerim.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Bütün güzellikler sizinle beraber aslında. Yeter ki yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve yolculuk başlasın. Mutluluk kervanına siz de katılın. Sevgili kardeşlerim, herkesi mutlaka saadete ulaştıracak, mutlaka mutlu kılacak Allah-u Teala'nın formülü değil mi? Allah insanlardan ne istiyor? Bir tek şey, hepinizin mutlu olmasını. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, farz. İşte münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Hem şirkten kurtulacaksınız, hem takva sahibi olacaksınız. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Sihirli bir anahtar. Hop, kapıyı açıyor. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Yani cennetlerin en alt kattaki. Sonra bir gün mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyet, ikinci kat cennet. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Üçüncü kat cennet. Peki bu üçüncü kat cenneti elde etmek için ne yaptınız sevgili kardeşlerim? Aslında konunun aslını incelerseniz hiçbir şey yapmadığınızı göreceksiniz. Siz hiçbir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi siz yapmadınız. Allah size yaptırdı. Allah'ın mutlak kontrolü altında, mutlak muhafazası altında bir güzele doğru gidiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o insan mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey onu mutlu kılamaz. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra eski tas, eski hamam. Ama mutluluk kalıcı bir vetiredir. Kendinizi hep mutlu hissedersiniz. Göğün rengi bir başkadır. Denizin rengi bir başkadır. Çiçeklerin rengi bir başkadır. Dünyada Allah'ın sizin için yarattığı o güzelliklerden zevk alacak bir kalp yapısına kavuşturulursunuz. Her şey sizi alakadar eder. Çiçekler, ağaçların yaprakları, her ağacın onun mimarı tarafından nasıl en güzel şekilde teçhiz edildiği, nasıl muvazene içinde dengeli bir şekilde yaratıldığı, nasıl gövdesinin evvela ana dallara ayrıldığı, ana dallardan tali dalların çıktığı, tali dallardan gene tali dalların çıktığı, sonra uçlarına yapraklar belirdiği. Sevgili kardeşlerim, şimdi bahar. Bahar, her taraf tomurcuk tomurcuk baharlarla dolu. Hani ne diyordu Orhan Veli? Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Ne diyorsunuz? İşte bu ağaçları söylüyor. Şimdi bakın etrafa, ağaçlara tomurcuk tomurcuk patlamış hep baharlar. Gelinlikler giymiş ağaçlar sevgili kardeşlerim. Baharı yaşıyoruz. Ey benim sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki.
Güzelliklere gözlerinizi kapamayın. Hepsi sizin için yaratıldı. Ağaçlar, çiçekler, baharlar, gökte uçan kuşlar, sudaki balıklar, hava, su. Her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Siz şu kainattaki en üstün mahluklardansınız. Hayır, mahluklardan değilsiniz. En üstün mahluksunuz. Sizden üstünü yok. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Biz bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, hasrettik. Ey insanlar diyor Allah Teala, sizin için yarattık diyor. Bütün bir kainat, her şey bizler için yaratılmış. Belki biz bunları size söyleyene kadar aklınıza bile gelmiyordu böyle şeyler. Ama artık gelsin sevgili kardeşlerim. Artık gelsin. Bütün güzellikleri yaşamaya siz de namzetsiniz. Kapatın gözlerinizi ve Allah'ı düşünün. Sonra o tomurcuk tomurcuk açmış olan baharlı ağaçları düşünün. Ağaçların nasıl bir elbise giydiğini gözünüzün önüne getirin. Rengarenk çiçekleri düşünün. Ve onu gördüğünüz güne kadar görmediğiniz Allah'ı düşünün. Sizi çok seviyor. Beklemediğiniz kadar, ümit etmediğiniz kadar çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizi öyle çok seviyor ki insan olarak yaratmış. İşte şu dünyada yaşayan insanlardan bir de sizsiniz ama insansınız. Şu bizim kainatımızda yaratılmış olan en üstün mahluksunuz. Kainatı şu bizim zavallı dünyamızdan ibaret zannetmeyin sakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diye üç ayrı hedefte mütalaa ediyor. Çin çayı, yani yeşil çay, green tea, çok faydalı olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, hadi gülümseyin. Bu insanın mutluluğundan hiç haberi olmayan, dini bildiğini düşünen din öğreticilerini sakın kınamayın sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlardı. Hala çoğu bilmiyor. Bizi dinlemekten kaçıyorlardı. Şimdi dinlediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinledikçe yapmaları lazım gelen ne? Hangi ayeti söylüyorsak onu tahkik etmek. Tahkik ediyorlar ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman siz olsanız ne yaparsınız? Biz size öğretilenlerin hiçbirine benzemeyen, onların taban tabana zıttı olan şeyleri öğretiyoruz. Ama Kur'an ayetleriyle öğretiyoruz. Burada bir karşılaştırma yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim,
bir karşılaştırma. Hepinize bir sualimiz var. Kur'an mı üstün bir öğretidir, yoksa insanların yazdığı kitaplar mı? Bize cevap verin. Tüm din adamlarına bunu söyleyin. Siz deyin, nasıl oluyor da bunca alemin elleriyle yazdığı kitapları Kur'an'a ters olan her yönde üstün tutuyorsunuz? Nasıl oluyor bu? Bir tarafta Allah'ın indirdiği Kur'an var ve adamların yazdıkları şeyler onunla örtüşmüyor, ters düşüyor. Öyleyse Kur'an'a mı inanıyorsunuz, yoksa onların söylediğine mi? Bu suali sorun. Efendim, Kur'an'ı öğrenmek gerekmiyormuş. Alimler bizim için incelemişler. Sonra da alimler neyi söylerlerse, o incelemiş olan muhterem alimlerin dediklerini yapmamız gerekiyormuş. İyi, hay Allah razı olsun, çok güzel. İyi de ya alimlerin söylediği, Kur'an-ı Kerim söylediğiyle, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlarla, Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yazdıklarıyla çatışıyorsa, Kur'an onların söylediğini söylemiyorsa, ya Allah'ın söylediklerinin insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel fonksiyonların hepsini yok etmişlerse, o zaman ne yapacağız sevgili kardeşlerim? O zaman size bu mutluluk şarkılarını ulaştıramazdık. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de bir kör dövüşünün içinde olacaktık. Gözümüzün önünde bize bütün hakikatleri öğretecek olan Kur'an dururken onu bırakacaktık ve de insanlar ne söylemişler bakalım diye onları öğrenecektik. Bir sürü tenakuzla karşılaşacaktık. Aramadığınız kadar. Allah Teala zikri farz kılmış. Zikir İslam'ın 5 şartı arasında yok. Ayet'te ki Allah Teala zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha üstün olduğunu söylüyor. Yetmez, zikirsiz bir tekamül hiç mümkün değil. İslam'ın 5 şartı yanlış mı? Hayır, değil. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Eyvallah. Hepsi Allah-u Teala'nın emri gerçekten. Ama yeter mi sualinin cevabı? Hayır. Yeter mi sualinin cevabı? Evet değil. Hayır. Neden? Çünkü zikir de farz. İslam'ın 5 şartının içinde yer almıyor. Bu 5 şartın 5'i de ibadet. Namaz kılmak da ibadet, oruç tutmak da ibadet, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi ibadet. Peki amaç nerede? Amaç yok edilmiş. Dinin amaçları var, hedefleri var. Hedefleri ne? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, bunun götüreceği yer mürşide tabi olmak. Mürşide tabi oldunuz, ulaşacağınız yer ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşması. 3 oldu. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi 4. Nefsinizin Allah'a teslimi 5. İrşad olmak 6. İradenizi Allah'a teslim edip irşat makamına sahip olmak 7. Ne yaptınız? 7 safa yaşadınız. İslam'ın 7 safası. 4 tane teslim yaptınız. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İşte din bu kadar. Başı ve sonu. Allah'a ulaşmayı dilemek başı, iradenizi Allah'a teslim etmek sonu. Şimdi o alimler neler söylemişler, neler. Ama Allah'ın bütün söylediklerinin
çoğu tam tersini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sadece doğruları öğretir. Bize öğretti. Bizim de görevimiz Allah'ın öğrettiği ve onların söylediklerine uymayan Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde mezhepler yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah-u Teala bize bu sebeple sadece Kur'an'ı öğretti. Biz mi? Biz Arapçayı falan öyle pek bilmeyiz. Eski yazıyı da ona keza. Ama Kur'an'ı biliyor musunuz diye sorarsanız, onu bu dünyada en iyi biliniz. Neden? Bu yarım Arapçamızla mı? Dörtte bir Arapçamızla mı? Onda bir Arapçamızla mı? Bu okuma fukarası mı bunların hepsine sahip? Evet. Bu. Çünkü biz bu ilmi kendimiz öğrenmedik. İnsanlar öğretmediler. Allah öğretti. Onun için bu kadar açık ve kesin olarak onların ne kadar büyük hatalar içinde olduğunu sizlere söyleyebiliyoruz. Hangi ehli sünnet ve cemaat alimi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan üçüncü basamak, mürşide tabi olmakla ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eden 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılan 21. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi farz kılan 25. basamak, nefsi teslim etmeyi farz kılan 26. basamak ve insanların nefslerini halis kıldıkları, yani muhlis oldukları 27. basamak ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edildikleri 28. basamak. İslam merdiveni 28 basamaklı bir merdivendir. Bir sıfırdan Allah-u Teala alır insanı, şahikaya çıkarır. Burası bütün insanların normal standartlarda kesbi olarak Allah'tan bir şeyler kazanan bütün insanların kesbettikleri iradeleriyle gayretleri neticesinde elde ettikleri netice bu kadardır. Kesbi olarak herkes irşat makamına ulaşmak imkanının sahibidir. Yeter ki gerekli gayreti göstersin. Ama bunun daha üstü vehbidir. Allah Teala tarafından o kişinin gayretine dayalı olarak değil, o kişinin kesbettiği gayretlerin neticesinde elde ettiği bir şey değil, Allah'ın vehbi olarak ona teslim ettiği bir dizaynı ifade eder. İşte biz o vehbi çeşmeden su içeniz. Allah Teala bize bunları bir hiç karşılığı öğretti. Biz hiç Arapça konusunda bir tahsil yapmadık. Eski yazıyı okumak konusunda da bir tahsilimiz yok. Din tahsilimiz hiç olmadı. Bir din üniversitesinden mezun olmadığımız için belki Allah-u Teala'ya sonsuz hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Neden sevgili kardeşlerim? Hadi bilin bakalım. Neden öyle? Neden onun için Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz? Çünkü biz de oradan mezun olsaydık, onlar gibi sizlere şimdi İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yerine getirdiniz mi doğru posta cennete gidersiniz derdik. Derdik ki kalbinde şu kadarcık iman olan kişi cehennemde

derdi ki insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Derdik ki Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yarattı. İnsanları da cinleri de kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Söylediklerim var ya sevgili kardeşlerim, hepsi yanlış. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Derdik ki risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Allah Teala risalette nübüvveti de değerlendirir. Risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Daha neler demezdik ki? Sevgili kardeşlerim, her söyledikleri yanlış. Kur'an-ı Kerim'e taban tabana ters düşen şeyleri insanları asırlar boyunca alimim diyen insanlar gene birbirlerinden öğrendikleri din öğretisiyle insanlara öğretmeye çalışmışlar. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin İnsanlığa, İslam alemine hediye ettikleri şey cehennem. Sevgili kardeşlerim, size demin derdik ki dediğim her söz yanlış. Bunların tamamen tersleri doğru. Ama onlar hem Kur'an-ı Kerim'i incelememişler hem de incelemeyi yasak etmişler herkese. Demişler ki siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz, anlayamazsınız, yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız, Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz diye delalette kalırsınız. Onun için bırakın Kur'an-ı Kerim'i alimler öğrensinler, siz alimler ne diyorsa sadece onu yapın, yeter. İşte onların bıraktığı miras bu, İslam'ın 5 şartı. Allah-u Teala diyor ki, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina feradu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru ma kanu yeksubun. Onlar ki kesin surette, muhakkak surette Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Daha evvel de neyi gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz ve şirktedir. Ne oldu? İşte asırlarca insanlara öğretilen din öğretisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun öğrettikleri 2 asır falan devam edebilmiş. Bu alimler bir aralarında tartışmalara girmişler. Devamlı yazdıkları kitaplarla birbirini sadece çürütmeye çalışmışlar. Ve de İslam'ın bütün temel hükümleri yani insanları cennet saadetine ve dünya

Dünya saadetini ulaştıracak olan hükümleri yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerin huzurunda bunca güzellikleri sizlere anlatmaya çalışmamız, 30 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini onca alim geçinen insanın karşımızda olmasına rağmen Allah'ın yardımıyla üç kıtada anlatabilecek hüviyete ulaşmış olmamız. Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu nedir? Bir büyük lütfu değil de nedir sevgili kardeşlerim? Öyleyse soruyorum size, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Şimdi merak edilecek husus, bu insanların dini biliyoruz diye çalımlarından yanlarına varılmayan bu sevgili kardeşlerimizin daha ne kadar bu yolda diretecekleri. Yakın geleceği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O gelecekte hidayetin bütün dünyaya yayılması ve dinlerin birleştirilmesi var. Bunları Allah'ın verdiği emirle biz gerçekleştireceğiz. Şimdiden dinlerin birleştirilmesinin temel hükümleri elimizde. Aksini de kimse iddia edemez, dinlerin hepsinin aynı din olduğunu kesinlikle herkese ispat ederiz. Üç kitapla da ispat ederiz. Tevrat'la da, İncil'le de, Kur'an-ı Kerim'le de. Demin sizlere saydığımız yedi tane safhanın yedisi de hem Tevrat'ta var hem İncil'de var. Halbuki biz size onları Kur'an-ı Kerim'den söyledik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadığı Tevrat'ta da var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa zamanında Kur'an-ı Kerim'deki sizlere anlattığımız yedi safhanın yedisinin de Hazreti İsa ve ona bağlı olanlar tarafından da yaşandığını kesin olarak ispat edebiliriz. Hem İncil'den ispat edebiliriz hem Kur'an-ı Kerim'den. Bunların hepsinin farz kılındığını da hem İncil'den hem Kur'an-ı Kerim'den ispat edebiliriz. Ne çıktı ortaya? Dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin var olduğu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu, ondan evvel Hazreti Nuh'un, ondan evvel çeşitli peygamberlerin ama en başında Hazreti Adem'in dini olduğu. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen bütün peygamberlerin yaşadığı din hep aynı din olmuş. İslam'ın yedi safhasını yaşamışlar ve yedi safhanın yedisi de bütün Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarda farz. Acaba bütün bunlardan sonra hala bu insanların bizim karşımıza çıkıp da "Sen yanlış söylüyorsun" diyebilecek yüzleri var mı? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha bir mutluluğu yaşamak için birlikteyiz. O mutluluk ki Allah-u Teala'nın hepinizin istediği tek şeydir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah hiçbirinizden mutluluktan başka bir şey istemez. Onun istediği tek bir hedef vardır. Bütün insan olarak yarattığı mahlukatının mutlu olması. Bütün Kur'an insanlar için bir mutluluk davetiyesidir. Ve onun dizaynına riayet edebilen bir insanın mutlu olmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. O bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir, mutluluk garantisidir. Mutluluğun başlangıcı ve en son noktasına kadar devamı o statü içerisinde gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Sizin mutluluğunuz. Kur'an sizin mutluluğunuz için, bütün insan oğullarının mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş bir kainat kitabıdır. Zamanların bütününe hükmeder. Zamanların bütününü muhtevasına alır. Muhtevasına almadığı hiçbir şey yoktur. Şöyle diyor Allah-u Teala, biz bu kitapta her şeyi zikrettik. Biz bu kitaba her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri muhtevidir. Kur'an-ı Kerim kainattaki her şeyi muhtevidir. O Allah'ın kitabıdır. Allah'ın son peygamberine, son nebisine, son nebi resulüne indirdiği, kainatı kıyamete kadar götürecek olan son şeriat kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlık için çıkarılmış mutluluk kitaplarının en muhteşemidir. Allah'ın mutluluk kitabı. Hedef, mutluluk, saadet. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah Teala hepinizden ama hepinizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin bu dünyada mutlu olmanız, mutlu bir hayattan sonra bilmeniz ve kıyametten sonra da yeniden diriltildiğinizde mutlaka Allah'ın cennetine gitmeniz, ondan sonra da sonsuz bir hayatı orada yaşamanız. Sevgili kardeşlerim, zaman bir bumerang gibidir. Hani böyle atarsınız da döne döne döne döne gider, tekrar atanın eline geri döner bir silah vardır. Güney Afrika silahı, bumerang. İşte o bumerang gibi zaman geçmişten geleceğe doğru akar, sonra geri dönüp başlangıç noktasına geri döner. Başlangıç noktasına ulaşır.
Bize göre daha kıyamet kopmamıştır. Allah'a göre ise koptuktan sonra başa dönmüştür. Allah Teala'nın indinde bunun öyle olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü cennete gidecekler olanları ve cehenneme gidecek olanları ayırmış Allah Teala. Cennete gidecek olanların kader hücrelerini zemin kattan 7 kat yukarıda eliğine koymuş. Cehenneme gidecek olanların da kader hücrelerini zemin kattan 7 kat aşağıda siline koymuş. Öyleyse her şey olmuş bitmiş. İşte şeytanın kıyamet günü söylediklerine gelin bakalım. Diyor ki İblis, beni siz ne diye kınıyorsunuz diyor. Allah size vaatte bulundu, o Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanım diyor. Ben de vaatte bulundum ama vaadimi yerine getirmedim, vaadimden caydım. Beni diyor ne diye kınıyorsunuz diyor siz. Ben size zorla mı yaptırdım o yaptığınız kötü şeyleri? Hayır. Size diyor teklifte bulundum. Siz de diyor o teklifi kabul ettiniz. Ve kendi iradenizle o hataları işlediniz diyor. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın sevgili kardeşlerim. İnsanların kendi iradeleriyle işlediği hatalar. Şeytan sadece bir sebep. Sebebe götüren ama cehennemde olacağı da kesin. Çünkü bunları cehennemde söylüyor. Beni kınamayın diyor. Beni levmetmeyin. Nefsinizi levmedin diyor. Peki hangi hedefle yola çıktı İblis? Bakalım hangi hedefle yola çıktığına ne diyor Allah-u Teala'ya? Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah-u Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblisin cevabı, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar tehir et, beklet. Bana o kadar zaman ver kıyamet gününe kadar. Eğer beni bana o zamanı verirsen, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin her birinin sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların hepsini sana ulaşmaktan men edeceğim. Sırat-ı müstakimlerin üzerine oturup sana ulaşmaktan onları men edeceğim. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis ne yazık ki sözünü yerine getirecektir. Bu sözün gerçekleşeceği Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Kıyamet günü şeytan insanlar konusundaki hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminler Allah'a kul olmuşlar. Müminlerin dışındaki bütün fırkalar, yani 72 fırka şeytana kul olmuşlar. Öyleyse bir tek sebep ayrımı yapmaya yeterli oluyor. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime konuyla alakalı can alıcı ayet. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar, yani sahabe tağuta kul olmaktan, kul iken tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar.
Niçin? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne diyor Allah Teala? Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular diyor sahabe için. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse bütün insanlar gibi sahabe de başlangıçta tağuta kuldu. İnsan ve cin şeytanların kuluydu. Sonra Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalanların hepsi tağuta kul oldular diyor. Öyleyse orada tağuta kul olmayanlar için, Allah'ın kulu olanlar için, olabilenler için sadece bir alternatif söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim'in anahtarı buradadır. Cennetin anahtarı o da buradadır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cennet ve dünya müjdesinin sahibi olurlar onlara. Dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde, 17. ayet-i kerimesinde söylediğimiz olay, sahabenin Allah'a yönelmesi, münip olması. Peki, acaba Allah Teala Yunus Suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Öyleyse burada başka bir kelimeyle aynı şey anlatılıyor. Amin olmak. Kullanılan kelime amin olmak. Anlatılan şey ise aynı. Cennet müjdesine ve dünya müjdesine ulaşmak. Ve amin olmak kulu takva sahibi yapıyor. Amin olmak ne demek? Amin olmak takva sahibi olmak demek. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular diyor. Peki münib olmak, o da takva sahibi olmak. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûhû. Ona yönel, yani Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a karşı takva sahibi olmak. Öyleyse ne oluyor? Allah'a
yönelerek gerçekleşiyor. Allah'a münip olarak. Peki Yunus suresinin 63. 62. ayet-i kerimesindeki durum ne? 63. ayet-i kerimesindeki durum ne? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Öyleyse bu da Allah'a yönelmek, bu da Allah'a ulaşmayı dilemek ve takva sahibi olmak. Dikkat edin, ikisi de kurtuluşun birinci basamağı. Çünkü ikisinde de eğer olmasalardı, Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, gidecekleri yer cehennemdi. Onlara korku yoktur, cehennem korkusu yoktur, onlar masumda olmazlar. Neden ya Rabbi herkesi cennetine gönderiyorsun da bizi göndermiyorsun diye masum olmazlar onlar, diyor Allah Teala. Yani bu takvanın sahibi olmasalar gidecekleri yer cehennem ve masum olacaklar. Diğerinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Menibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve takva sahibi ol. Ve kumusarat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Müşriklerden olsa ne olacak kişi? Cehenneme gidecek. Cehenneme gitmekten onu kurtaran, ilk etapta, birinci basamakta kurtaran, en alt kademede kurtaran şey Allah'a ulaşmayı dilemesi. Böyle başlıyor her şey sevgili kardeşlerim. İşte amin olmak, işte takva sahibi olmak, İşte münib olmak. Üçü de aynı şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Dilemeyen için böyle bir şey mümkün değildir. Takva sahiplerinin hepsinin yedi takva kademesinden hangisinde olursa olsun kişi, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın muradı ne? Kur'an'ı indirmekten muradı ne? Din vaz etmekten, din koymaktan, din insanlara indirmekten muradı ne? Sadece insanları mutlu kılmak. Öyle bir mutluluk reçetesi düşünün ki, insanların yaşadığı devir ne olursa olsun, o insanları mutlaka saadete ulaştırabilsin. İşte bu Kur'an-ı Kerim'dir. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşıncaya kadar bütün zaman dilimlerinde insanlar hep yaşamışlar. Ve yaşadıkları bütün bu binlerce yıllık zaman dilimlerinde hep aynı dini yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, ruhun ve kin, nefsin ve iradenin teslim edilmesini oluşturan ve iradenin teslimiyle yedi safhada son bulan kainatın yegane dini, Arapça ismiyle, Kur'an'daki ismiyle hem İslam dini hem gene Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ne istiyormuş insanlardan? Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim. Onların mutlu doğunu. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, fizik vücutlarını teslim etmelerini, nefslerini teslim etmelerini, iradelerini teslim etmelerini emretmiş Allah Teala. Sadece Allah-u Teala'nın
Allah'a yönel diye emri var.

Diyor ki Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde وَتَّبِي سَب۪يلًا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana yönel. O kadar. Sonra bu yolun arkası sırat-ı müstakimdir diyor. Sen de sırat-ı müstakime ulaşacaksın. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a yönelmemizi emrediyor. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi minibine ileyhi ve yettekuhu Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Her şey buradan başlıyor. Peki sonra ruhu Allah'a ulaştırmayı da Allah-u Teala farz kılmış. İşte bu konuda iki ayet rahat rahat söylenebilir. Birisi Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani zikirle Allah'a ulaşılabileceği, zikir nefs tezkiyesine sebebiyet veriyor ve kişinin ruhu da nefs tezkiyesine paralel olarak bu paralellikte 7 tane gök katını aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'a vasıl oluyor. Nefs tezkiyesiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılmasının üzerimize farz olduğunu, bunun Allah'ın emri olduğunu söyleyerek ispat ediyor bize. Allah'ın Kur'an'da nerede açık ve kesin bir emri varsa o bir farz hüküm doğurur. İşte Rad Suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse bunun bir emir olduğu, farz olduğu kesinlik kazanıyor. Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel teslimini içeriyor. Başka var mı? Zariyat 50 var. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve sığın. Allah'a kaçarak sığın. Öyleyse hem Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diye farzlar koymuş, hem Allah-u Teala ruhu Allah'a teslim edin diye farzlar koymuş. Peki bir insan nelerini Allah'a teslim edecek? Ruhunu, bir, fizik vücudunu, iki, veçhini, yani veçhini, fizik vücudunu, iki, nefsini, üç ve de iradesini, dört. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi hepsini birden Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor mu? Tabii emrolunuyor. İşte Allah Teala onu söylüyor. Baştan sona kadar Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil bütün teslimler var mı? Bir ayette toplanıyor mu? Toplanıyor. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en yetiyekum el azabe summe la tunsurun. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ne zaman? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a, ona teslim ol. Allah'a ruhunu teslim et, Allah'a fizik vücudunu teslim et,
Allah'a nefsini teslim et ve Allah'a iradeni teslim et. Hepsi bir arada. Allah Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. Bu da ruhun ve için, nefsin ve iradenin hepsinin birden Allah'a teslimini içerir. Allah'ın ahdi ruhumuzu Allah'laştırmakla başlayan, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle devam eden ve tamamlanan bir bütündür. Allah Teala devam ediyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi ol, sırat-ı müstakime tabi ol ve sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan hiçbirisine tabi olma ki o yolların her biri seni fırkalara ayırır, sizleri fırkalara ayırır diyor Allah Teala. Demek ki sadece sırat-ı müstakim fırkalardan sağlam olanı, tek yol sadece sırat-ı müstakim. Sadece o Allah'a ulaştırıyor. Sadece onunla insanlar hidayete eriyor. Ve devam ediyor Allah Teala onu söyledikten sonra, fırkalara ayrılırsanız diyor takva sahibi olamazsınız. Allah'ın sizin yerine getirmenizi emrettiği Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz. O vasiyetle size emretti diyor ama eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman onu yerine getiremezsiniz neticesi çıkıyor. Öyleyse Allah Teala bu iki grup ayette dört teslimi de almış devreye. Nisa 58'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Buyuruyor ki inna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emaneti emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi tekil. Tek bir sahibi var. Ama emanetleri emanet olarak almış çoğu. Bütün emanetler, o emanetlerin hepsinin birden sahibi olan Allah'a teslim edilecek. Allah emreder diyor size bunu. Ye'murukum. Size emreder. Öyleyse bu da üçüncü bir ayet daha bütün teslimleri birden içeriyor.

Bakara Suresi 208. ayet-i kerime. Öyleyse hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bütünü ihata ediyor. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bir yerde daha Allah Teala Yunus Suresi'nin 25 ve 26. ayetlerinde hem Allah'a ruhu ulaştırmayı hem de iradeyi de Allah Teala'ya teslimi beraberce ele almış. Diyor ki Allahu yedi darü selamü ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyade. Allah selam yurduna veya teslim yurdu manasına giriyor, davet eder. O selam yurduna davet ettiklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kimi oraya ulaştırmak istiyorsa, o selam yurduna ulaştırmak istiyorsa, onu sırat-ı müstakime ulaştırır, diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığı kesin. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş olan sırat-ı müstakim diyor. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır. Vasıl eder, iletir. Görülüyor ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah selam yurduna da dese, teslim yurduna dese aslında belli ki kendi zatına davet var ve sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakim yoluna gideceklerine göre mutlaka burada Allah'ın zatı söz konusu. Yeter mi? Yetmez. Bir sonraki ayet-i kerimede onlara ahsen-ül hüsna var diyor Allah Teala. Allah'ın zatına ulaşmak var. Ve ziyade diyor. Onun ziyadehu. Onun daha ötesi de var diyor. Yani Allah'a ulaşmak, ötesi ise en son nokta Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Sonuna kadar bütün muhtevayı almış ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadî ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor, fethuli fi ibadî, o zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala. Öyleyse bir bütün muhteva söz konusu, nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması, sonra da kişinin fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesi, cennetin en üst noktasına kadar ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi en güzel bir dizaynla yaratan Allah'tır. Ve daveti kendisinedir. Lehu davetül hakkı diyor Allah Teala. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir.
Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bir davet söz konusu, mutlulukların en doruğuna varıncaya kadar, en üst noktasına varıncaya kadar, iradenin de teslimine kadar her şeyi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Muradı ne? Muradı şu dünya hayatını yaşarken ne kadarını gerçekleştirebilirsek o kadarını, en çoğunu gerçekleştirmek suretiyle hem dünyada Allah'ın bizim için nasip kıldığı bütün mutlulukları yaşamak hem de ahirette mutlaka cennete gitmek. 7 kat cennetten birinciden itibaren bütün cennetlere davetiye çıkarmış Allah-u Teala. Hepsini de üzerimize farz kılmış. Bütün teslimleri gerçekleştirmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün bu teslimleri açık bir şekilde emrettiğine göre, üzerimize farz kıldığına göre muradı ne? Muradı bu teslimleri gerçekleştirmemiz, arkasından da mutluluğu yaşamamız. İşte bu kadar. Teslimleri gerçekleştirmek ve mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, o güzellik içerisinde Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görebiliyor musunuz? Bütün mutluluklara layık görüyor insanoğlunu. Ve de burada Allah-u Teala'nın cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu adını verdiği 2 grup mutluluk var. Hepsini farz kılmış. Bütün teslimleri gerçekleştirerek sonuna kadar gitmek, iradeyi de Allah'a teslim ederek mutlulukların en büyüğünü yaşamak, irşat makamına ulaşıp. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın açık davetiyesi söz konusu, mutluluğun her türlüsüne davet. Yeter mi? Yetmez. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir demiştik. Yani ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır, garanti de veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Rad suresi 25. ayet-i kerime dalalette olanlar, kim dalalette kalmayı dilerse Allah onları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Dalalette kalan, kalmayı isteyen, dalalette olan kişi dalalette bırakılır. Ama kim Allah'a yönelirse, münip olursa, Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulanlardır. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Burada Allah'ın dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen, münip olan kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanmış. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor.
Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse neymiş olay? Allah Teala garanti veriyor. Sizin diyor göreviniz sadece bana ulaşmayı dilemek. Gerisine karışmayın diyor. Gerisini siz halletmeyeceksiniz diyor. Ben halledeceğim diyor. Sizi kendime ulaştıracağım. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte açık ve kesin bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Öyleyse Allah'ın garantisindesiniz. Siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Öyleyse Allah'ın en çok sevdiği mahluk insan. Öyleyse Allah Teala hepinize mutluluğu garanti ediyor. Ama diyor sizin serbest iradenizle bir karara varmanız lazım. Bu kararı hem kalbinizde göreceğim hem de dilinizden işiteceğim diyor. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar. Kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer, dilinizle diyor bana ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz benim için bir şey ifade etmez diyor. Ben diyor kalbinizde olan bir şeyin dilinizden bana ulaşmasını istiyorum. Kalbinizde olan bu talep, talebin sahibi olduğunuzu, bana ulaşmayı dilediğinizi, dilinizde iradi yapınızın ağzınızdan şekillenerek ikrar şeklinde bana ulaşmasını temin eder diyor. Emin olurum ki diyor Allah Teala, siz iradeniz mutlaka bana ulaşmayı diliyor. O zaman ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Yapının muhtevasında insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah onu kendisine ulaştıracak. Ne yapar? O kişiye fırkanlar verir. O kişinin bir defa daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez cennete girmesini temin eder. Çünkü verdiği fırkanlarla bütün günahlarını örter kişinin. Sonra mürşidine ulaştırır onu. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Bitti. 21. basamakta Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdı. Ne ifade eder bu? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala'nın mutlaka sözünü yerine getireceğini ifade eder. İşte Allah-u Teala sözünü yerine getirdi. Kişinin ruhu Allah'a ulaştı. 3 merhale. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 3. basamak. 14. basamakta mürşide ulaşıp tabiyet. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Ve 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında yok olması. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ruhun Allah'a ulaşması. Buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Burada o kişinin cennet saadeti kıyametten sonra garanti ediliyor. Peki ya dünya saadeti? Bu noktada kişi dünya saadetinin de %51'ine sahiptir. Çünkü bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbinde %100 afetler varken bu kişi kulvara girmiştir. İnsanların arasındaki yarışa katılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onu kendisine ulaştırmıştır. Bu ulaşmakla o kişi dünya saadetinin yarısını elde eder. Neden? Çünkü bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsi tezkiye olmuştur. Ruhu Allah'a geri dönmüştür, ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir müesseseye dikkatle bakın. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mükafatı mutlaka Allah Teala'dan almaktır. Allah buraya kadar garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. 21. basamakta ruhunu kendime ulaştırırım. Arkada da mutlaka ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. Kişinin mutluluğu %50'yi mutlaka aşar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman dünya mutluluğunun da yarı yarıya kişiye teslim edildiğini görüyoruz. Bir dilek üzerine, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kulun yaptığı ne? Bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın yaptığı ne? O kişinin o dileğini mutlak olarak gerçekleştirmek. Gerçekleştirince o kişi birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ehil olur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennete ehil olur. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Üçüncü kat cennet garantide kişiye. Allah garanti etmiş. Peki dünya mutluluğuna girelim. Ahiret mutluluğun üçüncü kat cenneti, tamam. Ama dünya mutluluğunda sonuç nereyle alakalı? Dünya mutluluğuna baktığımız zaman bunun %51'e kadar ulaştığını görüyoruz. Kişinin nefsinin kalbi hangi ölçüde afetlerden kurtulursa kişinin mutluluğu da o ölçüdedir. Afetler dünya mutluluğunu yaşamanıza engel olan en büyük düşmanınızdır. Ve nefsinizin içi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz teskiye oluyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini teskiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Kendi mutluluğu için. Ama neden? Çünkü Allah'a ezelde söz vermiştir o kişinin ruhu. O kişinin nefsi teskiye olacağına dair. Öyleyse söz vermişse sözünü yerine getirecek ve Allah'ın kendisine vaat ettiği mutluluğu mutlaka kişi yakalayacak. Söz vermiş Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek istikametinde, Allah'a ulaşmak istikametinde söz vermiş. Nefsini tezkiye etmek istikametinde söz vermiş. Öyleyse ayrı ayrı açılardan bir bütüne ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde ve muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala tarafından bir garanti altına alınmıştır. Allah'ın zatına mutlaka ulaştırılacaktır. Ya bundan sonrası sizin Allah ile olan ilişkilerinizin yeni bir veçesine dayalıdır. Allah'ı kendinize vekil tayin edeceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci aşamada Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir ve öyle bir sonuç oluşacaktır ki bu, mutlaka Allah-u Teala'nın indinde bir vuslat olayı tahakkuk edecektir. Ve bu Allah'ın garantisindedir. Bundan sonrası içinde kişi şöyle bir düşüncenin sahibi olmalıdır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim.
Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım dedi. Ve ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğim için, sadece bunun için Allah beni kendisine ulaştırdı. Bunun için bana namazı sevdirdi, orucu sevdirdi, zikri sevdirdi. Bütün ibadetleri sevgili kıldı ve beni o hedefe Allah ulaştırdı diye düşünecek kişi. Madem ki durum böyle ve Allah-u Teala'nın emri madem ki Allah'ı kendine vekil et, ben Allah'ı kendime vekil ederim ve fizik vücudumu da Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim. Eğer kalbimde olan

Allah o kişinin vekili olur. Bir başka ifadeyle, belki bir karşıt unsur, Allah da o kişiyi kendisine vekil tayin eder. Ve kişi Allah'a ulaşma dileğini mutlaka bu standartlar altında gerçekleştirmiştir. Bundan sonrasını da Allah Teala ona bir cemil olmak üzere gerçekleştirecektir. Allah'ın bu konuda o kişinin istediği şey tektir. O kişinin zikrini azaltmaması, arttırmaya devam etmesi. Eğer kişi zikrini arttırırsa, bir süre sonra zikri günün yarısını aşacaktır. Ondan biraz daha ötede de fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusudur. Kişi eğer zikrini arttırmak konusunda gerçek bir talebin sahibi ise, Allah-u Teala bu talebi onun kalbinde mutlaka görecek, o kişiye mutlaka yardımcı olacaktır. Bu kişi mutlaka zikrini arttıracaktır. Önce bu kişi zikir arttırmak suretiyle Allah'ın katından bir taht alacaktır. Sonra günün yarısından daha fazla alacaktır zikri. Günün yarısını aşacaktır. Ve dünyaya dönük değil, Allah'a dönük bir hüviyeti oluşacaktır kişinin. Peki, bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra o kişinin nefsinin kalbinde artan zikirle zahit olan bu kişinin nefsinin kalbinde nurlar %80'i aştığı zaman o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Bu noktada fizik vücut nefsin kalbinde olan %80'den fazla nurun dizaynına kendisini mutlaka hazır kılar. Ve de bu noktada Allah'ın bütün istediklerini bu kul gerçekleştirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün değildir. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemez. Emrettiği her şeyi yapar. Daha daimi zikre ulaşmamıştır. Ulaşmamıştır ama nefsinin kalbinde de nurlar %81'i geçmiştir. Geri kalan %19 karanlık o kişiyi hiç ırgılamaz. Ve de o kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir. Her şeyin en güzelini tatbik eder. Ve de fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonra geriye daimi zikir kalır. Daimi zikir dik yokuştur. Kim daimi zikri aşabilirse bundan sonraki sonsuz mutluluğa ulaştırır kendisini. Hem cennet saadetinin bütününe hem dünya saadetinin bütününe ulaşır. Cennet saadetinin 5. katı onundur. Daha sonra irşada ulaşacaktır. 6. katı onun olacaktır. Daha sonra iradesini de Allah teslim edecektir. 7. katı da onun olacaktır. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah sizden güçlük dilemez. Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne kadar kolay olabilir yani? Sadece bir dileğinizle Allah Teala size cennetin 3. katını garanti ediyor. Dünya saadetinizin de yarısından fazlasını bu dünyada yaşatmak üzere bir garanti veriyor. Daha ne olsun? Allah Teala'nın dizaynında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah sizleri çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgi halesi içinde hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz. Sevginin genel görüntüsü, sevenin sevdiğini mutlu etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah yolunda birbirinizle bir sevgi yarışına girmelisiniz. Sizi sevenleri sevmek gayet normal ve insanın içinden gelen bir davranış biçimidir. Ama biz sizden daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Biliyoruz ki sevmeyenlerin sevilmesi kolay bir hedef değil. Sevgili kardeşlerim, ama Allah öyle olmasını istiyor. O kolay olmayan hedefe de ulaşmanızı istiyor. Kendi kendinize sorun. Ben falancayı neden sevmiyorum? Burada haklı sebepleriniz olabilir. Ama bütün o haklı sebeplerinize rağmen biz yine sizden o sizi sevmeyen kişiyi sevmenizi isteyeceğiz. Hep var olacak sevgili kardeşlerim. İşte bir dünyada yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir ne kadar içinde hayat olan gezegen var. Allah sonsuzluğun sahibidir. Allah her şeye kadirdir. Allah yaratandır. Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri yaratmış, var etmiş. Hayattayız. Sevgili kardeşlerim, madem ki hayattayız, bize düşen bir görevimiz olduğunu hiç unutmamamız lazım. Bu görev insanları mutlu etmektir. Adına görev diyoruz. Ama bu aynı zamanda mutluluğun temel fonksiyonel hedefidir. Bu hedefe ulaşmak, sevdiğinizi belli etmekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, tüm insanlar için mutlu olmanın en kolay şekli başka insanlara en güzel davranışlarda bulunmaktır. Sizden kendisine
onu mutlu edecek güzel bir davranış biçimi ulaşan kişinin de bunun altında kalmak istemeyeceğini göreceksiniz. O da size güzel davranmak gereğini duyacaktır. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman güzel bir sonuç görüyoruz. Bir başkası, etrafımızdaki insanlardan herhangi birisi bizi sevmiyor. Tamam. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Bazı insanlar sevecektir, bazıları sevmeyecektir. Ama biz o bizi sevmeyen kişiye de sevgimizi ispat edebilirsek, o bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmıyorsak, o zaman o kişi başka bir tür insanla karşı karşıya olduğunu birçok denemelerden sonra kesin olarak idrak edecektir. Denemeleri hep başka insanlara benzemeyen bir sonuçla noktalanmış olacaktır. O size nasıl davranırsa davransın, yanlış, maksatlı ve sizi üzmeye çalışan davranışlara siz onu mutlu edecek bir karşı davranışla cevap verebilirseniz, o zaman o kişi başkalarında görmediği böyle bir davranış biçimini yadırgayacaktır. Yadırgadığı zaman da mutlaka düşünce sisteminin içine gireceksiniz. O zaman düşünecek, ben ona kötü bir davranışla davrandım ama onun bana karşı davranışında hiçbir değişiklik göremedim. O bana güzel bir davranışla cevap verdi. Beni üzecek değil, benim hoşuma gidecek bir davranışla cevap verdi. Belki daha samimi ise kendi açısından, bundan utanç duydum kelimelerini de ekleyebilir. Sevgili kardeşlerim, biz eğer etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla yaklaşırsak, bu en güzel davranışlar muhakkak ki onları mutlu edecek olan davranış biçimlerini ifade eder. Öyleyse bir sorsak kendimize sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? O bize kötü davranmış, şu veya bu sebeple bize kızmış, öfkelenmiş ve de bir bu tarzdaki bir davranışın, bu tarzdaki bir düşüncenin mahsulü olarak bize kötü davranmış. Sevgili kardeşlerim, ne olur onu görmezlikten gelsek? Sanki bize güzel bir davranışta bulunmuş gibi biz ona en güzel davranışlarla hitap etsek, cevap versek, bu onun kötü davranışına önleyecek olan en güzel cevap olur.
Eğer o kişi zaten böyle bir şeyi kendisine usul iftaz etmişse, bizden başkalarının kendisine davrandığı gibi sert bir davranış bekler. Ama bakar ki bizden ona hiçbir zaman öyle bir sert davranış gelmiyor. Onu kırabilecek olan bir davranış biçimi sergilemiyoruz sevgili kardeşlerim. O zaman bizi deneyecektir. Başka davranışlar sergileyerek bir tesadüf mü yoksa onun iç dünyasında gerçekten bana karşı ben ona kötü davranmama rağmen güzel davranış biçimini sergileyecek bir işaret mi bu? Sevgili kardeşlerim denediği zaman sizin gerçekten onu sevdiğinizi, gayretinizin onu kırmak, onu mutsuz etmek istikametinde değil, onu mutlu etmek istikametinde olduğunu sezeceklerdir. Bu sezme noktasından sonra sizi imtihan edeceklerdir. Gerçekten hep böyle misiniz? Yoksa o gün bir tesadüf olarak mı o kadar güzel bir olayı yaşamış bu kardeşimiz? Ama sizi imtihana tutmayı devam ettiği sürece hep en güzel davranışlarla onunla birlikte olduğunuzu tespit edeceklerdir. Sonuç, onun elinde yapabileceği nefsinin istediği herhangi bir şeyin kalmaması hedefine sizi ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman top sizde. Başkalarının davranış biçimlerindeki çirkinlik seviyesi ne olursa olsun, onun sizi yaralamaya çalışan, mutsuz etmeye çalışan nefsani davranışları, nefsinin afetlerine dayalı davranışları, eğer siz Allah-u Teala'dan talepte bulunursanız, sizin üzerinizde bir tesir icra edemez. Ve bu icra edememenin ötesinde, siz ona öyle güzel davranışlarla hitap edersiniz ki, edebilirsiniz ki, kişi başkalarında görmediği bu davranış biçimi karşısında şaşıracak ve bocalayacaktır. Beklediği şey sizin de ona sert davranmanız, böylece onun size daha sert davranmasına zemin hazırlamanızdır. Ama öyle yapmıyorsunuz. Onu bir düşman olarak değil, size huzursuzluk verecek davranışlarda, verebilecek olan davranışlarda bulunmasına rağmen onu bir düşman olarak görmediğiniz sürece hedeflerinize ulaşmamanız için engelleri kaldırmış olursunuz. Başkaları sevgili kardeşlerim, kendi düşünce standartları içinde davranacaklardır. Bu davranış biçimi o kişinin hüviyetinin
manevi standartlarına bağlıdır. Eğer şeytan o kişi üzerinde söz sahibi ise, başka insanları nasıl üzüyorsa, sizi de üzecek olan, sizi de kötü davranan bir insan var demektir. İşte vazife burada size düşüyor. O hangi standartta bir kötü davranışın sahibi olursa olsun, siz ona en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz sürece hep siz kazanırsınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizden ister ki her davranışınız etrafınızdaki insanları sadece mutlu etsin. Onlar size iyi davransa da sizin davranışınız onu mutlu edecek olan bir davranış olsun. Kötü davransa da öyleyse yapmanız lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynı buysa sadece tek bir hedef söz konusu demektir. O etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Amacınız her zaman bu olmalı sevgili kardeşlerim. Elbette size en güzel davranışlarla davranan insanlara siz de en güzel davranışlarla davranırsınız. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama sevgili kardeşlerim, ya onlar size karşı kötü davranışlarda bulunuyorsa, kalbinizi kırıyorsa, davranışları sıkıntı vericiyse, işte sevgili kardeşlerim, göreviniz burada başlıyor. Başka insanlar böyle bir olay karşısında ne yapar? Onlar da ona karşı sert davranmaya başlar. Nasıl o onların kalbini kırıyorsa davranışlarıyla, onlar da onun kalbini kırmaya başlarlar. Ona gerekli dersi vermek ihtiyacını duyarlar. Çünkü nefsin afetleri bunu ister. İntikam almak ister. Peki Allah Teala buna cevaz veriyor mu? Evet veriyor. Size kim hangi ölçüde kötülük etmişse sizin de ona aynı ölçüde onu üzecek olan bir davranışta bulunmanız hakkınız olarak yer alıyor. İşte maceramız burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Sizler öyle insanlar olmalısınız ki size kötü davranan bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunarak onları kazanmak. İşte hedefiniz bu olmalı. Onlar alışmışlardır ki etraflarındaki insanlara kötü davrandıkları zaman onlardan da aynı kötü davranış geri dönecek. Bu onlar için yeni bir imkan olacak. Yeniden fırçalayacaklar karşısındaki kişilere. Ama sevgili kardeşlerim, sizden aldıkları cevaplar onların size yaptığı kötü davranışların önemli bir sıkıntı vermesine rağmen ona karşı vücuda getirdiğiniz güzel davranışlar o kişinin kafasında bir soru işaretinin var olmasına sebebiyet verecektir. O kişi olay bittikten sonra
ayrıldıktan sonra sizden düşünecektir. Ben başka insanlara da kötü davranıyorum. Onları kızdırıyorum. Onlardan negatif cevaplar alıyorum. Ama bu kişi farklı. Bu kişi bana negatif cevap vermiyor. Ben ne kadar haksız davransam, ne kadar onu kızdırması lazım gelen davranışlarda bulunsam, ne zaman ona hakaret etsem, o bu istikamette bir tesir oluşmadığını bana ispat ediyor. Demek ki insandan insana fark var. Sevgili kardeşlerim, insanları değiştiremezsiniz. Onlar alışmış oldukları davranış biçimlerine devam edeceklerdir. Ama sizin elinizde dünyanın en sağlam kozu var. En sağlam sonucu ulaştırıcı faktörü var. O, kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Kim size karşı bir kötü davranışın sahibi ise, yapmanız lazım gelen şey, açık ve kesin olarak ona daima en güzel davranışları sergilemek, onu mutlu edecek olan davranış biçimlerini devreye sokmak. İşte bunun adı kötülüğe karşı iyiliktir. Böyle bir şeye alışmamış olan kişi, sizde bunu gördüğü zaman dikkatini çekecektir. Ve sizi birçok defa yoklayacaktır. Negatif istikamette davranıp, sizden de negatif bir cevap alabilmek ümidiyle. Ama eğer siz Allah ile yakın bir ilişkideyseniz, ona beklediği şeyi hiçbir zaman vermeyeceksiniz. Bir süre sonra bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Ben bunca insana kötü davrandım. Hepsinden buna karşı olan kötü davranışa muhatap oldum. Ama ona da kötü davranıyorum. Ama o bana bu kötü davranışta cevap vermiyor. O zaman ben onu sevmeliyim. Arkasında ne var? Öğrenmeliyim. Nasıl oluyor da benim bu kadar kötü davranışıma rağmen beni hala sevdiğini kesin olarak ispat edebiliyor? Ve neticede şunu görüyorum ki diye düşünecektir. Ben mutsuzum ama o mutlu. Hem ben ona kötü davranıyorum. Ben ona sıkıntı veriyorum. Ama onu mutsuz edemiyorum. O mutlu. Ama ben her zaman mutsuzum. İşte bu karşılaştırma onu öyle bir yere taşıyacaktır ki orada mutluluğun kapısı vardır. Kendisiyle bu güzel davranışların sahibi olan sizlerin arasındaki farkı inceleyecektir. Her olay yeni bir soru işareti getirecektir. Ben olsaydım ona şöyle şöyle davranırdım. Ona haddini bildirirdim. Ama o böyle bir şey yapmıyor. Ve bana ona en güzel davranana karşı nasıl davranıyorsa aynı şekilde davranmaya devam ediyor.
Kafasındaki bu düşünce hep devam edecektir. Ama sonunda bir noktaya ulaşacaktır muhakkak. Başkalarına yaptığı bir nevi intikam olan kötü davranışları size karşı yaptığında beklediği sonucu hiçbir zaman alamayacağını idrak edecektir. Bu belki onun için bir kurtuluş ümididir. İnceleyip de her halükarda kendisine intikam almayı düşünmeyen bir insan olduğuna kesin olarak karar verdiği birisini daha yakın bir kontrol altına alacaktır. Daha yakın bir müşahede altına alacaktır. Onu devamlı inceleyecektir. Beklenmedik hamleler yapacaktır ve sonuçlara bakacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olmak bir mazhariyettir. Bir güzel kapıdan giriştir. Mutluluğa açılan bir kapı. Allah Teala ne ister? Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Tekrar ediyorum. Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah'ın kanunu var. Kime hangi ölçüde mutluluk verirseniz siz aynı mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Öyleyse bu kötü davranışlara muhatap olduğunuz kişi, size ters davranan, sizi üzmeye çalışan kişi, bütün gayretlerine rağmen sizin ona karşı bir cephe almadığınızı, ona kırılmadığınızı, ona sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi hep ayrı ayrı cephelerden inceleyerek yaşayacaktır. Ve yaşadıkça bu güzel davranışların arkasında onun bilmediği bazı şeylerin yattığını adım adım idrak edecektir. O zaman sizinle Allah arasındaki ilişkiler bu kişinin dikkatini çekecektir. Siz niçin mutlusunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için yasaklarına müsaade etmediğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için. Niçin mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki afetler giderek azaldığı için. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, hiç afetiniz kalmayacak. Size iyilik yapan insanları zaten normal istikamette seversiniz. Ama bu söylediğim olay gerçekleştiğinde size kötülük yapan insanların da iç dünyanızca sevildiğini yaşayacaksınız. Onları seveceksiniz. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan başka birine kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına rağmen o kişiden kendisine hep en güzel davranışların geri dönmesi halinde uzun süre sizi imtihan edecektir. Bekleyecektir hep kendisi gibi bir davranışını sizin de
sergilemenize bekleyecektir. Hem de bunu gerçekleştirmek için büyük gayretler sarf edeceği de kesindir. Sizi kızdırabilmek, öfkelendirebilmek ve kendisi gibi olduğunuzu size ispat etmek için çok çalışacaktır. Ama hani bir tabir vardır, hava almak, ama hava alacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel davranmak, başka insanları mutlu etmek, varken neden kötü davranalım da onların bize kötü davranmasına sebebiyet verelim? Pencereyi biz açmış olmuyor muyuz? Biz kime bir kötü davranışta bulunursak, onu üzecek bir davranışta bulunursak, hangi sebeple olursa olsun bulunursak, o kişinin de bize kızması, öfkelenmesi, hatta intikam almaya kalkışması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun olmamasını istiyorsak, biz bize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz. Ne yapmak mecburiyetindeyiz? Sevmek mecburiyetindeyiz. İnsanları sevmek, onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden her şey güzel? Siz herkese onları mutlu etmek istikametinde bir davranışın sahibiyseniz, onlardan da size geri dönecek olan davranış biçimi sizin mutlu olacağınız bir tabloyu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu davranış biçimleri medeni ilişkiler hepiniz için birer imtihandır. İnsanları onlar hangi şartların sahipleri ise o standartta yerli yerine oturtacaksınız, ama onları severek, onlara güzel davranarak ve her güzel davranışınızın onların iç dünyalarında mutlaka bir işaret taşıyacağını bilerek. Ben ona her fırsatta kötü davranıyorum. Nefsimin ihtiyacı bu. İnsanlara zulmetmek. Ben bundan hoşlanıyorum. Bu düşünce standartlarının sahibi olan kişi size yaptığı bütün negatif davranışların sizi üzeceğini tahmin ettiği, bunun için uğraştığı bütün davranış biçimlerinin bir neticeye ulaşamadığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman top sizde değil mi? O ne yaparsa yapsın, siz ona en güzel davranışlarla davrandıkça adım adım size karşı olan davranış biçimini değiştirmek gereğini duyacaktır. Ve siz ona bir örnek teşkil ettiğiniz sürece kendisinde bir takım eksiklikler olduğunu o kişi mutlaka kendi mantık ölçüleriyle de olsa idrak edecektir. İşte bu idrak etme onu daha güzele, daha güzele, daha güzele yönlendirecektir.
Bir süre sonra onu farklı bir yapıya kavuşturabileceğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden ben böyle yapayım, başka insanları mutlu etmeye mecbur muyum diye bir düşüncenin sahibi olan pek çok insan vardır. Hatta insanları üzmekten bir hedef gibi düşünerek medet umanlar vardır. Oysaki sevgili kardeşlerim, göreviniz başka insanları mutlu ederek mutluluğu yaşamaktır. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e bunun esaslarını koymuş. Üç kitaplı dine de baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in aynı olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek söz konusudur. Bu Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de 7 Safa 4 teslimidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göreviniz çok ciddi bir görev. Siz bilinçli olarak Allah ile berabersiniz. Siz Allah'ın sevdiklerisiniz. Siz Allah için yaşayanlarsınız. Öyleyse hedefinizin hep en güzel olduğunu, asli görevinizin başkalarını mutlu etmek olduğunu, bununsa hedefinin sizin mutluluğunuzu sağlamak olduğunu mantık ölçüleri dizaynı içerisinde yerli yerine oturttuğunuz zaman başka insanlara hep en güzel davranışlarla davranmaya başladığınızı göreceksiniz. Adım adım merdivenleri başkalarını daha mutlu edecek, daha mutlu edecek, daha mutlu edecek standartlarda çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bakın Tevrat'a, bakın İncil'e, bakın Kur'an-ı Kerim'e, aynı esasları göreceksiniz. 7 Safa, 4 Teslim ve de bir insanın ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslimi. Öyleyse Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da 7 Safa 4 Teslim'den oluşan aynı esasları ihtiva eder. Hamdolsun ki kardeşlerimiz verdikleri konferanslarda son derece net olarak bunları herkese kendi kitaplarından anlatıyorlar. Ve sülh ve sükun sirayeti bütün insanlara doğru adım adım yaklaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru gittiğini, sizi daha çok sevdiklerini, daha çok sevdiklerini yaşamak için elinizde dünyadaki en sağlam imkan var. Onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin görevi bu olduğu zaman etrafınızdaki insanlarla en güzel ilişkileri kurabildiğinizi görecek, yaşayacak ve mutluluğu her açıdan hissedeceksiniz. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz.
Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun sizlere bahşetmek istediği mutluluktan bahsetmek üzere, bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak üzere. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz? Allah sizi onun için yaratmış. Sadece mutlu olmanızı istiyor. İstediği tek şey, ama mutluluğun şartları var. Hadi söyleyin bakalım şimdi bana. Dünya mutluluğunu mu istersiniz, cennet mutluluğunu mu istersiniz? Bir kısım insanlar diyorlar ki biz cennet mutluluğunu isteriz. Sizin işiniz kolay. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, bu mesele bitti. Cennetiniz mutlak olarak garanti altında. Bu konunun uzmanı olduğunu zanneden birçok insan, biz bunu söylüyoruz diye şenlik yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar, ne yapsınlar yani zavallılar. Onlar Kur'an'ı değil, asırlar boyunca yazılan kitapların kendilerine öğrettiğini biliyorlar. Hadi onları bırakalım bir tarafa, biz kendimize bakalım sevgili kardeşlerim. Madde bir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, cennet mutluluğunuz dilediğiniz anda garanti altına Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah-u Teala diyor ki, benim sözümde hulf olmaz diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım, Allah Teala'nın sözünü tutmaması için sebep var mı? Herhangi bir konu onun için zor olabilir mi? Yapamayacağı bir şey olabilir mi? Hiç Allah Teala söz verir de her şeyi yapmak onun yetkisinde olduğuna göre sözünü tutmamazlık edebilir mi? Mantık ölçülerine göre düşündüğünüz zaman her şey yerlerine cuk oturuyor. Hangi sözü vermişse mutlak yerine getirir. Her şey onun sadece bir mahlukudur. Sadece yarattıkları vardır ve her şey onun tarafından yaratılmıştır. Öyleyse kanunlar koymuşsa, kendisini de kanunlarıyla bağlamışsa, o zaman onun için zor olan bir şey yok ki sevgili kardeşlerim. Sözünü tutmaması için sebepler de bütünüyle kalkıyor bu açıdan baktığınız zaman. Şimdi Allah-u Teala sizden ne ister sualinin cevabına girelim. Mutluluğunuzu ister. Nereden çıkartıyoruz bunu? Farzlarından. Farzlar koymuş. Madde bir diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz olmaz diyor. Mutlu olamazsınız. Güzel. Dilemesek mutlu olmayacağız. Ama ya dilersek? Dilersek mutlu olacağımızı nereden anlayacağız? Kur'an'dan Allah Teala açık ve net olarak hükümlerini koymuş. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, o zaman diyor yandınız. Çünkü gideceğiniz yer ateştir diyor. Hani yandınız tabirini onun için kullandım. Kullanılır ya, o zaman yandın. İşte o zaman yandınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi? Yandınız. Şimdi bizi ilk defa dinleyen bir kardeşimiz varsa şu anda, diyecek ki bu da ne demek şimdi? Şimdiye kadar hiç kimse bize Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsetmediği gibi, dilesek ne olur, dilemesek ne yazar? Dilemezseniz
yazacağını yazar, cehennem yazar. Ama dilerseniz Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Gördünüz mü? Dilerseniz ne oluyormuş? Olan şey sizin Allah'ın cennetinin sahibi oluşunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki tane alternatif: Allah'a ulaşmayı dilemek bir, dilememek iki. Dilemezseniz ne olur? İşte Allah Teala ne olacağını söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Buyuruyor Allah Teala: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar buyuruyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyumlaşırlar. Yani onları sadece dünyada kazandıkları şeyler mutlu eder, memnun eder, tatmin eder. Sonra onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bunu hiç unutmayın. Allah Teala'nın ölçüsü, Kur'an ölçüsü bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olan birisidir. Ve Allah'ın ayetlerini bilse mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerdi. Kim dilemiyorsa onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Niçin? Arkadan geliyor, niçin olduğu. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız madde bir, siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Allah'ın ayetlerini bilmiyorsunuz. Ama ben Arapça bilirim. Ama ben din öğretirim. Ama ben Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparım. Bunları söyleyin. Ama bunların hiçbirisi Allah'ın katında bir şey ifade etmiyor. İkiye ayırmış Allah Teala insanları. Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani şu ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler veya dilemeyenler. Dilemeyenlerin hükmünü vermiş, gidecekleri yer ateş. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Onlar istedikleri kadar alim geçinsinler. Netice değişmiyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar hayır derler. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrıldı mı kişi ölür. Sevgili kardeşim, bazen şu şeytan var ya, şeytan, şeytanın bu kadar kurnaz olmasına şaşarak bakıyorum. Korkunç bir mahluk. Bunu söyleyen insanlar üniversitelerde insanlara din öğretiyorlar. Yetmez, Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar adamlar. Hem profesörler hem Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar ve orada Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Böyle söylüyorlar. Allah Teala 100'den fazla ayeti kerimeyle ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Onlar da bunun tam aksini hiç çekinmeden söyleyebiliyorlar.
ve meal verdikleri Kur'an-ı Kerimlere de bunu açık ve kesin olarak yazıyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, neşeleri bilir. Herkes kendi yaptıklarından mesuldür. Öyleyse biz herkesi bir kenara bırakalım. Sizler mi? Sizler herkes değilsiniz. Sizler bizi dinleyenlersiniz. Öyleyse kalbimizde özel bir yeriniz var. Siz olun, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, size küçücük bir misal verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde, insanlar vardır, cehennemlik amel işlerler, onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir. İnsanlar vardır, cennetlik amel işlerler, ama Allah'ın cehennemine gireceklerdir. Kim bu insanlar? Misale tam uyan, bu hadisi tam anlatan bir misal. 80 yaşında ölen bir adam düşünün. 15 yaşında sorumluluğunu hatırlatmışlar ona. 15 yaşından itibaren namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, kelime-i şehadet getirmeye adım adım yürümüş. 15 yaşından ölene kadar namaz kılmış. 15 yaşından ölene kadar oruç tutmuş. Vakti gelince hacca gitmiş. Parası olunca zekat vermiş. Sık sık da la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammedin abduhu ve resulü demeye başlamış. Her şeyi söylemiş. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah da dahil olmak üzere. 80 yaşına kadar geçen 65 yıl içinde bu ibadetlerin, İslam'ın 5 şartının hepsini yerine getirmiş. Şimdi bu adam, belki birçoğunuz düşünüyorsunuz, acaba cennetlerden hangisine gider diye, biz de bu meraklılara cevap veriyoruz ki hiçbirine gidemez. Nasıl gidemez adam? Hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmekle geçirmiş. Gidemez mi? Hayır, gidemez sevgili kardeşlerim. O cennete gidecek olanlar, onlar sizlersiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemek, Allah'a ulaşmak demektir. Tam o manaya gelir. Aynen. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmanın ilk adımını atmıştır. Geri kalan adımları o yapmayacaktır, o tamamlamayacaktır. Allah tamamlayacaktır. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenci.

Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş, namaz kılmamış, oruç tutmamış, kötülükler etmiş insanlara, böyle bir insana bir gün demişler ki, sen kurtulmak istiyor musun? İstemez olur muyum diyor, hayatım cürüm işlemekle geçti, günah işlemekle geçti. Tamam diyorlar, öyleyse yapacağım bir tek şey var, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama ömrü vefa etmiyor. Birkaç gün sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu adam ölüyor. Şimdi birçok akla evvel, işte bu adam mutlaka cehenneme gider diyecektir. Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince bu adam cehenneme gitmiyor. Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın sözü olduğu için kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım sözü olduğu için, demin söylediğimiz ayet-i kerime. İşte bunlardan bir tanesi 65 yıl boyunca bütün ibadetlerini yapmış, kendi ölçülerine göre tam bir cennetlik ameller dizisi işlemiş. Öteki de gene toplumun ölçülerine göre cenneti hak edecek hiçbir şey yapmamış, cehenneme gitmesi gereken birisi. Ama o insanların unuttuğu bir şey var. Bu adam Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, öyle bir çağda yaşıyoruz ki Kur'an kavramlarının hepsi kaybolmuş. Kur'an'daki İslam'ın sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yerine getirilmiş olan 7 safhasının 7'si de yok edilmiş. Sadece 14 asır. Yok eden mi? İmza şeytan. İslam'dan, İslam'ı İslam yapan bütün parçalar koparılmış. İslam nedir? İslam teslimdir. Silm kökünden geliyor. Sin, lam, mim. Ve neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu. 22. basamak, 25. basamak. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi. 27. basamak. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi. 28. basamağın 5. kademesi. 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, İslam kainatın tek dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam'a Hanif dini olarak bir isimlendirme yapmış. İbrahim'in diyor, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, seni de diyor sana vahyederek Haniflerin arasına soktuk. Seni de Hanif dininin mensubu kıldık diyor. Ve dinin Arapça adını veriyor, İslam. Sonra da diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz, emrettiğimiz dini sana da vahyetmek suretiyle o dine, dinlere ait, o dine ait olan şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatıyla Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı. Hazreti Nuh'un ve İbrahim'in şeriatıyla Hazreti Musa'nın da şeriatı aynı. Aynı. Bu üçünün şeriatıyla Hazreti İsa'nın şeriatı da ayrı. Aynı. Bu dördünün şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriat. Tek bir şeriat.

Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din var. Allah'a teslim olma dini. Gördünüz ki adam cennetlik amel işlemiş. 65 yıl ama gideceği yer cehennem. Öteki cehennemlik amel işlemiş. Hangi yıl, ne zaman ölürse ölsün ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş adam. Dilemesi yeterli mi? Evet, yeterli. Dileyip de ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Dinde zorluk yoktur diyor. Dinde zorlama yoktur. La ikrahe fit dini. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır. Bunun manası, insanlar zorlanmadan kendi dinlerini seçecek, dinlerini seçeceklerdir. İki yoldan birini, ya irşat yolunu seçecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek, buradan başlar olay, ya da seçmeyecek. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Birincisinin gideceği yer Allah'ın cenneti, ikincisinin cehennem. Sevgili kardeşlerim, niye bunları anlatıyoruz? Şu anda gözümüzün önünde bir kitle katliamı var. Bu hakikat, sadece bir tek hakikatten bahsettik size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu hakikat bugünün din öğreticileri tarafından bilinmediği için bizim ülkemizdeki insanların 60 milyondan fazlası cehenneme gidecek sevgili kardeşlerim. Allah Teala bunun için fitne katilden beterdir diyor. Gözümüzün önünde kafileler, herkes cehennem yolcusu, sırf bir cehalet yüzünden, sırf Allah'ın bir hakikatini bilmedikleri için. O zaman buna can dayanır mı yani? Sevgili kardeşlerim, sizle el ele, gönül gönüle orada cennette olmak, kıyametten sonra bir muhteşem hayatı gene el ele gönül gönüle yaşamak, şimdi olduğu gibi, sizin de istediğiniz bu değil mi? Öyleyse dinlerini bilmeyen insanlar bilmiyor diye kitle halinde insanların cehenneme gidişine nasıl seyirci kalırız sevgili kardeşlerim? Hangi yürek buna dayanabilir? İblisin insanlara kurduğu tuzağı görüyor musunuz? İnsanlara öyle bir tuzak kurmuş ki her açıdan dört dörtlük. Bir defa daha söyleyeyim, çok zeki bir mahluk. Tuzağını dört dörtlük kurmuş. Ne yapmış? İnsanların şüphelenip araştırmaya girmelerini önlemek için her şeyi ortadan kaldırmamış. Ne kurtaracak insanların hepsini? Temelde ne var kurtaracak olan? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu ortadan kaldırmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala'nın kendisini ulaştırdığı mürşide ulaşacak. Önünde tabiyet yapacak. Ona tabi olacak. Önünde tövbe edecek. Onu da ortadan kaldırmış. Allah'a ruhunu ulaştırabilmek için zikir yapması lazım. Zikri de ortadan kaldırmış. Ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Ruhun Allah'a ulaştırılmasını ortadan kaldırmış. Böyle bir şey yoktur diyor din öğreticileri. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Fizik vücudunu teslim eden neymiş diyorlar. Nefsini Allah'a teslim edecek. Ben zaten nefsimi Allah'a teslim etmiş durumdayım diyor. Ben diyor, İslam'ın beş tane şartı var olduğuna göre,
bu beş şartı gerçekleştiren kişi teslim olmak manasına gelen İslam'ın temel şartlarını yapıyor demektir. Ben de ömrüm boyunca İslam'ın beş şartını yerine getirdim. Ve benden daha çok kim Allah'a teslim olabilir? Böyle düşünüyor insanlar. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arkasında ne yatıyor? Arkasında korkunç bir tuzak. Nefsini teslimi de yok etmiş, iradesini teslimi de yok etmiş. İrşada ulaşmayı da yok etmiş. İslam'ın yedi tane safhasının yedisini birden yok etmiş, ortadan kaldırmış. Ne bırakmış? İslam'ın beş şartını bırakmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın beş şartı dedikleri bu beş tane şartla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. İblis ne yapmış? O hedeflere ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtaları hedef yapmış. Hedef ne? Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Vasıta ne? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bunların hepsinden daha önemli başka bir vasıta var. İslam'ın ne 32 farzı içinde ne 54 farzı içinde bulunmayan Kur'an'ın en önemli farzı zikir sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı? Senelerce evvel Bursa müftüsüyle bir konferans münasebetiyle gittiğimiz Bursa'daki müftü efendiyle konuşuyoruz. Zikir farz mı diyoruz? O da diyor ki hayır farz değil. O zaman diyoruz ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Onunla yetinmiyoruz. Diyoruz ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminu aminuzkürüallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Onunla da yetinmiyoruz. Ve diyoruz ki yeskürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim.

Veskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Âl-i İmran 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. İki saate yakın süren konuşmanın çok büyük bir kısmında o müftü kardeşimiz konuştu. Biz de kısa bir zamanda konuştuk ve toplantı bittiği zaman müftü kardeşimiz zikrin farz olduğunu kabul buyurdular. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? İblisin insanlığa oynadığı büyük oyundan bahsediyorum. Vasıtaları hedef yapmış. İnsanları sorun, şimdi niçin yaratıldınız? Namaz kılmak için yaratıldım. Aynı zamanda oruç tutmak için de yaratıldım. Zekat vermek için. Kelime-i şehadet getirmek için, hacca gitmek için. Ama bunların hepsinden önemlisi namaz kılmak için yaratıldım diyor. Namaz dinin direğidir diyor. Namaz dinin direğidir ama namazdan daha büyük bir ibadetten bahsediyor Allah Teala. Zikir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Sana kitaptan vahyettiğim şeyi, vahyettiklerimi onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük zikir zikrullah'tır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, şu mutlu olmak var ya, öyle müstesna bir şey ki, sadece Allah'ın dostları ona ulaşabilirler. Kim Allah'ın karşısındaysa, onun söylediklerini reddediyorsa, onların bu mutluluktan kâm almaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. İnsanlara iblis ne yapmış? Hedefleri unutturmuş. Hedef 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. İrşad makamına ulaşıp tabiyetle teslim olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Birincisi 3. basamakta başlar. 7. basamakta tamamlanır. İkincisi 7. basamakta başlar. 14. basamakta tamamlanır. 14. basamakta irşat makamına ulaşırsınız. 7. basamak 1. 7 basamağın sonudur. 14. basamak 2. 7 basamağın sonudur. İrşat makamına ulaştınız. Allah'ın gösterdiği mürşide teslim oldunuz. Sonra 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safha ve Allah'a teslim olur. 22. basamak. 3. safha da burada tamamlanır. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın verdiği bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim oldu. 4. safha. 27. basamakta nefsiniz daimi zikirle Allah'a teslim olur. Zemin katın sırlarıyla 7 gök katının sırlarını, melekutunu gösterir Allah Teala. Daimi zikirdesiniz, hikmet sahibisiniz.
Sonra Allah Teala sizi 28. basamağa geçirir tövbe-i nasuhla ve salah makamına geçersiniz. Onun 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safa ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. 7. safa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak yerine Allah'ın söylediklerini reddetmekle zamanlarını öldüren, kendileri de intihar eden insanlar. Bu bir nevi intihar değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilekle Allah'ın cennetine girmeyi Allah garanti etmişken, bu dileği dilememekte inat etmek, nefsin ve şeytanın esiri olmak değil midir? Hele kendisi dilemediği gibi başka insanların da bu dilekte bulunmasına engel oluyorsa. Onların da günahlarını yükleniyorsa. Kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de verilir diyor Allah-u Teala. Ve onun kazançlarından eksiltilmez diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de verilir. Çünkü o negatif dereceler kazanmıştır. Nakıs dereceler kazanmıştır. Siz de o nakıs dereceleri alırsınız. Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, o cehennemde olanlar derler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Kübera büyükler, saadatlar da her konunun ileri gelenleri. Din konusunda da din konusunun ileri gelenleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn, insanların öğrettiği dizayn değil, Allah'ın öğrettiği dizayn, Allah'ın öğretisi, insanların değiştirdiği nizam değil, Allah'ın koyduğu nizam. Ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslim dini. Allah'a İslam'ın 5 şartını yapan, İslam teslim olmak demek diyorlar. Ve 5 tane şartı var teslim olmanın. Biz bütün şartlarını gerçekleştirdik. 5 şartı ömür boyunca yaptık. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. A benim canım kardeşim diyoruz. A benim gözümün nuru. De bakalım bana şimdi neyini teslim ettin Allah'a? Ruhunu mu? Veçini mi? Yani fizik vücudunu mu? Nefsini mi? İradeni mi? Teslim edilmesi lazım gelen bu 4 tane faktörden hangisini teslim ettin bana söyler misin? Söylese bir tanesini teslim ettim diye o zaman soracağız nasıl? Ne birincisinin cevabını verebilirler, ne ikincisinin cevabını verebilirler, ne 28 tane basamağı bize söyleyebilirler, ne Kur'an'ın iskeletini, omurgasını, ne esaslarını, ne de İslam dininin yeni bir din olmadığını, kainatın ezeli tek dini olduğunu, onu da bilmezler bu insanlar. A benim can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ben ne kadar şükretsem, hamd etsem azdır ki sizlerle beraberiz. Kur'an'ı öğrendikçe
her geçen gün bize ve Allah'a daha çok yaklaşan sizler. Allah'ın üniversitesinden mezun olacaksınız. O zaman şu dünyada ne kadar üniversite varsa din konusunda öğretim yapan hepsinin üzerinde sizler olacaksınız. Şimdiden öylesiniz. Sizlere hayır öyle değil diyenler sükunetle oturup da onlara Allah'ın ayetlerini gösterdiğiniz zaman artık hayır öyle değil diyemiyorlar. Bir kısmı öfkeleniyor, kavga çıkartıp oradan ayrılıyor. Nefsi hakikatleri kabul etmiyor. İblis ona karşı çıkartıyor. Onlar da dahil olmak üzere yalnız kaldıkları zaman eğer notlarını almışlarsa inceliyorlar Kur'an-ı Kerim'i sevgili kardeşlerim. Doğruları gördükleri zaman evvela şaşalıyorlar. Nasıl olur diyorlar. Söyledikleri doğru. O zaman bizim bunca yıl okuduğumuz üniversitede bize Allah'ın doğruları yerine yanlışları mı öğretmişler? Evet sevgili kardeşlerim, ne yazık ki öyle. Bugün normal bir üniversiteden mezun olan, bir ilahiyat fakültesinden mezun olan bir genç kardeşimiz dinini bilmeden mezun olmuştur. Ve bu bizi ta ciğerimizden yaralar. Ve karşılaşamasak bu kişiyle, bizi bir defacık olsun dinlemeden ya da kardeşlerimizden birine rastlamadan ömrünü tamamlarsa, o okuduğu üniversite, eğer master yaptıysa master'ı, doktora yaptıysa doktorası, profesör olduysa profesörlüğü, o kardeşimizi kurtaramaz. Biz şimdi nasıl olur da bunun hüznünü yaşamayız? Bu konu nasıl olur da bizi ta can evimizden vurmaz sevgili kardeşlerim? Sırf bir yanlış öğreti, asırlardan beri devam eden bir yanlış din öğretisi bütün insanları gözümüzün önünde cehenneme götürüyorsa ve biz hakikatleri Allah'ın öğrettiği kişi buna seyirci kalmak mecburiyetindeysek nasıl üzülmeyi söyler misiniz bize? Üstelik de Allah'ın kurtuluş reçetesi bu kadar kolaysa, mutluluk ayaklarınızın dibinde sevgili kardeşlerim, uzanın, alın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz amin olursunuz. Dilerseniz ne olur? Allah'ın kulu olursunuz. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek hangi kelimelerle ifade ediliyor? Mesela münip kelimesi, enabe kelimesi, yünip kelimesi, aynı kökten gelen münibine kelimesi, hepsi Allah'a ruhu ulaştırma dileğini ifade eder. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yercu lika Allah'a. Şimdi dilemeyenlerin ne olduğunu görmüştük. Hadi gelin şimdi de dileyenleri görelim. Ne olur? Dilemeyenler için ne diyordu Allah Teala? Ellezine la yercuna la yercune likaena. Onlar bize lika olmayı, mülaki olmayı dilemezler. La yercuna dilemezler. Peki Allah Teala başka bir şey söylüyor mu? Tabii bunun tam zıttını da söylüyor. Ankebut suresinin 5. ayet kerimesi. Femen kanu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu ne'at.
kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kişi nefsiyle mücadele etsin diyor Allah Teala. Öyleyse Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu, kesin. Ne deniyor bu insanlara? Amin olanlar deniyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine şöyle sesleniyor. Ey benim kavmim, ben şu yanımda bulunan amin olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Allah'a mülaki olmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyor. Mutlak ulaşacaklardır diyor. O suresinin 29. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala baştan söylemiştik. Bir defa da söyleyelim. Şura 13'te diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kurtuluşa kim ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen kurtuluşa ulaşır. İşte Vel Asr suresi, Vel Asr, asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az olduğu için. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onlar hüsrandadırlar, gidecekleri ateştir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Geliyoruz Vel Asr suresine. Vel Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. 2. ayet-i kerime. Geri kalanı 3. ayet-i kerime. İlla ellezine aminu. Ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olanlar değildir. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar değildir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle başlıyor hayat yolculuğunuz, böyle başlıyor Allah ile beraberliğiniz. Allah elinizden tutmaya hazır. Diyor ki sadece bir tek şey istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka kurtarırım sizi diyor. Dilemezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. İkisi de kesin. Akıl için yol birdir. Şimdi birisine sorsak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen Allah cennete gireceğini söylüyor. Eğer dilemezsen cehenneme gireceğini söylüyor. Hangisini tercih edersin? Normal akıl standardına sahip olan herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi tercih ederim diyecek. Ama gelin bizim sevgili kardeşlerimize öğretin bakalım bunu. Onlar da dilemiyorlar. Ve de gözümüzün önünde kendilerini ateşe atıyorlar sevgili kardeşlerim. Bir hiç yüzünden, bir inat uğruna
bir nefsani inat uğruna. Sevgili kardeşlerim, ne olur diyeceksiniz, yani doğruyu yapsalar kurtulacak olanlar onlar, biz değiliz. Ama bu şeytan nasıl bir mahluk ki insanları akıl almaz bir şekilde kandırmayı başarıyor. Söyle, demin anlattığım gibi bütün safhaları İslam'ın yok olmuş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Hepsinin varlığı bir tarafa sevgili kardeşlerim, sahabenin yedi safhanın yedisini de yaşadığı Kur'an-ı Kerim ayetleri hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek kadar net olarak anlatıyor. Bu sebeple 14 asır evvel yaşanan İslam'la, Kur'an'daki İslam'la, bugün büyük kitlelerin yaşadığı İslam'ın birbiriyle alakası yok. Ve İslam alemi bir açmazın içinde. İslam alemi, bu alemin %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dini bildiklerini zanneden insanlardan oluşuyor. Bu cinayetlerin en büyüğü değil mi sevgili kardeşlerim? Birisi sizi öldürse siz bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü kıyamet günü uyandırıldığınızda bir gece uykuda kalmış gibi kendinizi hissedeceksiniz. Nasıl her sabah uykudan kalkıyorsunuz ve yeni bir güne atılıyorsunuz. Bir evvelki gün ölmüşsünüz de o gün uykudan, bir evvelki gün uyumuşsunuz da sonraki o geceyi geçirmişsiniz uykuda, ertesi sabahta uyanmışsınız. İşte böyle hissedeceksiniz. O zaman sizi öldürmeleri aslında size büyük bir zarar vermiş değil. 5 yaşında da öldürülse insan, 40 yaşında da öldürülse, 70 yaşında da öldürülse netice değişmez. Ona göre sadece bir gece geçmiştir hayatından sonraki, yaşadığı hayattan sonra sadece bir gece geçmiştir yeni hayatına, kıyamet gündeki hayatına ulaşmak için. O zaman hiç kimse için birbirinden farklı bir durum yok. Sevgili kardeşlerim, acaba vaziyetin vahametini anlatabildim mi size? İçimizin ne kadar yandığını anlayabiliyor musunuz? Her şeyin bütün boyutlarıyla en güzele ulaşabileceği bir ortamda sırf insanların nefsani talepleri Allah'ın emrettikleriyle çatışma halinde olduğu için ve onlar söz sahibi zannedildiği için insanların kitle halinde cehenneme gitmesi sizin kalbinizi de yaralamıyor mu sevgili kardeşlerim? Aynı hüznü yaşamıyor musunuz? O insanlara onların dinlerini öğretememenin huzursuzluğunu yaşamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala size dininizi öğretmiş olsaydı, kainatın tek dinini, bunca hakikati bilmiş olsaydınız, bunları Allah'tan öğrenmiş olsaydınız ve de koskoca bir ilim alemi karşınızda olsaydı ve de hidayete rağmen onlar gene kendi alimlerinin cehaletleri sebebiyle cehenneme giderlerse
Bundan hüzün duymaz mısınız sevgili kardeşlerim? Kurtulacak olanlar onlar. Ne kadar hazin bir durum sevgili kardeşlerim. Ben ki size bu akşam, bugün mutluluk öğretmek için, mutluluğu anlatmak için konuşmuştum. Konu hüzünle düğümlendi. Ama düğümü açtım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Mutlu olacak olan başkaları değil, sizsiniz. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Bizi ilk defa duyanlar, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaşmak istiyorsanız, sadece bir tek dileğiniz buna yeter. Bu konuyu ilk defa duyanlar, Allah'ın cennetine girdikleri zaman bizi hatırlayacaklardır. Orada olacağız beraberce. Sevgili kardeşlerim, kalbimiz mutmain. Ne söylüyorsak sahibinden öğrenmişiz. Onların sahibinden, Kur'an'ın sahibinden, Allah'tan. Öyleyse alnımız açık, yüzümüz pak ve göğsümüz Allah'ın nuruyla dolu. Sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Allah'ın yolunda taassup yoktur. İnsanlara zorla hiçbir şeyi yaptırmaya Allah-u Teala müsaade etmez. Öyleyse nerede taassup varsa bilin ki Allah'ın dostları orada yoktur. İşte böyle sevgili kardeşlerim, İslam'ın 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından yaşanmış olan 7 safhasının 7'sini de yok eden iblis, uzaktan Allah'ın yoluna giremeyenlerle alay ediyor. Ve biz de onlara hakikatleri, onlar anlamadığı için, anlamak istemediği için anlatamıyoruz. Ama bunun böyle devam etmediğini göreceksiniz. Ufuklar açılacak sevgili kardeşlerim. Ufuklar açılacak ve her şey Allah'ın dediği mutlu sona dönüşecek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün mutluluklar sizlerin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları olarak bizler dünya sulhunun birer ferdi olmalıyız diye düşünüyorum. İslam, yani Allah'a teslim olmak, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak, kainatın tek dinini yaşamak, bir sulh ve sükun haline ulaşmakla mümkündür. İslam bunu emreder. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek, nefsimizi ruhumuzun hüviyetine ulaştırarak, dış dünyamızda başka insanlarla kavgayı bitirmek, sulh ve sükûne ulaşmak, Allah ile olan ilişkilerimizde şeytanın ne Allah'ın emirlerinde, ne de nehirlerinde, yasaklarında artık bize tesir edemeyeceği bir noktaya ulaşmak, şeytanı saf dışı bırakmak, böylece bir sulh ve sükûn haline ulaşmak. Öyleyse İslam'ın mutluluğu, dünya saadeti devamlı bir vesiledir. İç dünyamızda mutluluğu, dış dünyamızda mutluluğu ve Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluğu hedef alır. Bu mutluluk ise sulh ve sükûna kesin standartlarda bağımlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu temel emrini vermiş bize. Daim zikre ulaşmak ve mutlak sükun haline vasıl olmak. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde mutlak bir sükun haline ulaşmak. Öyleyse İslam'ın temel fonksiyonu kavgayı bitirmektir. Sulh ve sükûne ulaşmaktır. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmasının arkasındaki sebebin mutluluk olduğunu görüyoruz. Bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. İslam'da savaş, eğer düşman bir saldırıda bulunursa, bunun misliyle bana mukabele etmeyi Allah Teala emrediyor. İslam'ın kendisinin savaş açması, suçsuz insanları öldürmesi, bunlar İslam'ın temel şartlarının içinde hiçbir zaman mevcut olmadı. İslam dediğimiz zaman zaten tek bir dini kastediyoruz. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan ve Hazreti İbrahim'in dini adını alan Kur'an-ı Kerim'de Hanif dini, Allah'a ruhun ve tüm nefsin teslimini gerektiren
ve böylece mutlak bir sonuç ve söküme ulaştıran ve bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşayarak hangi millet olursa olsun birbirine dost olmalarını temin edecek olan bir temel davranış biçimi. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşılacaktır. Dünya sınıfı mutlaka kurulacaktır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki, eğer sizi yurtlarınızdan çıkarırlarsa o zaman onlarla savaşın. Size saldırı olduğu takdirde sizin savaşınız başlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu savaş saldırıyı yapana karşıdır. Kısas meclisi Kur'an'ın temel emridir. Ancak size bir saldırı olduğu takdirde saldırana bunu aynı boyutlarda ödetmek imkanının sahibisiniz. Ama bu işlem sadece o suçluya karşı geçerlidir. Allah-u Teala'nın bir cüz'i iradenin bir başka cüz'i iradeye saldırması halinde ona zarar vermesi halinde şunu söylüyor. Üç tane faktör sıralamış. Bir, kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Dişe diş, buruna burun, kulağa kulak, uza karşı huzur. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse burada affı kısastan Allah-u Teala'nın daha üstün tuttuğu kesin. Yazıldı demesi dileyen bunu gerçekleştirebilir anlamına kullanılıyor. Ama affedersiniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor Allah-u Teala aynı ayet-i kerimenin içerisinde. Daha sonra bir üçüncü meselesi daha koymuş Allah-u Teala. Seyyiate hasenatla karşılık verip onu susturma. Fussilet Suresinin 33-34 ve 35. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat duyulur mu? Siz seyyiati kötülüğü hasenatla iyilikle önleyin. Derecat kaybettiren, size bir kötülük yapan bir kişi mutlaka derecat kaybeder. Bu bir seyyiattır. O size ulaşan başka birinin seyyiatini Allah-u Teala buyuruyor. Siz hasenatla önleyin. Onun size yaptığı kötülüğe, kötülükle mukabele etmeyin. Tam aksine Allah-u Teala size mutlaka bir fırsat verecektir. Ona en iyi davranışınızla davranın. O zaman size can düşmanı olan kişinin bile dost olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki bu kötülüğe, iyilikle mukabele etmek, seyyiate hasenatla mukabele etmek etkisi herkese verilmez diyor Allah-u Teala. Ama kimler bu hasretin sahibi ise, kimler bu noktaya ulaşmışsa diyor Allah-u Teala, onlar hazin azimin sahipleridir. Sonsuz hazin sahipleridir.
mutlak saadetin sahipleridir diyor. Ve İslam Allah'ın kainattaki yegane dini sadece bu hedefe yönelik olarak vücuda getirilmiş. Biliyorsunuz ki İslam aslında Hamid dininin Arapça adıdır. Allah-u Teala bu Kur'an'ı size Arapça olarak indirdik diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Arap olması dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Arabi lisanda indirilmiştir. Bu sebeple Hanif'in karşılığı İslam kelimesi çıkıyor karşımıza. Ama Hazreti İbrahim'in dini aynı zamanda Hazreti Musa'nın diniydi. Bu din aynı zamanda Hazreti İsa'nın diniydi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in diniydi. Kayyum olan din sadece budur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Musa, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya şeriat yaptığımızı, onlar için koyduğumuz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün dinler tek bir din. Ve bütün dinler Allah'a teslim olmayı ve netice noktada seniyate hasenatla mukabele etmeyi içerir. Bütün dinler aslında tek bir dindir. Her nübüvvet devrinde her Allah'ın nebisi, peygamberi görev aldığında onları Allah-u Teala mukaddes şeriat kitapları indirmiş ve son nebiye, son peygambere kainatı durduğu sürece idare edecek olan son şeriat kitabını indirmiş Allah-u Teala. Kıyamete kadar başka bir nebinin gelmesi, başka bir peygamberin gelmesi mümkün değil. Bütün kavimlerde kıyamet kadar resuller devam edecek. Resuller mevcut olmakta devam edecek. Ama hepsi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatıyla emrolundular. Öyleyse o şeriat hangi şeriat? O şeriat Hazreti İbrahim'in şeriatı. Babamız Hazreti İbrahim'in şeriatı. O şeriat Hazreti Lut'un, o şeriat Hazreti Nuh'un, o şeriat bütün peygamberlerin şeriatı. Ve bu şeriatın temelinde seyyiate hasenatla mukabele etme noktasına ulaşmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Amerika'daki olaylarla Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesinin saldırıya uğramasıyla 10.000'e yakın insanın, günahsız insanın, masum insanın ölmesiyle noktalanan bir facia yaşanıyor.

Allah-u Teala hiçbir zaman masum insanlara saldırıyı emretmez. Terör Kur'an-ı Kerim standartları içinde, din standartları içinde mevcut değildir. Bizim insan olarak, bir yaratık olan insan olarak başka birisine zarar vermemiz Allah-u Teala tarafından kesin şekilde yasaklanmış. Zarar verebilecek noktaya ulaşmamız için bir başkasının bize bir kötülük etmesi lazım. O zaman bir hakkı var. Bu hak kısas hakkıdır. Bu hak kötülüğü kim yapmışsa ona karşı kullanılır. Dünyanın neresinde olursa olsunlar, insanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bir takım haksızlıklara muhatap olmuşlardır.

tahmine yakın. Bu konuda intikam alma konusunda hangi olayın arkasından geri söylersin? Bu insanlar, Amerika'da yaşayan insanlar, o kulelerde o sırada vazifeli olan insanlar, onların çevresinde ölen birçok insanlar da bahsediliyor. Böyle bir intikamın muhatabı değiller. Dünyanın her tarafında zulüm mutlaka vardır. Bu zulmün cevabı bir intikam şeklinde değil, kısas şeklinde zulmün sebeplerine karşı yapılabilir. Öyleyse Allah'ın tecrüz etmediği, cevaz vermediği bir büyük suç işlenmiştir. Burada ölen on bin çevresindeki insanın vebalini yüklenmişlerdir bu vahşeti yapanlar. Bu olay ancak tel'in edilir. Sevgili kardeşlerim, İslam örgütleri böyle bir olayın vatabı kabul ediliyor. Onlardan bu istikamette bir yükselme gelmedi. Ama konunun araştırılması yapılıyor. Biz İslam'ın böyle bir vahşeti uygulamayacağını düşünüyoruz. Eğer böyle bir işlevi bir İslam örgütü yapmışsa, bu gerçekten yüz kızartıcı, İslam adına utanç verici, lanetli bir olandır. Kim böyle bir şeyi gerçekleştirdiyse, nereye ait olursa olsun o insanlar, onlar Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Onun üzerine büyük vebal almışlardır.

Terör hiçbir zaman bir çıkış yolu olamaz. Sadece insanların ölmesini vücuda getirir. Yani böyle bir dizaynda öldüren bir şey kazanmamıştır. Ama çok şeyler kaybetmiştir. İnsanlar adına bir vahşet tablosu sergilenmiştir.

Allah Teala'nın dizayn ettiği şey, Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. İnsanları haksız yere öldürmek değildir. Dünyanın neresinde bir suç işlenirse işlensin, bunun cevabını buradaki, New York'taki masum insanları ödetmek, bu bir vahşettir. Sevgili kardeşlerim,

böyle bir saldırının suçun işlediğin, işlendiğin yerin dışında kimlere karşı yapılırsa yapılsın, haksızlıktır. Bu bir adalet merkezinde oluşturma sadece nefslerinin afetlerine uyan insanların yapabilecekleri bir dizayndır.

Sevgili kardeşlerim, İslam'ın arasında da bir takım insanlar İslam'ın dışındaki bütün dinlerin İslam'ın düşmanı olduğunu yaymaya ve düşmanlık tohumlarını insanlara ekmeye çalışırlar. Hristiyanlığın içinde de bir takım insanlar Hristiyanlığın dışındaki dinlerin kendilerine düşman olduğunu söyleyerek insanların Hristiyanlığın dışındaki dinlere karşı kışkırtmaya çalışırlar. Museviler arasında da aynı şey söz konusudur. Ne yazık ki bir kısım Museviler de diğer dinleri, İslam'ı da, Hristiyanlığı da düşman saflarda görürler. Din adamları arasında da sayıları az da olsa bu tarz sakinler hep olmuştur, bugün de vardır ve dünya bu sebeple kaynıyor. Öyleyse yanlış nerede? Yanlış insanları birleşmeye, bir olmaya, bir tek toplum oluşturmaya, Allah'a aşık insanlar toplumu, Allah'ın etrafında toplanan insanlar toplumu vücuda getirmeye yönelik bir davranış biçimi işte doğru oradadır. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah-u Teala ne kadar vermişse o kadar süre yaşanacaktır. Şu veya bu sebeple bir insanın ölümü neticeyi değiştirmez. Ölen kişiler gene öleceklerdi. Ama burada onların vebalini almak diye bir sonuçla karşı karşıyayım. O insanlar ölmediler, öldürüldüler. Bir irade başka iradelerin rızası hilafına onlara zulmetti. Onları öldürdü. Böyle bir durumda burada sorun var. O insanlar, bunları yapanlar mutlaka Allah-u Teala tarafından bunun cezasıyla cezalandırılacaklar. Tamam, ilahi adalet her halükarda mutlaka oluşacak. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki dünya sulhu bu tarz olaylardan sonra oluşabilecek.

söylediğimiz gibi bir takım din adamlarının İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Musevilik'te de, bütün dinlerde de kendilerinin dışındaki din sahiplerini düşman olarak vasıflandırmaları, düşmanlık etmeye başka insanları çağırmaları, bu Allah-u Teala'nın emirlerine uygun bir şey değil. Vaktiyle Haçlı seferleri bu sebeplere dayalı olarak gerçekleşmişti. Sevgili kardeşlerim, bir sefer değil ama bir suikast, 10.000'e yakın insanın ölümüne sebebiyet veren, planlanmış, dizayn edilmiş ve 10.000 kişiye yakın insanın ölümüne sonuçlanan bir trajedi. İslam'dan Murat Olman'ın bu olduğunu denedenler, onlar Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlayamamış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim dostluğu, Kur'an-ı Kerim suç ve suçunu milletlerin içinde ve milletlerin birbiriyle olan ilişkilerinde sus ve suçunu emrediyor. Kan, kanı davet eder. Bu bir kan davası hüviyetinin devamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala alimden bir işte diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? İşte bugünkü faciaların devamı o kan davasının var olduğunu gösteriyor. Her kabiledeki sahabe, sahabe olmadan evvel başka kabilelerden birkaç kişiyi öldürmüştü. O başka kabileler de onların her birinin kabilesinden birkaç kişiyi mutlaka ödülmüştü. Ve bütün kabileler arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kan davası devam ediyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Allah Teala nübüvvet görevini teslim ettiydi o. Sonra sahabe Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e teslim oldular. Teslim olunca nefs tezkiyesine başladılar. Nefslerindeki afetler adım adım yok oldu. Diğerlerini faziletlere terk ettiler. Sahabenin nefsleri yavaş yavaş ruh hüviyetine bürünmeye başladı. Ve faziletler afetlerin yerini aldıkça kin, nefret, düşmanlık, intikam bunlar yavaş yavaş eridi. Yerlerini sevgiye, ve onunla eş anlamlı
bir muhtevaya bıraktılar. Sahabe birbirlerini çok sevdiler. Öylesine sevdiler ki birbirleri için hayatlarını veriyorlardı. Sevgi sahabenin yapı taşıdır. Hatırlayacaksınız olayı, Hazreti Ömer elindeki matrayla savaştan sonra şehit olmak olan üzere olanların arasında dolaşıyor. Yani su isteğine suyu hemen uzatacak. Nitekim birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer suyu uzatıyor. Tam içecekken bir başka sahada ya Ömer su diye sesleniyor. Hazreti Ömer bunun üzerine bir şey yapmıyor. Suyu uzatıyor birinciye. Ama birinci diyor ki ya Ömer, onun benden daha fazla suya ihtiyacı var. Suyu ona ver lütfen. Hazreti Ömer bunu bir emir olarak geliyor. Koşuyor ikinciye. Hemen uzatıyor suyu. O sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş birinciyle. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman bakıyor ki üçüncü sahabe şehit olmuş. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye dönüyor. İkinci de şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinciye dönüyor. O da şehit olmuş. Bir insanın son nefesinde en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Şehit olmak üzere olan insanlar da en çok suya ihtiyaç duyanlar. Ve onlar arkadaşlarını kendilerinden daha fazla seviyorlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgi onların yüreklerine yerleştirildi. Allah Teala diyor ki, eğer sen bu işi yapmaya çalışsaydın, sen onların kalplerini tehlif edemezdin. Onları birbirine sevdiremezdin. Bunu biz yaptık. Ancak biz yaparız diyor Allah Teala. Kalplerin tehlif edilmesi işi bizim işimizdir diyor. Dünyamızın içinde yaşadığı bu devresinde kişisel olarak insanları bir müşahedeye tabi tuttuğumuz zaman ne yazık ki bütün dinlerin içinde belki toplumun küçük bir kısmı ama bu kısım başka dinlere düşman. Başka dinleri düşman olarak görüyor. O düşman olanlar var ya sevgili kardeşlerim, onlar o düşman gördükleri dinin de mensuplarının vaktiyle aynı dini yaşadıklarını bilmeyenlerdir. Böyle bir şeye ihtimal dahi vermeyenlerdir. Belki de biz bunları söylemesek ömürleri boyunca hiç haberleri olmayacaklardı. Sizin dininiz, bizim dinimiz, onların dini diye dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek din var, Allah'ın tek dini. O din
Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını verdiği dindir. Kainatın yegane dini. Öyleyse neden düşmanlık, neden kin, neden insanları öldürmek, hedef bu olmamalıdır. Hedef dost olmak olmalıdır. Hedef dünya sufi olmalıdır. İnsanların kalplerini telif etmek için, birleştirmek için. Bir gayretin sahibi olmamızı Allah-u Teala'nın göre hedef gösteriyor. Bütün insanlık için yapılması lazım gelen budur.

O zaman hep bu facialar, trajediler yaşanacaktır. Kanla sayfalar kapanacaktır. Dünya kana boyanacaktır.

این انتقام دشمنه نفرت hepsi nefsimizin afetlerindendir. Bütün insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler bu afetlerle doğarlar. Herkes de nefsinin 19 tane afetinin içerisinde bu afetler mevcuttur. Ve şeytan sadece afetlerinize temsil etmek imkanının sahibidir. Ve ister ki herkes birbirine düşman olsun, herkes birbiriyle kanlı bıçaklı olsun, herkes birbirini öldürmeye çalışsın ve öldürebilsin. Böyle olsun ki insanlar iblisle birlikte cehenneme girsinler. İblisin istediği bu. Bütün insanların şu dünyada mutsuz olması ve bütün insanların ahirette de kıyametten sonra da mutlaka cehennemde olması kendisiyle beraber. O gün şöyle söylüyor. Allah da size söz verdi. Ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu. Ama ben tutmadım. Ben şeytanım. Sözümü tutmak mecburiyetini görmüyorum kendimi. Bana niçin kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Size zorla mı yaptırdım yaptığınız kötülükleri? Hayır, ben teklif ettim. Siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın, nefsinize kızın diyor İblis. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki dünyanın birçok yerinde İslam'a karşı saldırılar konuşuluyor. Tamam. Elbette o söylediğimiz gibi başka dinlerin içinde bulunan insanlar, onların küçük bir kısmı İslam'ı düşman olarak görüyorlar. Sırbistan'daki gibi, dünyanın diğer birçok yerlerinde olduğu gibi bir savaş söz konusu oluyor. İslam'a karşı saldırılar takip ediyor. Bu olayları bir kısıt olarak düşünmek ne yazık ki mümkün değil. Kısasta olay suçu işleyenin üzerinde tamamlanır. Suçu işleyene tatbik edilir ceza. Başka birilerine olmaz. Allah ona cevap vermiyor. Onun için tecrübe edilemez. Ama insanlar, onlar İslam'a her tarafı saldırıyorlar. Biz ona misilleme yaptık diyorlar. Sevgili kardeşlerim, evet, Sırbistan'da çok sayıda masum insanın kanı akmıştır. İslam
kendisine karşı savaş etmiştir, insanları öldürmüştür, haksız yere onlara işkence yapılmıştır. Çok şeyler olmuştur. Ama bunun cezasının ödettireceği insanlar orada. Keşmir'de, başka yerlerde İslam'a karşı saldırılar oluşturulmuştur. İnsanlar öldürülmüştür, şehit edilmiştir. Ama bunun faturası dünyanın bir başka yerindeki onlara karşı bu suçu işlemiş olanlara ödettirilemez. Allah-u Teala bunu tecrüz etmiyor, buna cevap vermiyor. Adama bunun da vahşet oluyor. Bunun da saldırganlık oluyor.

sevgili kardeşlerim. Bu haksız davranışlar, ilahiyete muhatap olan bu davranışlar sadece dünyayı daha karmaşık hale getirecek ve daha binlerce değil, yüz binlerce insanın ölümüne sebebiyet verecektir. İnsanların nefslerine şeytan tesir ettiği için bu tarzdaki olaylar insanları galeyana getirecek olan olaylardır. Ve biz falanca falanca olayların karşısında böyle bir misilime yaptık diyenlerin karşısında gene başka bir takım masumları öldürmek üzere bir başka misillemenin de devreye girmesi söz konusu olacaktır. O zaman ikinci bir vahşet fazlasıyla karşılaşacağız. Böylece karşılıklı dostluklar oluşmayacak. Karşılıklı kimler bilinecek. İnsanlar başka insanlardan intikam almak yarışına girecekler. Yani bütün dünyayı saran bir kan davası olayıyla karşı karşıya olacağız. Kan, kanı çekecek. Sevgili kardeşlerim, her seferinde de bunun faturasını çoğu, pek çoğu masum insan olanları ödeyecektir. Aslında eğer olayları suçu yapan ve onun cezalandırılması şeklinde mütalaa edersek, buradaki olay hepsi masum olan insanları ihata ediyor. Hiçbirisi böyle bir hareketi hak eden insanlar değil. Bir intikama muhatap olmak için aynı suçu işlemiş olmaları lazım. Dünyanın neresinde böyle bir suç işlenmişse onlar bunun muhatabıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları nefslerinin afetleri doğrultusunda karar veren liderler, ekip başları, yönlendiriyorsa, bu kanlı intikam alanların arkası gelmeyecektir. Kan, kanı çekecek. Misillemeler, misillemeleri getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bir İslami örgüt böyle bir konunun sahibi ise, bu İslami örgütün mütevasını merak ediyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği emirlerden hiçbirisi böyle bir faciayı
hedef kılman. Suç sahibine aittir. Kısasta suçun sahibine isimleri olarak uygulanır. Ve Allah'ın hedefi dünya sulhunu sağlamak. Bu tarzdaki olaylarsa dünya savaşına doğru bir zemin hazırlıyor. Hangi cepheden bakarsanız bakın, bunu yapanlar vebal almışlardır. Bu tercihde insanların ölmesi haksız yere bir hakkın ölmesi söz konusu. Allah'ın verdiği hayatı insanlar intikam alıyor diye bilerek isteyerek sona erdiriyorlar. İnsanları katlediyorlar.

Allah'ın hedef gösterdiği doğruyla mukayese edildiğinde ona taban tabana ters olan bir davranış görüyoruz. Allah'ın verdiği emirde suç ve suçuna ulaşmak var. Suç ve suçun içinde bir dünya, işte ikinci asr-ı saadet onu oluşturacaktır. Şu anda insanların vahşeti o noktadan dünyanın ne kadar uzakta olduğunu gösteriyor. Bunu yeni olaylar takip edecektir. Taraflar oluşacaktır. Tarafların arasında kızışan bu küçük grupların arasındaki anlaşmazlık bütün dünya için tehlike oluşturacaktır. Allah'ın hedef gösterdiği dünya sulhünden ne kadar uzakta olduğumuzu görebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala dünya sulhünü emrediyor. İnsanların birbirine kardeş olmaları, uhuvvet, Allah Teala'nın temelidir. Ama görüyoruz ki her tarafta düşmanlık kol geziyor. Ve insanların Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği saadetten ne kadar uzak düştüklerinin bir tablosunu keşfediyoruz. Nedir aldığımız emir? Nefsimizi tezkiye etmek ve tasfiye etmek. Böylece nefsinin kalbinde hiçbir afet bırakmamak, düşmanlığı, kini, nefreti ve bütün negatif faktörleri, karanlıkları nefsimizin kalbinden söküp çıkarmak. Düşmanlığın, nefretin, kinin, intikamın yerine sevgiyi koymak. Merhameti koymak. İşte bir gün insanlar görecekler ki aslında içinde bulundukları dinle diğer dinler arasında Allah-u Teala bir farklılık gözetmiyor. Dinler asırlar geçtikçe başlangıçla bağlantılarını koparmışlar ve farklı dinlere ulaşmışlar gibi bir görüntü çıkmış ortaya. Oysa ki bütün peygamberler devrinde sadece tek bir din yaşanmıştır. Allah'a ruhun, Allah'a secde edenin, Allah'a nefsin ve Allah'a iradenin teslim edildiği bir vaka yaşanmıştır. Bütün peygamberler zamanında o peygamberler ve onlara bağlı olanlar aynı gerçeği yaşamışlardır. Allah'a
teslim olmak. Teslimiyetin muhtevasında nefsin afetlerinden mutlak olarak kurtulmak söz konusudur. Öyleyse nefsin afetlerinden kurtulmak, kurtulabilmek, onların yerine ruhun hasletlerini temsil eden faziletleri ikame etmek, onların yerine koymak. Ve bütün dinlerin aslında tek bir dinin mensupları olduklarını anlamaları ve bu hedefe yönelmeleri. Sevgili öğrenciler, evliyalar ve dinleyenler, bu olaylar insanların Allah'ın söylediklerini hiç ama hiç anlamadıklarını gösteriyor. Her yerde aynı dramatik sahneler, insanların öfkeleri, kinleri, intikamları ve her intikamın karşı tarafın intikamını misillemesini davet etmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanlık 21. asrın başlangıcında Allah'ın çizgisinden ne kadar çok sapmış durumda. Aslında ne yazık ki bütün dinlerde toplumun büyük kısmı Allah'ın dininin gereklerini göstermiyor. Gereklerini yaşamıyor. Nefsini temizlemek gereği duymuyor Allah'ın farz kılmasına rağmen. Böyle olunca sevginin, sempatinin, Allah'a ve diğer insanlara yakın olmanın yerini düşmanlık alıyor, antipati alıyor, nefret alıyor. Dostluğu devre dışı bırakıp düşmanlığı körüklüyor insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Aslında her şey çok güzel olabilir. En güzel olabilir. Ama onların yerinde şu anda vahşet var. Allah-u Teala Nisa 58'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder buyuruyor Allah-u Teala. Ruhunuz bir emanettir. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve nefsinin afetlerinin yarısından daha fazlası o noktaya gelinceye kadar, 22. basamağa gelinceye kadar yok olacak. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz farz kılınıyor. Nefsinizdeki afetlerin %90'ından fazlası orada bu hedefe ulaştığınız zaman yok olacak. Sonra bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Ve nefsinizin bütün afetleri yok olacak. O zaman suç ve suçunu yaşayacaksınız. O zaman İç dünyanızda da, o zaman dış dünyanızda da, o zaman Allah ile olan ilişkilerinizde de bir suç ve suçun haline ulaşacaksınız. O zaman İslam olmak şerefine ereceksiniz. Orada etrafınızda sadece sevgi olacak. Sadece dost olacaksınız. Ve Allah-u Teala ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi üzerinize farz kılıyor, emrediyor size. Neyse Allah-u Teala bunu emretmişse Allah'a teslim olmanızı, ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmenizi emretmişse böyle bir suçla suçun haline sizi ulaştırmayı hedef almışsa o zaman böyle bir dizaynla nereye varabilirsiniz? İnsanlara onları öldürdüğünüz zaman onlardan intikam aldım gözüyle bakıyorsanız intikam kin, nefret, düşmanlık nefsinizin ayrı ayrı afetleri, o zaman siz o afetlere esir olmuş durumdasınız. Afetler, sevgili kardeşlerim, bir büyük sıkıntı var konunun arkasında. Sizi o hedefe ulaşmaktan men ediyor. Nefsiniz de mücadele edeceksiniz. Şu kainattaki düşmanınız, en büyük düşmanınız şeytandır.
sizi kontrol altında tuttukça, o süre içerisinde devamlı başkalarından intikam almak istersiniz, başkalarına kötü davranmak istersiniz, başkalarını zehir kılmak istersiniz, kendi üstünüz onlara kabul ettirmek istersiniz. İşte bir insandan topluma, toplumdan milletlere, nefslerinin tesiriyle davranmak, bir davranış biçimi olarak ulaşıyorsa, işte bu intikamı da içerir, kini de içerir. Ve dünya çapındaki düşmanlık her geçen gün biraz daha sadece büyür. Bunun sonucu mu? Bunun sonucu savaştır. Ve sözden evvelki son olay. Sevgili öğrenciler, ziyaret dinleyenler. Dünyada neden adaletsizlikler var? Neden kan dökülüyor? Arkasında sadece şeytan ve nefslerinin afetleri var. O afetler hepinizi düşman kamplara ayırmak üzere şeytan tarafından devamlı kullanılır. Ve iblis her halükarda hepinizi bütün düşmanlıkların sahibi kılmak ister. Herkes her sesle kavgalı olmalıdır. İblisin temel dizaynı bu. Bu bireylerden topluma ulaştıkça toplumların birbirine karşı dostlukları değil düşmanlıkları artar.

her geçen gün artan kin, nefret, dünyayı öyle bir noktaya ulaştırır ki orada iki tarafında en ağır silahları kullanması ve kitle halinde topyekun insanları imha etme kararları sahneye çıkar. Dünyamız bu tarzdaki savaşlara birçok defa şahit oldu. Bilinen yakın tarihimizde bütün dünyayı yok edebilecek olan bir savaş standartı yaşanmadı ama dünyamızın ondan emek çağlarında aynı medeniyet seviyesinin ötesine de ulaşılmıştı. Ama iki tarafında atom bombalarını kullandığı ve bütün insanların yok olduğu devreler geçmiştir dünya hayatında. İşte o zaman mağara devirlerini yaşayan insanlar çıkmıştır ortaya. Biliyorsunuz ki atom bombasının nükleer dinamizmi insanların hücre yapısını mutlaka etkisi altına alıyor. O zaman insanlar iki tarafında birbirini mutlaka imha etmek üzere, yok etmek üzere harekete geçmelerinin sonunda başardıkları hedef o mağara adamlarının vücuda gelmesi. Onlar insan ama beyin hücreleri de duvara uğramış. Atomlar bir sebebiyle. Ve konuşmayı unutmuşlar, insanlıklarını unutmuşlar. Ve mağaralarda yaşamaya başlamışlar. Yeni nesiller geldikçe adım adım insanlık teknik seviyeleri ve deneyim seviyelerini birer birer geçiyor. Ve bugünlere ulaşıyoruz. Bugün yine dünyayı yeni bir olay adım adım tehdit sahasının içine almaya başlayacak. Düşmanlıklar düşmanlıkları körükleyecek. İnsanlar Allah'ın sevdiklerine bir defa daha sırt çevirecekler. Allah'ın emri insanların iç alemlerinde ve dış alemlerinde sus ve sükunu kurmaları. Ondan ne kadar uzak bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Binlerce insanı bir anda acımadan insanlar öldürebiliyor. Bu nasıl bir fanatizmdir ki bir dava uğrunda bunları yaptıklarına inandırılmış insanlar uçağın içinde onlar da ölüyorlar.

sevgili kardeşlerim. Bu dünya Allah selam emirleri gerçekleştirdiği takdirde yaşanmaya değer bir dünyadır.

İnsanlar Allah'ın sünnetlerini hatırlayabilseler, başka insanlarla düşman olmayı değil, Allah'ın emrine uygun olarak dost olmayı hedef alsalar, bu hedefe yönelik olsalar, o zaman iç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak saadete ulaşacaklar. Sevgili kardeşlerim, dünya sulhu sonunda mutlaka gerçekleşecektir. Bu hedef için, dünya sulhu için varız. Onun için eğitildik Allah-u Teala tarafından. Bu sebeple o gayeye bütün insanların birbirine, bütün devletlerin, milletlerin birbirlerine dost olacakları, yardım edecekleri, nefslerinin kinlerini kusmayacaklarını, kusmayacakları, ruhlarının bütün hasletleriyle başka ülkelerin ve başka dinden olduklarınızın etkileri insanlara dost kucağını açacakları bir gün gelecek. Ne yazık ki insanların çoğu o gün ölmüş olacaklar. Bu kin uğruna, bu düşmanlık uğruna, şeytanın korkunç bir tuzağına düşerek. İşte olaylar

Bunda gördüğünüz gibi başarı kazanıyor. İnsanları birbirine düşman kılıyor. Dinleri birbirine düşman kılıyor. Sevgili kardeşlerim, çıplak olarak görebiliyor musunuz olayı? Yani Allah'ın hedefiyle İblisin hedefi arasındaki farklılığı ve iblisin ne kadar kullanıcı bir plan yaparak, bir tuzak hazırlayarak insanları bu tuzağa doğru düşürdüğünü ve adım adım hedefine daha hızla gittiğini görmüyor musunuz? İstediği şey bütün dünyayı birbirine düşman kılmak. Ve bunu başarılı bir standart içerisinde insanları kabul ettirmiş iblis ve oynuyor oyununu. Dünya trajedisine her geçen gün biraz daha zemin hazırlıyor. Hem her toplumun içindeki insanları birbirine düşman kılmaya çalışarak hem toplumları, cemaatleri birbirine düşman kılmaya çalışarak hem de daha üst planda milletleri birbirine düşman kılarak ve milletlerin birleşmeleriyle kuracakları grupları birbirine düşman kılarak her seferinde daha üst platformda İblis bir senaryo hazırlamış. Bunu adım adım sahneye koymayı başarıyor. Ve insanlar her geçen gün birbirine dost olmak yerine her geçen gün biraz daha düşmanlık cihetinde bileniyorlar. Anlamıyorlar Allah-u Teala'nın temel felsefesini. Dostluğu, kardeşliği anlamıyorlar. İnsanların çok büyük bir kısmı başka başka dinlerin var olduğunu zannediyor. Hepsinin aynı din olduğunu insanlar unutmuşlar. Ve asırlar boyunca birbirinden ayrılan tatbikatlar, uygulamalar, bugün gerçekten çeşitli dinler varmış gibi bir manzara sergiliyor. Aslında sevgili kardeşlerim, Allah'ın gözlükleriyle bakmalısınız olaylara. Nerede haksızlık varsa, adaletsizlik varsa, kin varsa, nefret varsa, intikam varsa, Allah o insanlarla beraber değildir. Sevgili kardeşlerim, dost olmak, sevgiyi paylaşmak, kardeş olmak, düşmanlık etmek değil, yardım etmek. Dünya bunu kendisine çok pahalıya mal olan birçok olaylardan sonra anlayabilecek ve yaşayabilecek. Böyle bir muhteva içerisinde

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi en çok kalbimizde yaralayan şey, Allah'ın bütün insanlık için koyduğu hedefleri insanların ne ölçüde unutabildiği. Bütün güzellikleri unutmuşuz. Düşmanlık tohumlarını saçmışız içimize, çevremize. Nefsimizin öfke afeti, gurur afeti, düşmanlık afeti, nefret afeti, sadece insanlarda değil, toplumlarda ön planda. Bu bütün dünyayı düşman kamplara ayıracak olan bir noktaya doğru gidişi işaretliyor. Oysa ki Allah'ın hedefi bu değil. Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'la ilişkilerini kesmişler. Allah'ın ne söylediğini bilmiyorlar. Ve Allah'ın reçetesini tatbik edebilseler, herkes mutlu olacak. Bütün toplumlar saadeti yaşayacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanın bir karışıklığa doğru yürümesi, insanların Allah'ın temel emirlerini unutmasından kaynaklanıyor. Bu temel emirlere dikkatle bakın. Sadece bir parantez içinde hepsini hülasa edebilirsiniz, özetleyebilirsiniz. Teslim olmak. Allah'a teslim olmak. Allah'ın dinini ne kadar yanlış anlamış insanlar, ne kadar yanlış yorumlara ulaşmışlar. Yani dilini şu anda yaşamakta olan insanlar, ayrı ayrı grupların insanları olarak görüyor kendilerini. Tek bir dinin ilk yaşandığı noktadan bu noktaya gelinceye kadar ayrı ayrı toplumlarda geçirdiği istihareler, ayrı ayrı dinler varsaydırıyor, ayrı ayrı toplumlar varsaydırıyor. Eğer ayrı ayrı dinler yoksa, o zaman insanların neden aynı şeyleri yapmadığı da bir sual olarak geliyor insanların aklına. Oysa ki aradan geçen asırlar, insanların Allah'ın hedeflerinden sadece uzaklaşmalarına sebebiyet vermiş. İnsanlar hangi toplumda yaşarlarsa yaşasınlar, bütün toplumların çoğu Allah'ın mesajlarını
unutmuşlar. Bütün dinlerin içindeki insanların çok büyük bir kısmı Allah'ın hayal edeplerini elinin tersiyle itmiş, devre dışı bırakmış. Ve hedefleri insanların yürümelerini böylece imkansız hale getirmiş iblis. İnsanların kurtuluşlarının arkasında yatan temel faktörü insanları unutmaya başaran iblis, arkasından insanları milletlerin içinde cemaatlere ayırmış, her ayırdığı cemaati de birbirine düşman kılmış. Sonra milletleri gruplara ayırmış, onları birbirine düşman kılmış. Sonra bir araya gelebilen müşterek milletleri bir araya gelebilen diğer müşterek milletlerle düşman kılmayı başarmış. Ve hep savaşlar oluşmuş bu istikamette. Bütün dünya kanı bulanmış. Arkasında hep kin var, nefret var, düşmanlık var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer insanlar Allah'ın temel emirlerini bilselerdi, nefs tesliyesi, tasfiyesi yapsalardı, sahabe nasıl kalpleri birbirine telif edilmişse, bütün dünya insanı da öyle olacaktı. Hem ruhumuzu, hem metnimizi, hem nefsimizi Allah'a teslim olmamız için bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların tekamülünde ve dünya sulhünde en büyük araçlar insanların şahsi olarak gerçekleştirebilecekleri kendi kendilerini pisliklerden temizleme olayıdır. Bu ise zikir adlı bir ameliyle gerçekleşir. Nefs tesliyesini yapabilmek için insanlar zikir yapmak mecburiyetindeler. Olmazsa olmaz. Dünya sulhunun kurulmasındaki en büyük anahtar zikirdir. Nefsin kalbinde oluşması gereken kalbin mühürünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine imanın yazılması gerçekleşmezse, bunun arkasında kişi zikir yapmazsa, nefsindeki afetlerin anlanması mümkün değildir. Ancak zikir böyle bir kalpte tesir icra edebilir, İman kelimesi kalbe yazılmıştır ve kişi zikir yapmaktadır. Bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet ve fazla salavat bahsettiğinde o kişinin nefsinin kalbinde her şeyi adım adım temizleyecektir. Kalbe ulaşan Allah'ın rahmet ve fazla ve tahsilleri kalbin içine ulaştığında fazıllar iman cemesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Bunun manası o yerleri evvelce işgal etmek olan karanlıklar, öfke, kin, nefret, düşmanlık gibi afetlerin hepsi nefsin kalbini terk etmek mecburiyetindeler. Onların yerini sevgi ve sevginin arkadaşları alacak. Başka insanlara karşı
insanlar nefret duymayacaklar, sevgi duyacaklar. Niçin? Çünkü afetler düşmanlığı körükleyen şeytanın da tesir edebildiği saha giderek azalacak, temizlenecek. Böyle bir temizlenme müessesesi o kişinin iç dünyasında mutlaka saadeti oluşturur. Çünkü o kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olacak, yerini ruhun hasretlerine bırakacaktır. İşte onlar ruhun hasretleri, yani faziletler olarak nefsimizin kalbinde yer almış olan faktörler adım adım nefsimizin kalbini temizleyecek. Daimi zikre ulaştığımız zaman hiçbir afet kalmamış olacak nefsimizin kalbinde. O zaman sahabenin yaşadığı bir dostluğu kalplerin tehlif edilmesi olayını yaşayabiliriz. İnsanlar kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde hafet olanlar, kalpleri afetlerle dolu olan insanlar bu hedeflere elbette gidemezler. Onlar sadece düşman olmayı başarırlar. Onlar başka insanlara düşman olmayı başarırlar. Ve onlara ızdırap vermeye, onları yok etmeye çalışırlar. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bir insan, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktır. O zaman nefsin afetleri ruhun hasretlerinin eşidi olan faziletlere döndüğünde o kişi sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirecek, hem nefsi hem de ruhu Allah'ın emirlerini mutlaka yapmak istediği için, nefsinde afetler olmadığı için nefsi işgal eden faziletler ruhun hasretlerinin aynını emredecektir. Öyleyse o kişi bir mutluluk dizaynını yaşayacaktır. Böyle bir insanın başka insanları intikam almak kastıyla öldürmesi, mümkün olmayacaktır. Dikkat edin, kısas yapmak demiyorum, intikam almak kelimesini kullanıyorum. Çünkü söylediğim gibi kısasta suçluya aynen mukabele etmek söz konusudur. Ama suçu kim işlemişse ona rücu etmek söz konusudur. İntikamınsa hududu yoktur. İnsanlar herkese kızabilirler. Herkesin başkalarına yaptıkları sebebiyle onlar da intikam almaya çalışabilirler. Ve böyle bir husus Allah-u Teala tarafından tecrüb edilmiyor. İnsanların sevgili kardeşlerim, mutluluğu Allah'ın temel hedefi. Ve insanların çoğu bunun farkında değiller. Kendilerini daha çok mutlu edecek olan
bir takım faaliyetlerin içinde başlarına neler gelebileceğini hiç düşünmeden insanları öldürmekle meşguller. Sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki hayat 60 senedir, 80 senedir, 100 senedir diyelim. Ama eğer bir Allah'ın sevgilisi olabilirseniz, intikam alan değil, intikamdan insanları vazgeçen bir insan olabilirseniz, başarabildiğiniz her noktada mutluluğu yaşarsınız. Ne kadar insanı birbirine düşmanken dost hale getirebilirseniz, o ölçüde saadet sizin olur. Bütün insanlar için söz konusu olan intikamı, öfkeyi, kini, savaşı bir tarafa bırakmak ve dünya dostluğunu, dünya sülhünü korumak ve kollamak olmalıdır insanların temel görevi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayır, zor bir işten bahsetmiyorum. Daim edilsin, sahip olan hiç kimse haksız yere başka insanlara saldırmaz. İslam da bunu emreder. Haksızlığa Allah'ın hiçbir devirde müsaadesi olmamıştır. Allah'ın Resulleri geldiği zaman adaletle, kıskla davranacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse o kıskın, yani adaletin oluşabilmesi, insanların nefsindeki afetleri yok etmeleriyle paralel bir dizayn gösterir. Ne zaman ki nefsinizdeki bütün afetleri yok edersiniz, o zaman sizin için başka insanlarla olan düşmanlık da sona erer. İnsanlar iç dünyalarında neden mutsuzlar? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı bir kavga var, anlaşmazlık var. Bu bir defa kişiyi devamlı huzursuzluk içinde bırakır. Etmez kişi nefsinin afetleri sebebiyle devamlı hatalar işler. Her hatadan sonra da ruh nefsi azam eder. Allah son kişiye, arkasından kişi mutlaka huzursuzluğu duyar ve yaşar. Ama bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde afetler yoktur artık. Esas kişi sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirir. Evvela nefsinin kalbinde afetler tamamen kalmadığı için o kişinin yanlış davranışları bulması söz konusu olmaz. Huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Ne ruh nefse, ne Allah'a o fizik vücuda manevi azap vermeyecektir davranışları dolayısıyla. O kişi bu sebeple iç dünyasında mutlu olacaktır. Ruhuyla nefsi arasında
tam bir uyum sağlandığı için ruhun bütün istediklerini nefs de istediği için beraberce bir hedefe gitmeleri söz konusu. Bu hedefe kişinin iç dünyasında Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbirisini işlemek gibi bir temel denge var. Ya kişi dış dünyasında da sufle çocuğunu sağlamışsa ne olacak? Yani daimi zikre ulaşmışsa, nefsinin kalbindeki felaketleri koymuşsa, o kişi başka insanlara kötü davranmayacak demektir. Çünkü nefsinde afetler yok. Ruhu bütün insanlara dostça davranmayı emrederken nefsine artık aynı şeyi emretmektedir. Bu kişi başka birinin kalbini kıracak olan davranışlarda bulunmaz. Başkasına kötülük yapmaz, başkasına öldürmez. Ve sadece insanlara en güzel davranışlarda bulunur. Başkalarına zulmetmediği için zulmetmiş olsaydı Allah'ın kendisine verdiği azabı hiç yaşamayacaktır. Başkaları kendinden asla intikam almayacaktır bu sebeple. Eğer başkalarına kötülüğü dokunmuş olsaydı mutlaka insanlarla intikam almaya çalışacaklar ve fırsat bulunca da alacaklardı. Ama bu standartta söz konusu değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece kişi başkalarına hiçbir zaman zulmetmez. Zulmetmeyeceği için başkaları da onlardan intikam almaz. Her ikisinin arkasına geçirecekleri mutsuzluğu, hırsızlığı bu insanları hiç yaşamayacaklardır. Ve bu insanlarda şuur altı birikiminin oluşması da mümkün değildir. Bu sebeple hırsızlığı yaşamalılar. İşte bir idealden bahsediyoruz elbette. Allah'ın emirlerinin tamamen yerine getirmesi halinde sahibi zikre ulaşıldığı takdirde neler olur? İşte bütün dünyada dinler aynı hedefe yönelik olmuş olsa insanlar da dinlerini yaşamak için bir talebin sahibi olsalar o zaman sonuçta ulaşacak olan merhale odur. Daimi zikrin sahibi olmak. İşte dünya sülhü oradadır. Neflerin afetlerine tabi olan, bombaları patlatan, silahlı saldırılarda bulunan, insanlardan intikam alan insanlar yok orada. Orada ruhunun hasretleriyle paralel bir dizayn içerisinde nefsinin kalbini hasretlerle dolduran insanlar var. Böyle bir dizaynda her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başkalarına zulmetmeyen insanlar, başkalarını öldürmeyen insanlar, başkalarını incitmeyen insanlar, başkalarına suikast hazırlamayan insanlar ve tabiatıyla bütün davranışları pozitif olduğu için her davranışlarının arkasından sadece Allah'ın onları mükafatlandırdığı, huzur verdiği insanlar. Tabiatıyla başkalarının intikamına da
muhatap olmayan insanlar. İşte normal çerçeve bu. O zaman ne olur? Bu insanlar dış dünyada bir zayıflı olurlar. Daha sonra bu insanlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacakları için Allah ile olan ilişkilerini de şeytanı devre dışı bırakmayı, şeytanı mahvetmeyi başarırlar. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemezler. İşte böyle bir dizaynı düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dünya insanı son derecede şu dünyada hayatta kalanlar, onlar böyle insanlar olacaklar. İç dünyalarında nefslerin bütün afetlerini yok ettikleri için nefsleriyle ruhlar arasında tam bir armoni sağlanan, tam bir uyum oluşturan, nefsleri ruhun bütün özelliklerine kavuştuğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir insan türü iç dünyasında. Dış dünyasında başkalarına zulmetmeyen, bu sebeple kendisine intikam alınmayan,

و هستش شود این بیزن دوش نما دارم دوی چنی هر کس این ایی ستاندارتش دوی چنم İnsanların temel davranış biçimlerinin en güzelini yaşayan, sırf ve çükün içinde olan bir insan türü. İşte dünyanın son evresinde bu insanlar hayatta kalacaklar. Ve sahabenin yaşadığı o muhteşem sulh ve sükun halini bir defa daha yaşayacak olanlar, onlar yeni bir asr-ı saadeti yaşayacaklar. Dünya çocuğunu bu dünyaya hediye edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah'ın temel faktörüdür. İstediği şey, bütün insanların böyle bir suç ve sükun halini yaşaması, ama insanlar evvela bu hakikatlerden haberdar değiller. Bu sebeple başka insanlara en iyi davranış biçimlerinde bulunup da başka insanları düşman mertebesinden dost mertebesine ulaştıran insanlar, kimseye düşman olamazlar. Herkese dostlar. Görevleri insanlara yardım etmektir. İnsanlara kendilerini adamaktır. Sadece acaba başkalarına nasıl mutluluk verebilirim diye düşünürler. İşte şu dünyanın son yerinde yaşayacak olanlar, yani ikinci asr-ı saadeti yaşayacak olanlar, yani sabıkunel ahirin sonraki sabıkunlar, onlar böyle olacaklardır. Daimi dikiş sebebiyle iç dünyalarındaki nefsleriyle ruhlar arasındaki kavgayı bitirmiş olanlar. Söz konusu olan konumuzu içeren o zulmü gerçekleştiren insanlara dikkatle bakın. Onlar nefsleri tasfiye etmemişlerdir. Onlar hiçbir zaman böyle bir mutluluğu yaşayabilecek olan intikam peşinde, kin peşinde koşan insanlardır. Öldükleri zaman yaptıklarının doğru olmadığını anlayacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bize gösterdiği hedef o hedeftir ki insanın iç dünyasında nefsiyle ruhunun aynı paralel ulaşması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şirketiyle işlemeyen özellik kazanması. Bu kimlerin düşmanlıklarının savaşların hepsinin bittiği yerde yerden fışkıracak olan bir mutluluk pınarı bu. Dünyanın son evresinde sulh ve sükunu yaşayacak olan insanlar iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de. O insanları düşünün sevgili kardeşlerim, hayatlarını başkalarına yardıma, başkalarına
iyilik etmeye, kendilerini başkalarına hasretmeye alışmış olan insanlar, bunu yapmanın o sonsuz mutluluğunu yaşayan insanlar, onlar idrak etmişlerdir ki etraflarındaki her insan onlara bir nebzecik mutluluk ulaştırsınlar da o insanların yaşadığı mutluluğun iki katını kendilerine yaşatsın. Açısından meseleye bakan, hayatlarını başka insanlara mutluluk vermeye adamış olan insanlar, onların kitaplarında artık intikam yoktur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemezler. Bu sebeple dış alemlerinde de başka insanlara zulmedemezler. Kimseyi öldürmezler. Kimseye haksız bir fiilde bulunmaları mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, işte dünyanın son evresinde savaşlardan hayatta kalanlar onlar alacaklardır. Ve o zaman ikinci asıl saadet yaşanacaktır. Bütün bu kinlerden, nefretlerden, öldürmelerden, cinayetlerden, nasip almayacak olan bir son toplum dünya üzerinde. Onlar asıl saadeti yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler için de aynı şey söz konusu. Güzellikler Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmenin o devasa mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, aslında bu saldırıları gerçekleştirenler ne kadar zamanlı bir düzen içerisinde olduklarını henüz bilmiyorlar. Ancak öldükleri zaman yaptıklarının yanlış olduğunu anlayacaklar. Böyle bir vahşetin sağlanması için harcanan parayı insanların mutluluğuna harcayabilseydik. Bunun okullarını açabilseydik, bunun güzelliklerini insanlara açabilseydik, suç ve suçunu dünyanın ulaştığı bir hedef haline getirebilseydik, o zaman böyle mi olurdu sevgili kardeşlerim? O zaman dünya yaşanmaya değer bir yer olurdu. Herkesin en büyük dostlukların sahibi olduğu bir düzenli yaşandı. Düşmanlıklar, cinayetler, bütün haksız davranışlar kızlar ve lanetlenir. Öyleyse bu noktada masum insanların on bini yakınını öldüren bir zayını Allah-u Teala'nın tecrüz etmediğini, caiz görmediğini bildirerek
sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyorum sevgili öğrenciler. Geleceğin dünyası kimlerin, intikamların üzerine değil, dostluğun, kardeşliğin üzerine kurulacaktır. Allah Teala hepinizi o mutlu günlere kadar yaşatmasını ve o günlerde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepinizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala bütün kutsal kitapları insanların mutluluğunun birer vasıtası olarak indirmiştir. Ve aslında hepsi de aynı şeyi söylerler. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen tek bir din. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son peygamberdir. Onunla, son peygamberiyle kıyamete kadar devam edecek olan tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. Hep aynı din sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmadı. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bir insanın mutlaka mutlu olması o kişinin hedefidir. Allah'ın da hedefidir. Allah Teala hepinizden Allah'a kul olmanızı istiyor. Yani mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'a ulaştığınız zaman değil, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevgili kardeşlerim. Küfürden kurtulursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Şirkten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Hüsrandan kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunlardan kurtuluş sizi dünya mutluluğuna ulaştırmaz. Ama bu daha Allah'a ulaşmayı dilediğinizden gerçekleşen bir şey. Ve mutlu olmanız başlamıştır. Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Sizleri Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek, yasak ettiği fiilleri de işletmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda sadece mutluluk vardır. Mutsuzluktan kurtulabilmenin, huzursuzluktan kurtulabilmenin bir tek çaresi var. Allah'ın emrine girmek. Ve Allah-u Teala'nın tek istediği şey sizin mutlu olmanız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlu olmaya başlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytan, yani iblis, insan şeytanlar, cin şeytanlar bütün insanlara tesir ederler. Onları
münkerle ve fuhuşla onlara emrederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda münker ve fuhuşla emrolunduğu bir vaka mı insanların? Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim tarafından emrolunur? Şeytan tarafından emrolunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda en güzel yaşantı, Allah ile gönül gönüle bir hayatı sürmek demektir. Ve Allah herkesin bu mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın dizaynıdır. Ve bu dizayn mutlak olarak saadettir. Neden insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren mutludurlar? Çünkü Allah-u Teala onların şeytanla ilişkilerini keser, şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmelerini engeller. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a kul olmuşlardır. Şeytanın dostu olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a dost olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Gerçekten öyle mi? Bakınız Allah Teala ne diyor? La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebliğ etmiştir, açıklığa kavuşmuştur. Hemen yekfür bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvvetil vuska lenfisa melaha. Kim tağutu inkar ederse, tağut, insan şeytanlar ve cin şeytanlar hepsi birden tağutu ifade ederler. Kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek bu standartta tağutu inkar ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Mürşidi demek istiyor Allah Teala. Bakara 256 ve Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Yine amin olanlar Allah'ın dostu oluyorlar. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları, onların kalplerini yani zulmetten nura ulaştırır. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil tağutun dostlarıdır.
ve tağut tarafından nurdan zulmete götürürler. Bakınız, tağut onların dostudur demiyor. Tağut kimseye dost olmaz. Tağut, insan ve cin, şeytanlar bütün insanları, bütün cinleri cehenneme ulaştırmak üzere faaldirler. Kendileri mutlaka cehenneme gideceklerdir. Neticeyi de bilirler. Ama gidecekleri kesin olduğu için ne kadar çok insanı yoldan çıkarırlarsa o kadar memnun olurlar. Kötülükte memnuniyet. İşte bu şeytan ve havanesinin simgesidir. Kötülük etmekten memnun olan insanlar. Öyleyse ne gördük? Allah müminlerin dostudur. Tağut da Allah müminlerin dostudur. Kafirler de tağutun dostudur. Bakınız, birinde Allah diyor müminlerin dostudur. Yani müminler Allah'ın dostudur ifadesi kullanılmıyor. Onlar zaten Allah'ın dostu oldukları için Allah'ı tercih etmişlerdir. Ama Allah da amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirleri gelince onlar tağutun dostudur. Yani ikincisinde tağut da kâfirlere dosttur demiyor Allah Teala. Tam aksine kâfirler tağutun dostlarıdır. Tağut hiç kimseye dost olmaz. Hedefi bütün insanları cehenneme götürmek kendisiyle beraber. O zaman dostluk mu düşmanlığın daniskası bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına bakın. Bütün insanların mutluluğu, huzuru yaşadıkları bir dünyada olmak istiyor musunuz? Öyleyse yapacağınız bir tek şey var. Garantili bir çözüm, Allah-u Teala tarafından garanti veriliyor. Üçüncü kat cennet garantisi, dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısının garantisi, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağutun kulu olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. Ciddi mi? Çok ciddi. Kesin. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuş? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini de almışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar ayan beyan ortada ki bu kadar kesin muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kesin muhteva içinde Allah Teala'nın söylediklerini yerli yerine oturtursak ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kendini kurtarır. Allah'a dost olur, Allah'ın kulu olur. Bu ise mutluluk demektir. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tağutla, insan ve cin şeytanlarla onun arasına bir engel koyar. Allah'ın koyduğu bu engel sebebiyle insan şeytanlarda, cin şeytanlarda bu kişiye onu üzebilecek olan tesirde bulunamazlar. Onu üzebilecek şekilde tesir edemezler. Bu tesiri bütünüyle yok eden bir sığınağa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Mutluluk böyle mi başlar? Elbette. O kişi neden mutludur? Şeytan ona kötü şeyleri düşündüremediği için mutludur. Şeytan onu kötülüğe davet edemediği için mutludur. Şeytan onu iyiliklerden, güzelliklerden men edemediği için mutludur. Şeytanın bütün gayreti, bütün insanları mutsuz ve huzursuz kılmaktır.

girmişse ona büyü, sihir tesir etmez. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren tesir etmez. Öyleyse bir takım kişiler diyor ki biz Allah'a ulaşmayı diledik ama büyü bize tuttu. Tabii tutar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilediğinizi zannediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diledim demek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, şuradan kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a ulaşmasıdır. Bunu dilinizle de ikrar etmenizdir. Önemli mi dille ikrar etmek? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir ahittir. Bu ahde dikkat edin. Taraflardan birinde siz varsınız. Ben sana ulaşmayı diliyorum diyorsunuz. Tarafların diğerinde Allah var. Sizi kendisine ulaştıracak garantiyi veriyor. İki tarafın görevi, birincinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu insan. İkincinin görevi Allah. O da kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi, buradan kalbinden dileyen kişi kendisine ulaştırmakla vazifeli sayıyor kendini. Bunu garanti ediyor. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Kimleri ulaştırıyormuş? Allah'a yönelenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah'a ulaşmayı dilemeden serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşma dileğiyle devreye girmeden Allah hiç kimseyi kendisine ulaştırmaz. Bir başka ayet-i kerime. Maide 7.

Saat 27 sevgili kardeşlerim, Maide'ydi değil. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onların dalalette kalmasıyla ilgilenmez Allah Teala. Onları dalaletleri içerisinde bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burada bir mutlakiyet hükmü var. Ulaştıran Allah. Öyleyse mutluluğa ulaşmak, bütün boyutlarıyla saadeti yaşamak, sevgili kardeşlerim, bu Allah ile olan ilişkilerinizin bir muhtevası. Her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki her şey sizlerin mutlu oluşunuza dayalı. Allah Teala sizi öyle bir kalple yaratmış ki nefs kalbiyle, nefsinizin kalbinde bir duvar var. Oraya Allah Teala ileride eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mürşidinize ulaştığınızda iman kelimesini yazacak. Kalbinizde öyle menfezler var ki onlar kapalı. Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize geliyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Herkesin kalbinin bir kapısı var. Rabbani, bir kapısı var. Zülmani. Bir kapısı var. Allah'tan gelen nurları alır. Bir kapısı var. Şeytandan gelen karanlıkları. Şeytanın kapısı aşağı dönüktür. Kişilerin ayaklarından, bacaklarından, dizlerinden

yukarıya doğru çıkan karanlıklar, zulmet karanlıkları o kişinin kalbine ulaşır. Zulmet zaten zulümat, karanlıklar demek. Ama aynı kalbe yukarıdan Allah'ın nurları da gelebilir. Kişi Allah'laşmayı dilediği takdirde kalbine Allah'ın nurları girebilir. Yoksa girmez. Yoksa Allah Teala o kişinin kalbine asla nur göndermez. Dikkat edin, Allah Teala bütün insanları hani fıtratıyla yarattığını söylüyor. Hani fıtratı İslam'ı yaşayabilecek olan özellikler demek. Tabii özellikler, yaratılış özellikleri, fıtrat. Değişmez diyor Allah Teala. Benim yaratma fıtratım değişmez. Bütün insanları insanlık devam ettiği sürece hani fıtratıyla yaratacağım diyor. Başka bir fıtratla kimseyi yaratmam diyor. Ve diyor, bu din var ya, Allah'ın ezeli ve ebedi dini bir tek dindir diyor. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Ezeli ve ebedi diyor. Zalikel dinül kayyum. Kıyamete kadar devam edecek olan, kıyamda kalacak olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. O dinin dışında bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Sadece bir tane din var. Sadece bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi hepinizi çok seviyor. Bu sevgisiyle size yaklaşıyor. Vaadini mutlak olarak yerine getirir. Kainatta hiçbir kuvvet Allah'ı vaadini yerine getirmekten men edemez. Allah Teala diyor ki, söz verdiğim zaman mutlaka yerine getiririm. Öyleyse neye söz vermiş? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bitti. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birkaç saniyede Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özellikleriyle donatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kalbinizi hani fıtrat üzerine yarattı. İçine iman kelimesinin yazılabildiği ve göğsünüzden kendisine Allah'ın göğsünüzü yararak yol açılabilen bir kalp. Allah Teala diğer taraftan nurları vazifelendiriyor. Rahmetle Faz ve rahmetle Salavat isimli nurlar siz zikir yaptığınız zaman ancak Allah'ın katından iniyor, göğsünüze iniyor, göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşıyor. Evvela %2 rahmet nuru giriyor kalbinize. Ondan sonra sırayla %7, %7 fazıl birikimleri başlıyor. Ta ki %51 nur oluşsun. Ondan sonraki her kademede %7 değil, %10 fazıl birikimi devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hepinizi kurtarmak ister. Hiçbirinizi şeytanın eline bırakmak istemez.
Ve şeytan sizi eline geçirmek için bütün gayretini, bütün usallarını gösterir. Aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar devamlı tağuttan vahiy alıyorlar. Münkerle ve fuhuşla devamlı olarak emrolunuyorlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin hepsi bu hüviyette. Şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Ama diledikleri an o film bitmiştir. Artık o kişi şeytanın kendisine söylediği hiçbir şeyden etkilenmez sevgili kardeşlerim. Artık onun zulmani şeylerden etkilenmesi mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda mutluluk başlamıştır. O kişi daha nefsinin kalbinde hiçbir nur yok. Sekizinci basamağa gelecek. Allah kalbine ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbinin kapısı Allah'a çevrilecek. Onuncu basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılacak. Göğsünü yaracak Allah-u Teala. Göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Ancak ondan sonra o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girecek. Zikir bir şifredir. Allah kelimesiyle dizayn edilmiştir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı ister sessiz zikredin, ister sessiz zikredin, ister kalp zikri yapın, gene Allah desin kalbiniz, iç dünyanızda. Hepsi de Allah'ın katından önce rahmetle fazl adlı iki nuru getirir. O birinci basamakta kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 12. basamakta bu rahmet %2'yi bulur. Huşu sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Bir huzur halidir. Kendi kendine oluşmaz. Huzur haline, uyum haline ulaşabilmeniz için bir şart var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yoksa hiçbir zaman huzur sahibi olamazsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz huzura kavuşamazsınız. Bu söylediğimiz şeylerden hiçbirisi oluşmaz. Allah size öyle bir kalp vermiş ki kalbin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazacak. Kalbinize iman kelimesi yazıldıktan sonra kalbiniz nurların sığınağı olabilir. Eğer yoksa bir şey ifade etmez. Nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi yapamazsınız. Sadece ondan belki %2 rahmeti alırsınız Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Ama zaten Allah-u Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber kalbinize imanı Allah mutlaka yazacak. Devrin imamının ruhu da başın üzerinde gelip ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek. 14. basamakta yolculuk başlayacak sevgili kardeşlerim. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Yalnız çıkamaz. Mutlaka diğerleriyle beraber yapacak bir yolculuğu. Bu beraberlik kişiyi muhteşem mutluluklara ulaştırır. Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim.
insanı ona göre yaratan Allah Teala rahmet nurunu ve fazl nurunu, rahmet nurunu ve salavat nurunu buna göre dizayn etmiştir. Her ikisinde de rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazl ve salavat ise yük. Daima çift nur Allah Teala yaratır. Rahmetle fazl birinci çift, rahmetle salavat ikinci çift. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz güne kadar size ancak rahmetle fazl ulaşır. Ne zaman ki mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz, o zaman rahmetle salavat da gelmeye başlar. Mutluluğunuzun sebebi kavganın bitmesi ve sulh ve sükunun başlamasıdır. Peki, neden bir insan daha üçüncü basamakta mutluluk yaşamaya başlıyor? Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Evet, afetlerle dolu ama nefsteki o afetleri azdıracak olan şeytan, şeytanla ilişkisini kesmiş Allah Teala. Şeytan o kişiye Allah engel koyduğu için katiyen negatif bir şeyler ulaştıramaz, onun tesir altına alamaz, onu huzursuz edemez, ona büyü yapılamaz, o kişi negatif faktörlerden etkilenmez. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim,

Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Vazgeçilemez şartıdır. O olmazsa bunun ötesine geçemezsiniz. Hiçbirisi mümkün değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu konuda yapabileceğiniz olan her şey bir negatif dizaynı içerir. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiçbir şey sizi mutluluğa ulaştıramaz. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Kurtuluşa ulaştıran ikinci bir kapı yok sevgili kardeşlerim. Felaha ulaşmak, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şekilde gerçekleşemez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi müşriğine ulaşacaktır. 14. basamak. Tabi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ruhu vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve bu kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz diye zikir yapacaktır. Önemli mi zikir? Elbette önemli. Zikir bir şifredir. Bu kod, bu şifre olmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar sizin göğsünüze gelemez, göğsünüzden kalbinize hiçbir zaman giremez. Size Allah'ın nurlarının Allah Allah diye zikir yaptığınız zaman ulaşabilmesi için var olması lazım gelen yegane şart Allah'a ulaşmayı dilemiş olmanızdır. Dilemişseniz mutlaka bu işi başarırsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka mutluluğa ulaşırsınız. Hem cennet saadetine hem dünya saadetine. Cennet saadetinin birinci kat cennete girişi sağlayan bölümü sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka birinci kat cennete gider. Peki ikinci kat cennete kimler gider? Mürşidine ulaşıp tabi olanlar. Tabiyet bildiğiniz gibi farz. Üçüncü kat cennete kimler gider? Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edenler. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman Allah'a ruhunuz ulaşmışsa, Allah'ın zatında ruhunuz yok olmuşsa, o zaman üçüncü kat cennet sizindir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet kazanılır. Ve bu noktada dünya saadetinin yarısına da ulaşmış olursunuz. Çünkü yaptığınız zikirle Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat gelecektir. Hepsi Allah'ın insanları mutluluğa ulaştırmasının faktörleridir. Ölçülmüş, biçilmiş, en güzeli tatbikata sokulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaz. O kişinin göğsüne de nurlar gelemez. Nurların gelebilmesi mutlak olarak bir şarta bağlıdır. O şart Allah'a ulaşmayı
dilemektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek, işte böyle bir dizayna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ancak Allah'ın şifrelerini çözer. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi zikir yaparsa, sadece o kişinin göğsüne Allah'ın katından Allah, Allah, Allah ritmine paralel bir şekilde Allah'ın rahmetiyle fazlı girer, gelir, ulaşır ve kalbin içine sadece rahmet nuru sızar, girer. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşır, o zaman fazıllar da rahmetle fazıl da girmeye başlar nefsinin kalbine. Ama hepsi Allah'a ulaşma dileğinin varlığı ile mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim Esması tecelli etmez sizde. Tecelli etmezse nefsinizin bir defa Allah göğsünüze ulaşmaz. Kalbinize ulaşmaz. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirmez. Kalbinize zikir yaptığınız zaman Allah'ın rahmeti ulaşmaz. Mürşidinize ulaştığınız zaman fazlı da ulaşmaz. Öyleyse zikir yapacaksınız ama zikir yapan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacak. Ancak o zaman kalbine Allah'ın ruhu, nuru gelebilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemişse sadece onların kalbine iman yazılır. Sadece onların başının üzerine devrin imamın ruhu gelir, yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılabilir Allah'a doğru. Ana dergâha ulaşarak diğer ruhlarla beraber seyir-i sülük adlı yolculuğa çıkar. Sadece onların kalbine gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Nefs kalbinin nurlar tarafından işgali böyle başlar sevgili kardeşlerim. Ruhun kalbi işgal edilmiştir. İşgal edilmeye başlanmıştır. Evvela %2 rahmet nuru girer. Onlar öncü nurlardır. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bunlar girebilir kişinin kalbine. Ama bu da o kişinin Allah'a ulaşma dileğine mutlak olarak bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu nurlar da gelmezdi Allah'ın katından o kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine de ulaşamazdı. Allah göğsüne ulaşıp göğsünden kalbine nur yolunu açmazdı. Açık olsaydı Allah'ın katından nur gelmeyecekti. Açık olsa da olmasa da nur gelmediğine göre bir şey ifade etmez. Ama zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin göğsü her zaman Allah tarafından yarılmak için hazır değildir. Her zaman kapalıdır. Allah asla o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Sevgili kardeşlerim, hepsi birbirine bağlı şartlar ama bu birbirine bağlı olan şartların hepsi bir dilekle başlar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah rahim esmasına tecelli etmez. Etmezse sizin günahlarınızı örtmez. Günahları örterken de gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi açmaz. O güne kadar kör, sağır, dilsiz olan siz, o günden sonra da kör, sağır, dilsiz olmaya devam edersiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o gün o kişi farklı bir dünyada yaşadığını anlar. Bu dünyanın ancak Allah'la renklendiğini, Allah ile ilişki kurulduğu takdirde insanoğlunun mutluluğu yaşayabileceğini, bütün güzellikleri kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
halise. Kim vallahlaşmayı dilerse 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu sadece o kişinin başının üzerine gelir ve sadece o kişinin ruhuna senin yevmüttalakın geldi, Allah'a geri dön emrini verir. Sadece böyle bir kişinin günahları affedilmekle kalmaz, sevaba çevrilir. Allah'laşmayı kişi dilemedikçe o kişinin günahları örtülmez, sevaba çevrilmez. Allah'laşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri heba olur, boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir şey var. Ve Allah Teala istiyor hepinizin mutlu olmasını. Ama bunu hak edene vermek gibi bir asli görevi var Allah Teala'nın. Bu bir zaruret. Neden? O zaman haklıyla haksız, zalimle mazlum eşit standartları olur. Eşit standartlarda kabul edilir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir takım faktörler var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu söylediğimiz standartlara sahip olur. Öyleyse 14. basamakta başlayan ruhun vücuttan ayrılması, İlk nefsin kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle 15. basamakta birinci gök katına ulaşır. Nefsi emare. Sonra nefsi levame, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu devam ettirir ve sonunda Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah makamı deniyor. Fena, ifna olma, yok olma, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde insan ruhunun yok olması. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şey en güzel standartlarda oluşuyor. İşte bütün bu güzellikler herkes için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlara düşen görev sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalan her şeyi Allah Teala yapacağına söz vermiş. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda bütün günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan birisi olacaktır. Ertesi gün ölse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü temel şart sevapların günahlarından fazla olması. Temel şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girer. Burada dünya saadeti yaşanır. Allah'a ulaşmayı diler dilemez hayatı değişir. İnsanın mutluluğu yaşamaya başlar. Neden? Çünkü şeytanla Allah Teala ilişkisini kırar kişinin. Şeytan o kişiye saldıramaz, zarar veremez, onu Allah'ın yolundan çıkartamaz, ona büyü yapamaz, tesirsizdir her şey. Ne zamana kadar? O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Ulaşırsa ne olur? Ulaşınca o kişinin ruhu
Allah'a ulaşınca Allah'ın sözü yerine gelir. Bu noktadan sonra Allah Teala'nın o kişiye bu tarzda bir hedef göstermesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkatle bakın. Her konuya dikkatle bakın. Hepsi ama hepsi sizin için vücuda geliyor. Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğu. Mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ki ben Allah'ım size bütün kolaylıkları gerçekleştiririm. Yeter ki siz sadece bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Bu dileğiniz benim için geçerli ve yeterli. Mutlaka ruhunuzu kendime ulaştıracağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey böyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İş dünyanızda bir sulh ve sükun kurulur. Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ta Allah Teala'ya ulaşıncaya kadar. 21. basamak algılandı. 22. basamak ruhunuz Allah altında yok oldu. Buradan sonra üzerinizdeki koruyucu kalkan devre dışı olur. İblis sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırabilmek için bütün gayretiyle kandırmaya çalışır. Burada dikkat edilmesi lazım genel şey, zikrin 33 binin ötesine geçmesini, 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin diye arttırılmasını temin etmek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'ın bütün güzellikleri, her şey Allah yolunda sizler için. Mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet Allah garanti ediyor. Ne oldu? Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oldu. Karanlıklar %100'den %49'a düştü. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldunuz. Ruhunuz Allah'a erdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey en güzel standartta olacaktır. Allah'ın sizi çok ama çok sevdiğini biliyor musunuz? Sizden sadece sizin mutlu olmanızı istediğini biliyor musunuz? Bu sevgisi bütün boyutlarıyla belli değil mi sevgili kardeşlerim? Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonuç, Allah Teala size birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti teslim edecek. Mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Dünya mutluluğunda yarısını size teslim edecek. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. O zaman Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk bu değil mi? İç dünyanızda mutluluk. Dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk %50'den biraz fazla. Ama cennetleriniz, öldükten sonra gideceğiniz yer, kıyamet günü gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok sevildiğinizi anlamıyor musunuz? Seviliyorsunuz çünkü siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları,
Sizden daha ötede kendisine secde edilmiş hiçbir mahluk yoktur. Sizde mevcut olan ruh sebebiyle Allah-u Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde etmişlerdir. Kainattaki en üstün yaratığa secde etmişlerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Mükafatı mutlaka ruhunuzun Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Mükafatı üçüncü kat cennettir. Mükafatı dünya mutluluğunun da yarısıdır. Yani nefsinizin, kalbinin %51'inin afetlerden temizlenmiş olması. O afetler ki sizin mutsuz olmanızın yegane sebebidir. Çünkü şeytanın merceğidir hepsi. Şeytan o noktalarda size tesir etmek suretiyle sizi mutsuz ve huzursuz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu dilek sizi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde etmenize götürür. Cennet saadetine gelince üçüncü kat cennet sizindir. Cehennemden bütünüyle kurtulmanız, sonsuz bir mutluluğu sonsuza kadar yaşamanız sadece bir tek dileğinizle mümkün. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dileğinde Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla El Fatiha ve As Salavat. Allah Teala zina ve namtaleyim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili bir camiası. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu düşünmelisiniz ki biz bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizlerden fırkalara ayrılmayanlar olarak bahsediyor. Ne diyordu Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde? Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala münip ol, ona, Allah'a münip ol, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu namaz hacet namazıdır. Ama burada konumuzun önem verdiğimiz kesimi namazın türü değil. Allah'a yönelmenin kişiyi müşrik olmaktan kurtarması. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müşrik olmaktan kurtulmuştur. Peki nasıl bir şirk bu? Tüm Kur'an-ı Kerim'in en temel şirki. Herkese sanki bulaşıcı bir hastalık gibi bulaşmış durumda. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki Rum 32. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ayet-i kerimede bir tek bir fırka söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler bu fırkayı oluşturuyor. Tek fırkayı. Onun dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılanlar ve müşrikler olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu konu birçok defa işlenmiş. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Dalalette olduğunu söylüyor. Hüsranda olduğunu söylüyor. Gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bunlar hep şirkte olanların dizaynı. Tağutun kulu olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tabi bunun manası Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olmadığı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki Kur'an bilinmese de Allah bize onun temellerini, esaslarını öğretmiş durumda. Sizler de bu yasaya uyarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın bu kanunu muhtevası içerisinde. Ve tek bir
fırkayı oluşturdunuz. İşte Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, İslam dini, Hanif dini, Hristiyanlık dini, Hanif dini, Yahudilik dini, Hanif dini. Sadece asırlar geçince her biri kendi kozasını örmüş ve o kozanın içine girip uyumaya başlamış. Ayrı ayrı dinler ortaya çıkmış. Daha çok kötüsü, bu dinlerin sahipleri birbirlerine düşman olmuşlar. Ve bugün düşmanlık bütün gücüyle sürüyor. İşte dinler arasındaki bu düşmanlığın yanı başında aynı dinin içinde olması lazım gelen insanların da birbirlerine düşman davranışlarını görüyoruz. Türkiye'de ahlak çok büyük ölçüde bozulmuştur. Hırsızların uğramadığı ev kalmamış gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çözülmüş ortamın içinde sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde sizler tertemiz insanlar olarak, kendilerini Allah'a adamış insanlar olarak farklı bir konumdasınız. Siz International Mihir Vakfı'nın temsilcilerisiniz. International Mihir Foundation. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bu çatının altındasınız. Bu müessese bir non-profit organization'dır. Amerika'da kurulmuştur. Ve non-profit, yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olmak vasfını resmi olarak 4 yıl önce kazanmıştır. Bu Amerika'da kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Her kuruluş bu ülkede kar gayesi gütmeyen kuruluş vasfını kazanamaz. Biz de 2 senelik bir uğraşının sonunda o hedefe ulaştık. Öyleyse sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemin üzerinde bu uluslararası kar gayesi gütmeyen kuruluşun temel hedefi kainatta bir tek din olduğunu ispat etmek. O dinin Arapça adının İslam olduğunu ama aslında Hazreti Adem'in dini olduğunu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne kadar gelen bütün peygamberlerin aynı dini yaşamış olduğunu ispat etmek ve dünya sulhunu sağlama. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in dini olarak geçen Hanif dini için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Rum Suresi'nin 30. ayet kerimesinde Hanif olarak veçhini dine ikame et.
Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in dinindensin. Yani Hazreti Adem'in dinindensin. Ezeli ve ebedi dinin sahibisin. Diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte o din, sana bahsettiğimiz din, kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. Kıyamete kadar kalacak olan yegane dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür, ne de Allah Teala'nın Hanif dinini değiştirmesi mümkündür. Dinde de fıtratta da bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hepiniz uluslararası bir kuruluşun çatısı altındasınız. Ve bu globalleşmek, küresel bir dizayn size örnek insan olmak hedefini mutlaka kalbinize yerleştirerek dünya üzerinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu herkese ispat etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir hedefin içerisinde bulunan sizler, hepinize sesleniyorum. International Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın bütün müntesipleri, hepiniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Yakın bir gelecekte bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerine çevrilecek. O güne kadar aranızda çok ciddi bir beraberliği en güzel standartlarda sağlamak mecburiyetindesiniz. Sizler bütün dünyaya örnek insanlar olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hepinizin omuzlarınızda böyle bir ağır yükün var olduğunu şuraya kalbinize yerleştirmelisiniz. Öyleyse bu konuşmanın adını unutmayın. Bu konuşmanın adı birlik ve beraberlik ruhudur. Öyle birbirine en sağlam bağlarla kenetlenen bir kitle olmalısınız ki sizin için, hepiniz için, ha o mu? O International Mir Foundation'ın müntesiplerindendir. Uluslararası bir kuruluşun üyesidir. Bu kuruluş bütün dünyaya sulhu mutlaka götürecek olan, dünyayı sulha götürecek olan bir hedefin sahibidir. Ve bu ilim sadece o vakfın kurucusuna verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya ayrı ayrı dinlere bölünen tam 72 cins inanç biçimi var. Bütün dünya fırkalara ayrılmışlar. 73. fırkayla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıyla 73 fırka oluyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği. Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin 20. ayeti girmesi
indirildiği zaman diyor ki o ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul oldular. Ve şeytan böylece insanlara karşı olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Ne yaptı? Bir tek fırka hariç bütün fırkaları kendine kul etmeyi başardı. Öyleyse müminler tağuta kul olmayanlardır. Tağuta kul olmayanların kimler olduğu ayette çok açık bir şekilde belli. Bütün fırkalar var, 73 fırka. Ama bunlardan bir tanesi müminler. Yani fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler. Dilemeyenlerin hepsi kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, kurtuluşları olmayan zavallılardır. En kötüsü bu insanların dinlerini bildiklerini zannetmeleridir. İşte bütün bu insanlara İslam dininin bir hürriyet dini olduğunu, sadece bu dünyaya has bir din olmadığını, evrensel, kainatsal bir din olduğunu anlatmakla mükellefsiniz. Sizin dininiz bu dünyaya ait olan bir din değildir. Bütün kainatı kapsar. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattık. Bu iklime, bu dünyaya değil, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratmış. Ve Allah-u Teala Kabe'nin bütün kainat için bir hac merkezi olduğunu söylüyor. Sadece bu dünya için değil. Sevgili kardeşlerim, nereye varıyoruz? Vardığımız yere dikkatle bakın. Sizden bir birlik ruhunu mutlaka şu kalbinize yerleştirmeniz için söz istiyorum. Şu ana kadar biz davranış biçimleri olarak sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Allah'ın bizi ulaştırmak istediği o sulh ve sükun noktasına ulaşamadık. Sizler adaba riayet etmiyorsunuz. Ve bu bizi biliniz ki çok üzüyor. Nefslerinize tabi oluyorsunuz. Birbirinize karşı hasetle, kinle davranıyorsunuz. Sanki birbirine düşman iki tane kamp varmış. Herkes kendi cephesinde herkese

daha da yüksek sesle konuşmak mecburiyetini duyuyor. Bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabenin fısıltıyla konuştuğunu biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün dergahlarda konuşmanın sadece fısıltıyla gerçekleştiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer biliyorsanız size bir suali sormaz mıyız? Neden siz böylesiniz? Ak yüzünüzü kara çıkarmak için mi? Bizim de yüzümüzü kara çıkarmak için mi Allah'a karşı? Biz sizlerden sorumluyuz. Sevgili kardeşlerim, bu çatı altında düşmanlık öğrenilmez. Bu çatı altında dostluk öğrenilir. Kainat dostluğu. Sadece bu dünyadaki ülkelerin değil, bütün kainatın dostu olacaksınız. Böyle bir şey için çekirdeği sizler oluşturacaksınız. Biliyorsunuz ki siz müstesna bir topluluksunuz. Allah'ın seçtiklerisiniz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Sahabe neden üstünde biliyor musunuz? Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Bir defa daha anlatmakta hayır görüyorum. Aynı hadisin muhtevasını. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan bir sahabelere su dağıtmak üzere elindeki su kabıyla yaklaşıyor onlara. Şehit olmak üzere olan birisi bir sahabe diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak yanına ulaşıyor. Hemen suyu uzatıyor o kardeşine. Ama tam uzattığı anda bir başka sahabe ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona götür. Ona teslim et. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir kişinin, bir sahabenin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Hemen ikinciye koşuyor vasiyeti yerine getirmek için. Ama ikinci sahabeye ulaşırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer koşarak üçüncü sahabeye ulaşıyor aynı gayeyle. Ama üçüncü sahabe şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş, o da içemiyor. Koşarak birinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Şehadet şerbetini içerken insanların duyacakları en büyük ihtiyaç sudur. Dünyanın bütün hazineleri suyun yanında bir değer ifade etmez. Hepsi kardeşlerini kendilerinden daha aziz bildikleri için, onlara kendilerinden daha fazla kıymet verdikleri için suyun onlara verilmesini istemişler. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz birbirinizle anlaşmazlık halindesiniz. Siz aranızda hasetin, haset müessesesinin, kıskançlığın,

ki nefretin yer aldığı bir dünya nizamını yansıtıyorsunuz. Her an kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıklar bize ulaşıyor. Farkında değil misiniz yaptığınız yanlışların? Şu dergah adabınıza dikkatle bakın. Dışarıdaki bir sokak kahvesinden acaba sizin farklılığınız var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Bize ulaşan herkes başka birilerinin kendisine nasıl hatalı davrandığını anlatmakla meşgul. Nadir kardeşlerimizden güzel şeyler işitebiliyoruz. Bu şikayetlerle gelen kardeşlerimize kendi hatalarını sorduğumuz zaman, ancak biz eşelediğimiz zaman hatalar ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz sizin anahtarınızla açılan bir kapıya sahiptir. Siz başkalarına ne kadar iyi davranışlar sergilerseniz, etrafınızdaki insanlardan o kadar iyi davranışlar geri alırsınız. Ve 28 yıl olmuş. Yakın bir geçmişe kadar 27 yıldı geçen yıl. Yıldır sizlere anlattığımız bütün güzellikler niçin anlatıldı sizlere, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece sizin o güzellikleri yaşamanız için mi? Hayır, onun arkasında daha ulvi bir gaye var. Bu güzellikleri yaşayan insanların sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada örnek insanlar olmaları için. Öyleyse sözlerimizi can kulağıyla dinleyin. Siz Allah'a layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Yakın bir gelecekte bulunduğunuz ülkenin, daha sonra bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerinde olacak. Bugüne kadar Allah'ın bize bütün evvelden haber verdiği hususların gerçekleştiğini gördünüz. Bu da gerçekleştirecek. Bu da gerçek olacak, gerçekleşecek. Çok önemli bir mevkide olduğunuzu bilin. Ait olduğunuz yere layık olmaya çalışın. Süratle büyüyoruz. Bu büyüme sağlıklı bir büyüme olmak mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Toplum şuurunu ilahi açıdan değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Oradan baktığınız zaman davranış biçimlerinizin Allah'ın dizaynına hiç uymadığını yerlerine oturtacaksınız diye düşünüyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya o açıdan bakın.
Neden bahsediyoruz size? Allah'ın sizi görmek istediği açıdan bakıyoruz. Siz dünya üzerinde onun en kıymetli, şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insan toplulukları içinde en kıymetli olan sizlersiniz. Sizler geleceğin güneşlerisiniz. Öyleyse bu karanlık dünyanızla mı dünyaya ışık olacaksınız?

problemlerinizi lazım gelen boyutta yapmıyorsunuz. Bu seslenişim çoğunluğadır. Elbette Allah Teala hepinizi biliyor. Sakın kendi kendinizi aldatmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde değerli ve örnek insanlar olmak hedefiniz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yıllar çabuk çabuk geçiyor ve çok vaktimiz yok. Vakit Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi hovardaca, sorumsuzca harcamayın. Nefsiniz ve şeytan size daima başkalarını kırmayı, onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmeyi sağlar. Aramıza yeni katılan bir kardeşimiz diyor ki mektubunda, ben diyor orasını başka yerlerden farklı bir yer olarak düşünmüştüm. Ama diyor onların arasına karıştığım zaman baktım ki dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Birisi 5 sene, birisi 15 senedir bu vakfın içinde olan iki kardeşimizin diyor kavgasına şahit oldum diyor. Ve ben utanç duydum diyor. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yoktu diyor. Bu kadar mı nefslerimizin esiriyiz sevgili kardeşlerim? Bu kadar mı sorumluluk duygumuz yok? Bu kadar mı Allah'tan habersiziz? Eğer böyleysek, böyle olan kardeşlerimize soruyorum. Sizin bizim aramızda ne işiniz var? Siz Mihir Vakfı'nın mensupları olamazsınız. International Mihir Vakfı size dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka kanat gerecektir. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, sizler buna layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyle mi layık olacaksınız?

Farkında değil misiniz bu davranışlarınızla? Bu uluslararası kuruluşa leke sürdüğünüzün, hani Osmanlı tasavvuf adabı, yani Kur'an'ın bütününü yaşayanların adabı, tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Mutluluk açısından bir bütün oluşturur. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir büyük ideal. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış kainatın yegane dini. Siz şu anda dünyadaki en mukaddes gaye ile vazifelendirilmiş olanlarsınız. Dünya sulhu. Bu zavallı insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve dinlerini yaşadıklarını zanneden İslam alemi, dinlerini bilmiyorlar. Aslında aynı dinin müntesipleri olduğunu, olmaları lazım geldiğini henüz düşünemiyorlar. Birbirlerine karşı devlet terörü bile uygulayabiliyorlar. Dinler arasında açık bir düşmanlık söz konusu. Yani bir insanın sağ elinin sol eline düşman olması gibi. Sadece bir tek din olduğunu, dünyada yaşayan 6 küsur milyar, yuvarlak hesap 7 milyar diyelim, 7 milyar insan bilmiyor. Allah'ın bütün güzelliklerini Kur'an'dan bu tarafa yaşanan 14 asırlık devrede iblis insanlara unutturmayı başarmış. Ne yapmış? İnsanları sadece Kur'an'dan uzaklaştırmış. Ve bu ona yetmiş. Asırlar boyunca yazılan kitaplar, Kur'an'ın temel hedeflerini sonunda İblisin devamlı telkinleriyle tamamen unutmuşlar. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu insanların kitle halinde cehenneme gitmesi için yeterli bir sebep. Din unutulmuş. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara sulh ve sükunu sağlayacak olan faktör o, bu dinin anlaşılmasıdır. O din ne yazık ki dünyadaki hiçbir üniversitede öğretilemez. Ötekiler İslam'dan çok daha evvel unutmuşlar benliklerini, niçin yaşadıklarını, dinin ne olduğunu. Ama sizler sevgili kardeşlerim, bunu unutmamalısınız.

Sevgili kardeşlerim, sorumluluğunuzu ne zaman müdrik olacaksınız? Ne zaman ait olduğunuz yerde olacaksınız?

Bütün dünyadan kardeşlerimiz var. Her taraftan e-mailler alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyor aramıza yeni yeni katılan çok sayıda insan. Anlıyorlar Allah'ın anlattıklarını. Bu insanlar bir dergi hayatı hiç görmeden sizin aranıza katıldıkları zaman bir hüsranla karşılaşıyorlar. Bekledikleri şeyle gördükleri şey birbirinden o kadar farklı ki sevgili kardeşlerim. Nasıl bu dejenerasyon gelip sizi de yakalayabiliyor? Biz buna hayretle bakıyoruz. Hiç mi size bir şey veremedik bugüne kadar? Bunca gayretimiz, bunca yıllık, bunca emek, hepsi boşa mı gitti?

Ne zaman anlayacaksınız nerede olduğunuzu? Ne zaman yerlerine oturtacaksınız Allah'ı temsil etmekte olduğunuzu? Mutluluğu temsil etmekte olduğunuzu, Allah'ın bütün kainattaki yegane dinini temsil etmekte olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız?

aramıza her yeni katılan kardeşimiz, bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu, öyle bir sevgi seli ile karşılaşmalı ki niyeti Allah'ın yoluna girmek olmasa bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? II. Murat zamanındaki o olayı. Hani bir bezirgan sabah içtimağında padişahın atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat. Problem. Çözüm getirilmesi istenen sorun. Arıza kelimesi, arız olmak ve maruzat kelimesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki, söyle diyor Bezirganbaşı, dinliyorum. Padişahım diyor, sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma yemişler ama parasını oraya koymamışlar. Bu Osmanlı için en büyük ayıptır. Osmanlı ordusu nereye giderse gitsin haram yemez. Hiçbir ülkede, işgal ettiği hiçbir ülkede hiçbir şekilde yağmaya müsaade edilmemiştir. Hiçbir kimsenin burnu kanamamıştır. II. Murat çok üzgün. Diyor ki askerlerine, bu bezirgan başının söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor, kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazine-i hassadan gerekli parayı, borçlarınızı ödeyin. Ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Erhat hep birden dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor Yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona öyleyse diyor söylediğimi biliyorsun. Nasıl yaparsın diyor bunu. Padişahım diyor elma yerdeydi diyor. Bir, ikincisi de diyor çürüktü diyor. Ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor, işte bu arkadaşlarım diyor, onlar da benimle beraberdiler. Onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor. Doğru mu? Doğru diyor Bezirgan Paşa. Evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki Bezirgan'a bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirgan Paşa diyor ki bir kese altın isterim. Padişah diyor ki
Verin diyor bir kese altını. Vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir, padişahım bir çürük elma için bir kese altın bu çok değil mi? İkinci Murat diyor ki o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın Bezirganbaşı'ya teslim edilirken Bezirganbaşı eliyle altını itiyor, keseyi itiyor. Ve diyor ki beni de aranıza alın diyor. İşte sizler böyle bir

asil milletin evlatlarısınız. Örnek milletin evlatlarısınız.

Sizler bugünün genç Osmanlılarısınız. Hayatta olan Osmanlılar. Yeni Osmanlılar. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Peki, yakışıyor mu size?

Allah'ın dostu olmak temel hedefiniz. Bu birbirinizin dostu olmak temel hedefiniz budur. Allah'ın dostu olanlar birbirinin dostlarıdır. Dostluk Allah sevgisiyle ve ona itaatle kaimdir. Allah'ın düşmanları arasında dostluk kurulamaz. Şeytan ve onun havalesi ve şeytana tabi olan hiç kimse başkalarıyla dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Orada nefs vardır, orada nefsin düşmanlık afeti vardır. Ama Allah'ın dostları dostluğun temelini oluştururlar. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca sevgili kardeşlerim, Osmanlı padişahları hangi dinin mensupları, kendi dinlerini yaşayabilmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlarsa onlara mutlaka parasal yardım yaparlardı. Ve devletin nizam-ı alem olan askeri zabıtası ve pazvantları, yani emniyet teşkilatı bütün dinlerin aynı hürriyet içerisinde yaşanmasını sağlamakla görevliydiler. Hiçbir dine, özellikle çok önemli bir konu, İslam dinine imtiyaz tanınmazdı. Bütün dinler mukaddesti. Ve herkesin kendi dinini en güzel standartlarda yaşaması için devlet sadece yardımcıydı, askeriyle, polisiyle, bütün varlığıyla. Osmanlı her gittiği yere hürriyet götürmüştür. O güne kadar hürriyeti hiç yaşamamış olan halk, asillerin devamlı hegemonyasında yaşayan, bir esir hayatı yaşayan halk, Osmanlı zamanında insan olduğunun farkına vardı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler de Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Öyleyse ona layık olun. Sevgili kardeşlerim, bizi utandıran davranışlarda bulunmayın birbirinize karşı. Sorumluluğunuzu müdrik olun. Bu hitap bütün dünyadaki International Mir Vakfı'nın mensuplarınadır. Allah Teala hepinizin örnek insanlar olmanızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, meha salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir yarenlikle birlikteyiz. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Ve istiyoruz ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Allah-u Teala'nın insanı yaratarak ona verdiği emir 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bunların her birisi mutluluğun daha büyük bir boyutunu temsil eder. Bir defa Allah'a ulaşmayı bir insan diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi muhteşem bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi mutluluğu üst boyutta yaşayacak olan birisidir. Allah Teala bütün insanları mutlu kılmak istediği için 7 Safa'yı da şart kılmıştır, farz kılmıştır. 7 Safa'yı biliyorsunuz. 1. basamak da bir şey yok. 2. basamak da bir şey yok. Yani mutlulukla alakalı bir olay yok. Ama 3. basamakta insan Allah-u Teala tarafından seçiliyor. İnsanların %95'ten fazlası. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği anda 1. safhadadır ve cehennemden de kurtulmuştur. Evet sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum demek, bir tek dilek bir insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Kurtarır, mutlaka cennet ehli yapar. Neden? Bakın ne diyor Allah Teala en basit anlatım içerisinde. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ne olur takva sahibi olursa? Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Ve üzdüfetül cenneti lil muttakîn. Cennet yaklaştırıldı takva sahiplerine. Takva sahipleri için deniyor Arapçada. Türkçede de bunu söyleyebiliriz aynen. Li için muttakin, takva sahipleri. Takva sahipleri için cennet takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte haza, işte bu ma şey tuadune, vaat edildiğiniz şey, işte vaat olunduğunuz şey budur. İşte vaat olunduğunuz şeyi size teslim ettik diyor Allah Teala. Li için külli bütün, li külli evvabin hafiz, evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab demek, meava sığınmış olan demek. Meab da Allah'ın zatı olan sığınağın adı. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki, Allah'ın zatı en büyük sığınak, en güzel sığınaktır.
En güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bütün ruhların ister ölümle, ister hayattayken nefs tezkiyesi yaparak Allah'a ulaşma olsun. Her ikisinde de sığınağa sığınmaları bütün insanlar için sonuçtur. Başka türlüsü mümkün değildir. Cehenneme gidecek olan insanların da, cennete gidecek olan insanların da ruhları mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bir farklılıkla cehenneme gidecek olan insanların ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'ın zatına ulaştırılır. Cennete gidecek olan insanların ruhları onlar tarafından Allah'a ulaştırılır. Ruh seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşır. Bunun için kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması gerekir. Tabiyet sırasında mutlaka ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte tabiyet sırasında devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine, onun başının üzerinde dikey yatay şekilde yerleşir. Ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Hadi Allah'a geri dön. Ruh bu noktada vücuttan ayrılır. Devrin imamının deryana ulaşır. Oradan diğer bütün seyri sülükte olan ruhlarla birlikte birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına yükselecektir. Ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Sitedi müntahayı açacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir ruh Allah'ın katında yok olur ve cennetin üçüncü katına ulaşır o kişinin fizik vücudu kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükür ederiz ki bu hakikatleri bizlere öğretmiş. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Mutlaka dilemelisiniz. İşte mutluluğun başlaması bununladır. Eğer dilemezseniz, o zaman Allah'ın cennetine asla giremezsiniz. Kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın. İşte size mutluluğunuz için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini getirdik. Allah 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an'ı getirmiş. Mutluluğun şartlarını sıralamış. Seviyelerini de sıralamış. Ve sahabenin bütün bunları kademe kademe gerçekleştirdiğini de gene Kur'an-ı Kerim'in içine koymuş. İşte bu minvar üzere olaylar dizisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesinin İslam'ın yedi safhasında yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz Kur'an ayetlerinde. Yeter mi? Yetmez. Bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını da görüyoruz. Açık ve kesin bir muhtevada bunların hepsi var. Öyleyse gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. Münebbine ileyhi ve ettekuhu.
Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peki, madem ki böyle, üzerimize farz, sahabede madem ki kurtuluşa ulaşmışlar, öyleyse onların hepsi sahabe adını verdiklerimiz Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe için diyor ki ve onlar tağutun dostu iken tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Bir. Dalaletteyken hidayette oluyorlar. İki. Cennetle müjdeleniyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem Allah'a kul olmak, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmak, hem de sahabeden bahsediyoruz. Hem de cennete, cennetle müjdelenmek, sahabenin birinci kat cenneti hak ettikleri yer, burası Allah'a mülaki olmayı diledikleri nokta. Hepsi dilemişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman neyle karşı karşıyayız? Kur'an, bu asrın hidayet güneşidir. 21. asır. Bu asırda bütün dünya hidayete kavuşacaktır. İşte 14 asır evvel gördük ki üzerimize farz, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diye Allah Teala emir veriyor. Gördük ki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Geçelim. Bundan sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyle bizatihi meşgul olur. Onların gözlerini, kulaklarını ve kalplerini irşat makamına karşı hazırlar. İrşat makamını gördükleri zaman onu herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak tanımlamaları için o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikineti alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra onların görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Bu hastaları çalışır vaziyete getirir.

Görme hassasını harekete geçirir. İşitme hassasını harekete geçirir. İdrak etme hassasını harekete geçirir. Hem hastalarıyla hem uzuvlarıyla kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Bunun sonu tabiyettir. İkinci safa tabiyeti ifade eder. Bu noktaya gelebilmek için bir kişi 14. basamağa gelecektir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah 14. basamağa ulaştırır. Ona zikri sevdirir. Ona namazı sevdirir. Ona orucu sevdirir. O kişinin oruç tutarken açlık hissetmesini önler. Namaz kılarken namazı zevk haline getirir. Ve bütün ibadetlerini severek yapan bir insan hüviyeti verir karşımızda. Böyle bir insan mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet farz mı? Maide 35'te Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Arkasında da diyor ki ve zikir yapın diyor. Allah yolunda zikirle cihad edin diyor. Demek ki irşat makamını istemek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor: Estaînû bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Vestainu istiğane ile bir sabrı ve salatı sabırla istiğane edin, Allah'tan isteyin. Sabırla ve namazla Allah'tan istiğane edin, Allah'tan isteyin. İnne hâle kebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir. Kebîretün bir iştir. Neden? Niçin Allah Teala böyle demiş? Çünkü eğer bir insan başlangıcı gerçekleştirmemişse, Allah Teala'ya ulaşmayı dilememişse, o kişi 24 saat Allah-u Teala'dan her gün Allah'a ulaşmayı dilese, mürşidini Allah-u Teala'dan istese, bunun için istihane namazı kılsa, Allah-u Teala ona hiçbir zaman mürşidini göstermez. O kişinin önce Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala'nın hediyesi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ve istihane ederse işte onlar için kapılar açık.
Çünkü Allah Teala diyor ki illa alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri hariç, onların üzerine böyle bir korku, mürşit bulamama korkusu yoktur diyor, gelmez diyor. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, يَزُنُّونَ kesin şekilde inanmak. Onlar, اَلَّذ۪ينَ onlar ki يَزُنُّونَ inanırlar kesin şekilde, اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar ileyhi raciun, ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaklardır. Sadece huşu sahipleri. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen ve kalbinde dilediği anda kişi birinci huşunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci huşudadır. Sonra bu kişi mürşidine ulaşmayı diliyor Allah-u Teala'dan. Ve nefsinin kalbinde %2 nur birikimi onu ikinci huşuya ulaştırıyor. O kişinin kalbine Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala %2 rahmet nuru gönderiyor ve o kişi huşu sahibi bu %2 rahmet nuruyla ve huşu sahibi olan kişi Allah Teala tarafından kendisine mürşit gönderilmesini, mürşidin kendisine beyan edilmesini talep ediyor. O zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Neden? Neden gösteriyor? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zikir yapmış.

göndererek bu kişi bu şu sahibi oldu. O zaman onun mürşidini Allah'tan sormaya hakkı doğuyor. Ondan evvel de sorabilir mi? Sormasına bir engel yok. Cevap alamayabilir. Ama bu noktada, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren o kişi mutlak olarak Allah'tan cevabı alır. İşte hadisin altındaki kalbine %2 rahmet girmiş huşu sahibi, bir evvel söylediğimiz ayetteki huşu sahibidir. Allah Teala böylece bu iki ayet arasındaki irtibatı kurmuş. Sadece huşu sahipleri buna ulaşabilir diyordu Allah Teala. Yani mürşidini Allah'tan sorarak istihaneyle o mürşide ulaşmaya sadece huşu sahipleri kadir olur. Allah Teala bunu böyle nasip ettiği için, kanun olarak koyduğu için ve Allah Teala o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacaktır. Kimi göstermişse mutlaka o ulaşabileceği bir yerdedir. O mürşide ulaşır kişi tabi olur. Gözyaşlarıyla yaptığı tabiyet o kişi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü tabiyetle ruh vücuttan ayrılır. Tabi olduğu mürşidin dergahında ayrılır. O dergahtan devrin imamın dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Onarlık sıralar halinde ruhlar, erkekler sırası ayrı, hanımlar sırası ayrı olmak üzere onarlık sıralar halinde dizayn edilir. Son sıra her zaman 10 olmayabilir. Değişik rakamlarda olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu noktadan sonra mürşide tabiyet asıldır. Gördük ki farz. Kişi zikrini giderek ruhu vücuttan mürşide tabi olduğundan ayrılmıştır. Devrin-i Mamun dergâhına ulaşmıştır. Bu kişinin Allah'a ulaşması yapacağı zikirle kesin olarak ilişkilidir. Zikrini adım adım arttıracaktır. Arttırınca o kişinin ruhu diğer ruhlarla beraber önce birinci kata yükselir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Zikir de giderek artacaktır ki bu olaylar tahakkuk etsin. Ve nihayet ruh yedinci gökyüzüne ulaşacak, yedi tane alemden geçecek. Zikir hücrelerinde zikirini tamamlayıp Sittet-i Müntaha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılmış. Nem 82'de diyor ki, Allah'ı zikret ve veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, her şeyden ayrılarak Allah'a ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi ona, Allah'a

ulaş. Üzerimize farz. Sadece bununla mı? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbihim ve eslihu lehu diyor. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda teslimler söz konusu oluyor. Ruhun Allah'a teslim olması gerçekleşiyor. Ruh 7 tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşarak seçilimin tayı ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Demek ki üzerimize farz. Peki bütün sahabe ulaşmış mı? Bütün sahabe ulaşmış. Allah Teala'ya Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulaştığını söylüyor. Allah'a ulaşan kişi hidayete eren kişidir. Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor Zümer 18'de. Bütün sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Öyleyse ifade şöyle, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Gördük ki hidayet üzerimize farz ve bütün sahabe de hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücut teslimi geliyor. O da üzerimize farz kılınmış. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, fizik vücutlarınızı, beşlerinizi Allah'a teslim edin. Bunu şu tarzda anlatıyor Allah Teala. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Ey Ademoğulları. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. İşte bu bir farzdır. İnnehu lekum adüvün mübin diyor. O size, şeytan size apaçık düşmandır. Şeytana kul olmak değil, bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde gördük ki bütün sahabe şeytana kul iken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Birinci bölümde bunu söylemiştik. Birinci safhada. Bütün sahabe şeytana kul iken kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kulmuşlar. Burada da Adem oğulları diyor. Birincisinde ruhları Allah'a ulaşarak Allah'a kul oluyor. Bunda da fizik vücutları ey Adem oğulları diye geçiyor.
Ademoğulları bizim fizik cesetlerimiz. Ben sizlerden ahd almadığımı Allah-u Teala diyor bana kul olacağına dair. Fizik vücutlarımızın Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd vermişiz. Bütün sahabenin fizik vücutları Allah'a kul olmuş. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede Allah-u Teala Habibim diyor, sen ve sana tabi olan de ki o ümmileri ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onlar da teslim etmişler mi? Eğer dilerse onlar da hidayete ermişlerdir. Sonrası nefsin teslimi. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ederek ulleli bab olduklarını söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Ve onların hepsi ulul elbab oldular diyor Allah Teala ve onlar ulul elbab oldular diyor. Kimdir ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191 bunun cevabını veriyor. Li ulul elbab yeskurullah yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleri söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yatarken zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bütün sahibe daimi zikre ulaşmış. Daimi zikre ulaşınca nefslerinde hiç afet kalmamış bu insanların ve lüklerin sahipleri olmuşlar. Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlar. Bütün sahibi ulul elbab olmuş. Ulul elbab ise daimi zikrin sahipleri olduğuna göre bütün sahibe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonraki makam İhlas makamı farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ve ma umiru illa li yabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar olmakla emrolundular. Allah'a hanifler olarak kul olmakla bir Ya Abdullah'e, Allah'a abd olmakla, kul olmakla emrolundular ve muhlisler olarak öyleyse bütün sahabe acaba muhlis olmuşlar mı bu farz emrin karşılığında? Evet. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine ve ümmilere Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Daha sonrası konunun salah makamına geliyor. Günahların örtülmesine, salah nurunun verilmesine, günahların sevaba çevrilmesine, arkasından da İradenin Allah'a teslim edilmesine kadar uzuyor konu. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte 7 Safa ve 4 teslimlik
muhtevada bütün sahabenin ruhlarını da, beşlerini de yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse mutluluk mu? Huzur mu? Nefsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla sağlanan bir müessesedir. Kişi ruhunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde %81'e ulaşmıştır bu. Nefsini teslim ettiğinde %100'e. İhlas makamında %100 devam ediyor. Salah makamında da devam ediyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir insan, Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen insanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu standartlar içinde Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah-u Teala bizlere bu sohbetleri yapmayı nasip kıldığı için hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın huzurunda sizlerle beraber olmak, selamlaşmak ve sizlere mutluluktan bahsetmek, işte bir güzelliği daha yaşamak üzere birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlu musunuz? Kendinize sorun bakalım. Mutlu musunuz? Her açıdan o Allah'ın mutluluğunu yaşıyor musunuz? Yoksa engeller sizi mutluluktan uzaklaştırabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, nedir mutluluk diye gelin beraber bir bakalım. İnsanlara soruyorsunuz, mutlu musun diye. Mutluyum diyor. Emin misin diyoruz, eminim diyor. Peki, mutluluğun ne olduğunu biliyor musun diyoruz. Elbette biliyorum diyor. Mesela diyor, ben şu anda mutluyum. Sevgili kardeşlerim, iki fazla ayrılan mutlulukta dünya saadeti adım adım yavaş yavaş kazanılır. Ama bu dünyada yaşanır. Cennet saadeti ise bir anda kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Mutluluk nedir? O mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mutlu musun? Mesela bugünlerde mutsuz olduğun birkaç olay olmadı mı? Eğer samimi ise size mutlaka oldu diyecektir. O zaman sadece bu kadarı bile onun mutlu olmadığına bir işarettir. Ak ile kara kadar mutluluk ve mutsuzluk birbirinden ayrı iki mefhumdur. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk nedir? Hem iç aleminizde mutluluğu yaşamaktır, hem dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamaktır, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bir sulh ve sükun hali, savaşın bittiği bir nokta söz konusu. Ve iç alemimizde de dış alemimizde de, yani başka insanlarla olan ilişkilerimizde de, Allah ile olan ilişkilerimizde de bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamamız lazım. Yeter mi? Gene yetmez. Üçüncü bir faktör daha girer mutluluğa. Mutluluğun devamlılık vetiresi. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluk Kur'an'ı yaşamakla elde edilebilir. Sadece onu yaşamak, nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceği için, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazılları, faziletleri getireceği için,
nefsiniz ruh hüviyetine bürüneceği için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişini ifade eder. Bu dış aleminize yansıyacaktır. Bu Allah ile olan ilişkilerinize yansıyacaktır. Ve hepsi beraber çözülecektir. Öyleyse hisseder misiniz sevgili kardeşlerim? İç dünyanızda devamlı bir çatışma var. Nefsiniz afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve bunun gibi şeyler. Ama ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Sevgi, itaat, cömertlik, ve bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerini donatmıştır. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özelliği temsil eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özellik. Bütün hasletler buna göre dizayn edilmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. İşlemek istemezler. Öyleyse nefsinizin afetlerine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen afetlerle donatılmıştır nefsiniz. Öyleyse nefsinizle ruhunuz iki zıt kardeştir. Ters bir davranışı ifade eder. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yapmak isteyecektir. Ve vücudun kumandanı olan akla bu istikamette taleplerle ulaşacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde. Yapısı buna göredir. Tekamülün son safhasına göre yaratılmıştır. Tekamül insanı ruhunun hasletiyle bezenmiş, nefsindeki afetleri tamamen yok etmiş bir noktaya ulaştırmanın adıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi şeytana gelin beraberce bakalım. Şeytan ne ister? Şeytan Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Yerine getirmemenizi ister. Şeytan Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi ister. Bu tarif yabancı değil.
Çünkü demin bu tarifi yaptık yine biz. Nefsin özelliklerini verirken bu tarif geldi. Öyleyse şeytan tam nefsinizin standartlarına uygun şeylerin yapılmasını ister. Yani Allah'ın yasak ettiği fiillerin ve yine nefsin standartlarına uygun şeylerin yapılmamasını ister. Allah'ın emirlerinin. Bu durumda görüyorsunuz ki şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı. Karşı koyacakları, istemedikleri hususlar da aynı. Öyleyse şeytan nefsinize kendi istikametinde neyi emrediyorsa nefsiniz zaten ona teşne, zaten onları işleyecek şekilde yaratılmış. Öyleyse şeytan nefsinize tesir sadedinde hiçbir güçlüğün sahibi değildir. Allah Teala ona bir nefsinize tesir etme konusunda bir sulta, bir hakimiyet, zorla yaptırım gücü vermemiştir. Ama şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri tamamen aynıdır. İçinizde iki sesi hep duyarsınız. Bir tanesi Allah'ın emirlerini işlemenizi ister. Bir tanesi işlememenizi ister. Bir tanesi Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamanızı, diğeri yapmanızı ister. Nefsiniz ve ruhunuz. Nefsinizin sesini duymanız gerekmiyor. Çünkü onun yerinde zaten iblis var. Ve sesini size gayet rahat bir şekilde duyurur. Üstelik meşhur üç kağıtçılığıyla söylediklerini sizin düşüncelerinizmiş gibi, size ait düşüncelermiş gibi size yutturmasını da başarır. Öyleyse eğer nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri birbirine taban tabanızsa aralarında devamlı bir çekişme olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu sebeple hiç dünyanızda ardı arkası gelmeyen kesintisiz bir savaş cereyan eder. Nefsinizle ruhunuz arasında bir diyalektik kavga. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır ve mutsuzluk vardır. Öyleyse bir insan iç dünyasında neden mutsuzdur? Nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga olduğu için mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Kesintisiz bir kavga devam ettiği için. Nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga devam ettiği için. İç dünyanız devamlı bir kavga müessesesini ortaya koyar. Öyleyse bir insanın bu kavgadan kurtulması mümkün müdür? Mümkündür. Allah-u Teala bir formül koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Nefsin afetlerini yok etmek.
Kim nefsinin afetlerini yok ederse, onun yerini fazıllar alır. Fazıllar Allah'ın katından gelen nurlardır. Nefsinizin kalbine gelip yerleşeceklerdir. Öyleyse Allah Teala'nın adını tekrar etmek, Allah Allah Allah Allah diye 14. basamağa yükselmiş bir Allah dostu olmaya namzet kişi için, bir evliya namzedi için bir dönüm noktasıdır 14. basamak. Orada mürşidinize tabi oluyorsunuz. Tabi olduğunuz zaman Allah-u Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların diyor Allah-u Teala üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor.

Bu nokta 14. basamak nefs tezkiyesine başladığınız noktadır. Yani nefsinizin kalbindeki afetleri azaltmaya başladığınız nokta. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala'nın kalbindeki küfrü almasıyla mümin olur. Bütün günahları örtülür. Huşu sahibi olur. Allah ona mürşidini gösterir. Allah'ın bütün ibadetlerini sever hale getirir kişiyi. Ve

o kişi Allah-u Teala'dan mürşidini isteyecektir. Ona olacak, tabi olacaktır. İşte tabiyeti üzerinedir ki kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar onun kalbinin içinde yerleşmeye başlayacaktır. Neden yerleşiyorlar? Çünkü Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesi bir çekim alanının sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen fazılları nefsinizin kalbine yerleştirir. Nefsinizin kalbindeki afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Mutlulukla alakası ne? Gelen fazıllar ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Yani ruhunuzun hasletlerinin tam paralelindedirler. Kişinin nefsinin kalbinde bunlar adım adım yerleşirler. Nefs kalbi onlarla dolmaya başlar. Ve ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu tabiyet sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. İlk yüzyılda nur birikiminde birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde Allah'a ulaşır.

Bu arada nefsin kalbinde her seferinde %7 fazıl birikimi olduğu için 7 defa da bu %49 eder. 2 de başlangıçta rahmet girer nefsinizin kalbine bu işlevlerden evvel. Nefsinizin kalbindeki nurlar böylece %51'i bulur. Böylece nefsinizin kalbi başlangıçta %100 Allah'ın emirlerine karşı geliyordu. %100 Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordu. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsi bu istikamette bir özelliğin sahibiydi. Çünkü Allah Teala öyle yaratmış. Şimdi nereye ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Nefsinizin kalbinin yarısı afetlerden kurtulmuş, fazıllarla donatılmış. Öyleyse bu fazıllar şeytanın hüküm ferma olamayacağı bir özellik taşıyor. Şeytanın hakimiyet kurduğu alan %100 iken nefsinizin kalbinde %49 kalmış. Bu nokta yarı noktadır, yolun yarısını ifade eder. Dünya mutluluğunuz da ancak yarı yarıya yaşanabilir. Başlangıçta hiç mutlu değildiniz. Sadece geçici zevkler yaşamaktaydınız. Ve o zevkleri yaşadığınız zaman siz sadece o zevk kadar süren hoşnutluğu mutluluk olarak değerlendiriyordunuz. Oysaki mutluluk devamlı bir vetiredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse nefsinizin kalbi %100 afetlerden oluşuyorken artık %51'i Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir niyet kazanmış durumdadır. Öyleyse daha ötesi var mı? Evet. Zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki fazıllar artacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. İşte o tamamen dolduğu zaman var ya, o zaman dünya saadetini, dünya mutluluğunu yaşayacaksınız. Neden? Ruhunuzun %100'ü hasletlerle donatılmış. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Nefsiniz ise onun tam zıttıydı başlangıçta. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Yerlerini fazıllara terk etmiştir. Fazıllarsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşır. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi fazıllarla dolu. Ruhunuz da hasletlerle dolu. Hem nefsiniz hem ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek.
yasakladığı hiçbir fiili asla işlemek istemeyecektir. İşte bu noktadan itibaren siz meselenizi çözdünüz. Dünya mutluluğunu iç dünyanızda bütünüyle yaşamaya başladınız. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor. Öyleyse nefsiniz de ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, ömrünüz boyunca devam eden kavga bitmiş, savaş sona ermiştir. Nefsinizin kalbi sulh ve sükuna ulaşmıştır. Bu iç dünyanızda sulh ve sükunu yaşamaktır. Artık şeytanın söylediği hiçbir şey tatbik edilmez. Allah'ın emirleri yerine getirilir. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenmez. O yasak ettiği fiilleri arzu edecek olan afetlerden oluşan bir nefs tarihe karışmıştır. Artık yoktur. Ne nefs ne de ruh o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek imkanını vermediği gibi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak imkanını da vermez. Yani o kişi artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için iç dünyanızda sulh ve sükun tesis etmiştir. İç dünyanızda Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmekte, yasak edilen hiçbir şey yapılmamaktadır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiştir. Savaş bitmiştir. Sulh ve sükuna, yani mutluluğa iç dünyanız ulaşmıştır. Şimdi geliyoruz dış dünyanıza. Dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Neden insanlar mutsuzdur? Dış dünyalarında Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler. İnsanların mesela kalplerini kırarlar. İnsanlara kötü davranırlar. Nefsler üstün olmak, en azından üstün görünmek isterler. Böyle bir şeyin tahakkuku ise başkalarına üstünlüğü kabul ettirmekten geçer. Nefsinizdeki afetler sebebiyle bencilsiniz, ego sahibisiniz, afetlerle dolu içiniz ve başkalarına yanlış davranışlarda bulunursunuz. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizdeki afetler size ne söylüyorsa onların gereğini telkin ederler ve size yaptırmaya çalışırlar. Eğer böyle bir dizaynda mutlaka etrafınızdaki insanların kalbini kırarsınız. Tabii onlar da sizin kalbinizi kıracaklardır. Öyleyse dış dünyanızda başka insanlara
kötü muamele ettiğiniz için, onların kalbini kırdığınız için siz mutsuz bir insansınız. Neden? Çünkü başkalarına yaptığınız her yanlış davranışın arkasından Allah Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Huzursuz olursunuz. Yaptığınız her yanlış davranışın arkasından huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Öyleyse başka insanlarla olan ilişkilerinizde, dış dünyanızda mutsuz bir insansınız. Nefsinizin afetleri size hüküm ferma olduğu sürece dış dünyanızda mutsuzsunuz ve huzursuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirip başkalarından yana olmuyorsunuz. Şeytanın emirlerini yerine getirip kör nefsinizden yana oluyorsunuz. Ve üstünlük davasındasınız. Herkese üstün olduğunuzu kanıtlamak istiyorsunuz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka insanların kalbini kırdığınız sürece siz mutsuz bir insansınız. Ama konu orada bitmiyor. Başka insanların kalbini kırdığınız zaman mutsuz oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın azabına uğruyorsunuz mutlaka. Dünyadaki azap. Huzursuz oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın azabı sizi rahatsız ediyor. Yeter mi? Yetmez. O kendilerine kötülük ettiğiniz, kötü davrandığınız, hakaret ettiğiniz insanların size karşı intikam alma isteği oluşuyor. Fırsat bulurlarsa mutlaka intikam alacaklardır. Siz onlara sizden intikam almalarını gerektiren yanlış davranışı yaptığınız zaman bundan huzursuzluk duymuştunuz. Allah-u Teala'nın size azabı ruhunuzun nefsinize sıkıntı vermesi sebebiyle. Şimdi yeni bir sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Sizden intikam alıyor insanlar. İntikam aldıkları zaman siz hiç onlara yaptığınız kötülüğü değerlendirmiyorsunuz. Size göre size yapılan bir haksız davranış vardır. İntikam alan kişi size karşı haksız bir davranış yapmıştır. Ve bundan üzüntü duyarsınız sadece. Bu sizi ikinci defa huzursuz eder. Evvela siz onlara kötülük ettiğiniz zaman, onlara kaba davrandığınız zaman, onları aşağıladığınız zaman huzursuz oldunuz. Allah-u Teala'nın size anında verdiği azap sebebiyle, bir de sıkıntının sebebiyle ondan sonra da siz onların sizden intikam alması sebebiyle üzülmekle kalmıyorsunuz, huzursuz olmakla kalmıyorsunuz, siz de onlardan intikam alma sevdasına kapılıyorsunuz. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız. Bir haksız fiil işlediğiniz için yeniden Allah-u Teala size huzursuzluk verecek. Allah-u Teala size azap verecek. Ruhunuzda nefsinize sıkıntı. Eğer intikamınızı alamazsanız alınamamış intikam kine dönüşecek ve devamlı sıkıntı verecek içinize bu alınamamış intikam. Yani kin devamlı size rahatsızlık verecek. Öyleyse görüyorsunuz ki dış aleminizde ayrı ayrı cephelerden sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhteva farklı bir hüviyet taşır. Ama sizin fizik vücudunuzla
iç dünyanızda ve dış dünyanızdaki olaylarda görüyorsunuz ki mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başkalarına kötülük ettiğiniz için mutsuzsunuz. Onlar sizden intikam aldığı için mutsuzsunuz. Bu intikamı alıp siz de onlardan intikam alabilirseniz, onlara bir kötülük ettiğiniz için mutsuzsunuz. Eğer alamazsanız, şuur altı birikim sebebiyle mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Hep mutsuzsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Emirler cephesi. Nefsinizdeki afetler size ve şeytan size Allah'ın emirlerini yaptırmıyor. Allah'ın emirlerini yapmanıza mani oluyor. Allah emretmiş ama siz Allah'ın emrettiği şeyleri yapamıyorsunuz.

namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin diyor, kelime-i şehadet getirin diyor ve özellikle zikir yapın diyor ve özellikle zikir yapın diyor ve özellikle zikir yapın diyor. Bu en önemli işlevi de yapmıyorsunuz. Yapmadıkça Allah Teala'nın size azap etmesi söz konusudur. Ve Allah Teala azap ediyor. Huzursuz oluyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için ve yasakları işlemekte de bir sıkıntınız yok. İşliyorsunuz ama işledikten sonra da huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için huzursuzsunuz, hem yasaklar cephesinde Allah'ın yasaklarına riayet etmediğiniz için huzursuzsunuz. Öyleyse iç dünyanızda da huzursuzsunuz, dış dünyanızda da huzursuzsunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde huzursuzsunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri rahatlıkla işliyorsunuz, emrettiklerini de yerine getirmiyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir insan eğer Allah'ın yolunda değilse, o insan iç dünyasında huzursuzdur, dış dünyasında huzursuzdur, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde huzursuzdur. Bu insan mutsuz bir insandır. Peki bu dünyada mutlu olan insanlar kimler? Ne yapmışlar da mutluluğa ulaşmışlar? Bir tane çözümü var. Daimi zikre ulaşmak, %100 dünya mutluluğunu yaşamaktır. Ulaştı ki,

Biz oraya nefsimizin afetlerinin yerine fazılları yerleştirmişiz demektir. %98, %2 de rahmet nurunu yerleştirmişiz demektir. Ama %100'ü de nefsimizin kalbinin Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse iç dünyamızdaki kavga bitti. Eskiden nefsimiz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyordu. Emrettiklerini de yapmamak istiyordu. Ve bu sebeple ruhumuzla devamlı bir çatışma halindeydi. Ama nefsimizin kalbi fazlalarla dolduğu zaman nefsimiz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhumuz da aralarındaki anlaşmazlık sona erdi. Nefsimiz de ruhumuz arasındaki savaş sona erdi. İş dünyamızda Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiiller işlenmiyor. İç dünyamızda kavga bitmiş. Nefsimizle ruhumuz arasındaki o diyalektik kavga, devamlı bir unsur olan kavga sona erdi. Ve mutluluğu yaşamaya başladık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsle ruh arasındaki kavganın bitirilmesi, ruhumuzun afetler yerine, ne affedersin nefsimizin, afetler yerine fazıllarla donatılması, şeytanın hakimiyetinden bizi tamamen çıkarır, Allah'ın hakimiyetine alır, Allah'ın İş dünyamızda sağladığı sulh ve sükunu yaşamaya başlarız. Çünkü nefsimizle ruhumuz artık kardeş olmuşlardır. Nefsimiz Allah'ın emri gereğince değişmiştir. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah Teala. Ahseni oluşturacak bir güzellik içinde, belli bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan özellikte yarattık diyor. İşte nefsiniz ahsen olduğu zaman iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Artık nefsiniz de ruhunuz gibi davranacaktır. Bu noktadan itibaren nefsiniz de ruhunuz gibi davranacaktır. Peki dış dünyanızdaki kavga ne oldu? Demin söylediğimiz gibi başkalarına zarar veriyordunuz, huzursuz oluyordunuz. Onlar sizden intikam alıyorlardı, huzursuz oluyordunuz. Siz onlardan intikam alabilirsiniz, intikam aldığınız için huzursuz oluyordunuz. İntikam alamazsanız şuuraltı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ne oldu, değişen ne? Şimdi değişen bir şey var. Nefsinizin afetleri yok olmuş. Öyleyse siz hiç kimseye zulmedemezsiniz. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Böyle olunca da başka insanlarla ilişkilerinizde siz daima kendine düşeni yapan birisiniz. Ve etrafınızdaki insanlara karşı olan bütün davranışlarınız onların beğeneceği türde, onları kırmayacak, onları mutlu edecek türde.

Öyleyse sizden dış alemize yayılan bütün davranış biçimleri etrafınızdaki insanları üzmüyor, aksine mutlu ediyor. Evvela bu yüzden mutlusunuz. Etrafınızdaki insanlara mutsuzluk verecek davranışlara ulaşsaydınız, size huzursuzluk verecekti. Allah-u Teala ruhunuzun nefsinde sıkıntı verecekti. Ama siz başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz sürece Allah size mutluluk verir. Ruhunuza, nefsinize huzur verir. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece. Öyleyse hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Her olayın arkasından devamlı bir huzuru, mutluluğu yaşıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almayacaktır. Kendisinden intikam alınan kimselerin yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Tabiatıyla sizden intikam filan alınmadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. İntikam almayacaksınız. Ne olur intikam almazsanız? İntikam almazsınız eğer, intikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu yaşamazsınız. Çünkü yaptığınız şey yanlıştır. Başkalarına huzursuzluk vermektir. Arkasından mutlaka Allah Teala sizi azap edecekti. Ruhunuz nefsinize sıkıntı verecekti. Ama yapmıyorsunuz. Başkalarından intikam almıyorsunuz. Başkalarını huzursuz etmediğiniz gibi başkalarından intikam da almıyorsunuz. Çünkü onlar da size bir kötülük etmiyor. Siz de onlara kötülük edemezsiniz. Öyleyse böyle bir ortamda dış dünyanızda da hem onlara zulmetmediğiniz için mutlusunuz, hem onlardan size negatif davranışlar dönmediği için mutlusunuz, hem kimseden intikam almak gereğini duymadığınız için, böyle bir sebep vücut bulmadığı için mutlusunuz. Böylece dış ilişkilerde, başka insanlarla ilişkilerinizde ne başkalarını huzursuz etmekten dolayı, ne onların sizden intikam almaları sebebiyle, ne siz onlardan intikam almanız sebebiyle huzursuzlukları yaşamazsınız. Ne başkalarının kalbini kırarsınız, onları rencide edersiniz. Ne başkaları sizden intikam alır, ne de siz onlardan intikam alırsınız. Hep huzur içinde bir hayat geçirirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir insanın Allah ile olan ilişkileri de

hep en güzeli içerir. Neden? O kişi Allah-u Teala kendisine hangi emirleri vermişse onları büyük zevkler olarak yapıyor. Namaz kılmak onun için büyük bir zevk. Kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Allah'ın söylediklerini işitiyor ve göklerin ve yerin melekutunu seyrediyor. Namaz emrini büyük bir zevkle yerine getiriyor. Oruç emrini bir emir olarak değil, bir zevk olarak yaşıyor. Çünkü Allah Teala ondan daha tasavvufa adım attığı gün açlık hissini kaldırmıştır oruç tuttuğu günler. Ve böylece bu kişi mutluluğu yaşıyor. İç aleminde mutlu, dış aleminde mutlu, Allah'ın emirler cephesinde de mutlu. Hangi emri yerine getirse bundan sadece zevk alıyor. O zevki almak için namazını kılmak istiyor, orucunu tutmak istiyor, zekatını vermek istiyor. Hepsini de Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapıyor. Özellikle zikir onun için vazgeçilmez. Çok değerli bir müessese. Kişi daimi zikre ulaşmış. Peki Allah'ın yasakları cephesinde durum ne? Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bu kişi daimi zikre ulaşmış. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Afet kalmadığı için de Allah'ın yasak ettiği fiilleri hiçbir zaman işlemiyor. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bu kişiyi mutsuz edebilecek hiçbir şey yok. Bu kişi iç dünyasında bir sulh ve sükunun içinde nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için iç dünyasında kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İç dünyasında kavga bittiği için. Dış dünyasında kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Dış dünyasında kavga bittiği için. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde. Allah ona o ibadetleri yaparken o ibadetlerin huzurunu ve mutluluğunu yaşattığı için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki dünya mutluluğu da dört başı mamur olarak yaşanabilir. Yaşanması için dünya saadetinin yaşanacağı noktaya daimi zikre ulaşmanız Allah'ın hedefidir. Hepinizi orada görmek ister daimi zikirde. O zaman o kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir saadeti, mutluluğu yaşayacak olan kişidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin, amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi söylemek istedik. Kalbimizin her köşesinin sizlere dolu olduğunu söylemek istedik. Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. O zaman Allah-u Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. İnsan. Hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamazlar. Bütün kainat melekler için değil, cinler için değil, insanlar için yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala hepinizi öylesine çok seviyor ki sizleri mutlu olmak için yaratmış. Mutlu olmanız için yaratmış. Her şeyi bahşetmiş. Görmek için göz vermiş. İşitmek için kulak. İdrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var. Tek bir şey. İnsanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar hep kendi kendine sorarlar. Acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallıktır. Allah Teala bizden şunları istiyor. 1. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya gönderenler taşıyorlardı. Allah'a gönderenler. O ruhu bize emanet olarak veren Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Hepsi bu kadar. Ve de Allah Teala ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmemizi, daha bir doğru bir ifadeyle ona iade etmemizi istiyor. Kim emanetini Allah Teala'ya teslim ederse bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman 14. basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış. İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainneye ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı ne satın aldınız? Bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekle dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse Allah Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levhamedir. Kişi nefsini levhmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü gök katını ifade eder. İşte ey mutmain olan nefs ifadesi dördüncü kat gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey, bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için ilk üç kat cennet Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece bu dileğin sahibisiniz. Allah Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki, onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi irşat makamını irşada memur ve mezun kılınan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşada müteallik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala insana adı verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah talayette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalayette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah-u Teala'nın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hastasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hastasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. bu minval üzere o sevgiyi Allah-u Teala'dan alan kişi Allah'a müracaat eder. Mürşidini Allah-u Teala'dan talep eder. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece vay abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp vay abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir. Allah'ın şaşmaz bir adalet ölçüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah Teala sizleri bir araya topluyor. Hacet namazında Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas diye bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın dizaynı bütün güzellikleri sizlerin yaşamasını temin etmek üzere oluşturulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Kim de kalbinden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır. Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dilin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa, Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum diye, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir.

Sonra da kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır, farklı bir hüviyete gireriz, ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa, o zaman ruhu vücudundadır. Ölümlülükleri o kişiyi öldürürler. Bunun için de kontağı kapatmaları yeterlidir. Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gökkatını aşıp 7. gökkatında 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Sitret-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü 2 şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. 7 kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile
Allah Teala hepsini devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Setedin mintihadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Ürcünüze tabi ettiğinizde ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin. Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek, bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun iki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah Teala tarafından. Allah Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler. Konuşurlar. Ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça
huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'alaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun için de bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: vedere che altre.
1: Al-Fatiha me as-salawat. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa, bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun. Neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şeyi tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın.

size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Ah sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak, sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri? Niçin koymuş Allah Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri Allah Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli. Yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızda onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz.

0: Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabana zıt, iki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, vay, o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davrandığınız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaosu oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan, evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmelisiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah-u Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin, oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın, neticede bana gelip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı, o kişinin ensesine bir tokat atıyor, o kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor, tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış, gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinle. Bizimki birkaç dakika beklemiş tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizimki gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu daha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attın. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraberce çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti. O kişi kendisine tokatı bastırdığı zaman bu da kalkıyor. Bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman, bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor, anladım diyor. Beni diyor, bununla diyor, imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor, ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi, o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size, sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dileme stiline o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra da bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın elinde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz, siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının, iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı, oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar, sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Sabahleyin, sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor, tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki, yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki, eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız hatayı kendinizde aramak bir, başkalarının haksız sebeplerini değil size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor ben dakika dukka. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçiyle anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz, sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır, değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve lehdâin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah bizden ne ister sevgili kardeşlerim? Mutlu olmamızı ister. Bu dünyada dünya mutluluğunu yaşamamızı, kıyametten sonra da cennette olmamızı ister. Bütün insanların istediği sadece budur. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Ve dilediklerini yapmakta Allah-u Teala tarafından serbest bırakılmışlardır. Peki sonuç? Sonuçta Allah'ın emirlerini ve direktiflerini hem kendileri cephesinden hem de etraflarındaki insanlar cephesinden hangi ölçüde yerine getirebildikleri açısından bir hesaba çekilme söz konusu olacaktır. Bütün insanlar her an, her saniye ya derecat kaybederler ya da derecat kazanırlar. İnsanın hiçbir anı yoktur ki bir derecat kaybı veya bir derecat kazanması söz konusu olmasın. İnsanın derecat kazanması, kesintisiz bir derecat kazanma sistemine, zikre bağlanmıştır. Ne zaman Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edersek sesli veya sessiz diye tekrar edersek, hatta dilimizi de kımıldatmadan içimizdeki kalbimizdeki sesle diye tekrar edersek, bunun adı zikirdir. Dilimizi de kımıldatmadan yaptığımız zikir, hafi zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyorsak bu da açık zikirdir. Önemli mi? İnsanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. İkisinin arasında bir orta nokta, ne kazandıkları ne de kaybettikleri bir olay yok. Ya kaybedecekler ya da kazanacaklar. Halise, sevgili kardeşlerim, ben şu anda hiç kimseye bir fenalık yapmıyorum. Öyleyse ben şu anda derecat kazanıyorum diyen bir kişi yanılır. O kişinin derecat kazanabilmesi için iç dünyasında Allah kelimesinin diye tekrar etmesi söz konusudur. Yoksa zikir yapmayan bir insan derecat kazanamaz. Ne zaman derecat kazanamaz? Başka birileriyle beraber değilken, başkalarına bir iyilik yapmadığı takdirde, yalnız başınayken, eğer Allah kelimesini iç dünyasında tekrar etmiyorsa veya sesle söylemiyorsa Allah, Allah, Allah diye, o kişi derecat kazanmaz. Ama ne derecat kazanır ne de kaybeder olayı söz konusu değildir. İnsanoğlu ya kazanır ya da kazanmaz. Kazanmayan kişi kaybedendir. O zaman devresini boşuna geçirmiştir ve de zikretmediği için de derecat kaybetmiştir. Çünkü zikir farzdır. Allah Teala buyuruyor, "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtile, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş."

فاذكر اسم ربك قياما قعودا وعلى جنوبهم. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Birinde ara sıra zikretmek var, birinde de daimi zikir var. Öyleyse Allah Teala'nın ismini zikretmek demek, kişinin derecat kazanması demek. Birisine bir iyilik yaparsanız, derecat kazanırsınız. Birisine bir yanlış davranışta bulunursunuz.

Öyleyse daimi zikir farzsa o farzı yerine getirmeyen kişi zikir yapmadığı sürece derecat kaybetmeye mahkumdur. Hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor. Önemli mi derecat kazanmak veya kaybetmek? Evet. Hesaba çekilmeniz bununla alakalı. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Ne demek mizanlar kurulur? Yani size hayat filminiz gösterilir. Herkese kendi hayat filmi. Ve kiramen katibi melekleri de orada görünürler. Her saniyeniz bir çekici, bir de şahit tarafından bütün bir ömür boyunca filme alınmıştır. Üç boyutlu bir film. Yeter mi? Hayır. Bir ikinci film daha var. Bir de hangi olayı yaparken ne düşündüğünüzü anlatan, ne düşündüğünüzü size ispat edecek olan düşüncelerinizin filmi. Bu iki film aynı anda başlar, aynı anda devam eder. Her saniye ne düşündünüz ve ne yaptınız açık ve kesin olarak görünür. Yeter mi? Yetmez. Her saniye bu yaptıklarınız karşılığında ne kadar derecat kazandınız, ne kadar derecat kaybettiniz o da görünür. Ve de görünür ki Allah'ın kiramen katibin melekleri yanlışlık yapmazlar. Her yaptıkları mutlak olarak cuk oturur yerine. Tam kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler görürsünüz ki hak ettiğiniz derecelerdir. Ne bir eksik, ne bir fazla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizden ne istiyor? Bu dünya hayatında mutlu bir hayat yaşamamızı istiyor. Hatta en mutlu hayatı yaşamamızı istiyor Allah Teala. Nasıl yaşanır en mutlu hayat? Daimi zikre ulaşarak yaşanır. Daimi zikre ulaşan kişi her an Allah Teala'yı zikretmektedir ve mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişi için gelir. Baştan sadece nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu bir öncü gruptur. Ve daha kişi mürşide de ulaşmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünden kalbine bir nur yolunu açmıştır. Ve de o kişiyi zikrettikçe onun kalbine nurlar girmeye başlayacaktır. Ama burada giren nur sadece %2 rahmet nurudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala mutlaka onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar ve oradan %2 rahmet nurunu bu Allah'a ulaşmayı dilemenin mükafatı olarak o kişiye mutlaka gönderir. Kalbe ilk giren nurlar bu %2 rahmet nurudur. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir. İşte bu muhtevada o kişi mürşidine ulaşmadığı sürece nefsinin kalbine başka bir nurun girmesi mümkün değildir. Kim mürşidine ulaşır, ona tabi olur ve Allah, Allah, Allah, Allah diye nefs tezkiyesine Allah'ın ismini tekrara başlarsa, bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle

Fazıl ver rahmetle salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, fazıllar nefsinizin kalbini başlangıçtaki %20, %2 rahmet nurundan sonra %98'e kadar dolduracak olan nurların adı fazıllardır. Nefsinizin kalbine ilk defa %2 rahmet nuru girer. Ondan sonra bir daha rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesi söz konusu değildir. Bir öncü kuvvet, bir işaret, bir başlangıç, %2'lik bir muhteva içerisinde rahmet nurları tarafından sağlanır. Ama bundan sonra rahmet nurunun kalbinize girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. %7, %7 nefsinizin kalbi fazıllarla dolacaktır. İlk %7 fazıl nurunda ruhunuz, mürşidinize tabi olduktan sonra başlayan bir nefs tezkiyesi olayı sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi %49 fazla ulaştırır nefsinizin kalbini. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbi %50'den fazla nurla dolar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın aydınlatmasıdır. Bu Allah'ın nurlarını göndermesidir. Herkese verilen karşılıksız bir hediyesidir Allah-u Teala'nın. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Geri kalanını Allah yapacaktır. O bütün insanların görevi sadece Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhlarını sana ulaştırmışsın. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan olayım. İşte böyle bir talebi olan kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştırınca o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gelir. Rahmet nurları %2 kalbe yerleşirler. Ondan sonra salavat nurlarının sadece getirici faktör olduğu ortaya çıkar. Ve nefsin kalbi bu taşıyıcı faktörlerin salavatın getirdiği fazıllarla %7 aydınlanarak kişi nefsinin kalbini 7 defa 7 gök katında her birinde %7'lik fazıl birikimiyle nefsin kalbi %49 fazılla dolar. %2 rahmet nuruyla beraber Allah'ın kişisel hediyesi tamamlanır. Bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır ey yüce Allah'ım diye bir talepte bulunan bir insanın talebini eğer kalbi talepse Allah-u Teala mutlaka kabul edecektir. Ve o kişi hiç zorlanmadan bu hedefe ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. O kişi zikri sevmiyordur. Hiç önemli değil. Allah ona zikri sevdirir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissetmektedir kendisini. Hiç önemli değil. Allah sıkıntıyı derhal def eder. Kişiye rahat bir şekilde oruç tutabilmek vasfını kazandırır. Bu kişi namaz kılmaktan hoşlanmazken Allah Teala ona namazı sevdirir. Namazlar bir zevk haline getirilir çünkü Allah Teala tarafından. Zikir o kişi için bir zevk haline getirilir. Zekat vermek o kişinin hoşuna giden bir olay olur.
Vermek onu ferahlatır. Hac farizesi de bir mutluluk vesilesidir. İbadetleri Allah Teala ona sevdirecektir. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde bütün ibadetler o insan için sadece zevkleri oluşturur. O kişi bu ibadetlerden çok büyük ölçüde zevk duyar, huzur duyar, mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o devre boyunca bu 7 ay veya 8 ay sürecek olan bu devre boyunca kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkisini tamamen keser. Sevgili kardeşlerim, işte bu mutluluktur. Mutluluk insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu 7-8 aylık bir süreçtir. Sevgili kardeşlerim, o zaman parçası içinde Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredersiniz. Bu kadar büyük mutluluk var mıymış dünya üzerinde diye. Hayatınızın en mutlu 7-8 aylık bir devresidir. Neden? Çünkü Allah-u Teala şeytanın size hiçbir şekilde yaklaşıp sizi huzursuz etmesine müsaade etmez. Onu %100 devre dışı bırakır. Hiçbir şey yapamaz iblis size. Bir de mutluluğu enine boyuna bütün boyutlarıyla yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk buymuş, huzur buymuş dersiniz. Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz. 7-8 aylık o süreç boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu olay ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla, ki bu nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru oluşmasını icap ettirir. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaşır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Yani başlangıçta bir nefsiniz vardı. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bir ruhunuz vardı. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doluydu, fazıllarla doluydu. Aslında hasletlerle doluydu. Fazıllar sonradan gelen nurların adı. %100 nur, %100 karanlık denge. Sonra nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktaya geliş. %49 karanlık, %51 nur. Aşağı yukarı %50, %50 bir yeni denge. Ruhunuz mu? O hasletlere dolu olan ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye dikkatle bakın. İç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki
bu dengenin kurulmasına bağlıdır. Bu yeri yeri mutluluktur. Ama yolunuza devam ederseniz bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi bu hüviyete girer. Ve o insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Nefslerinin kalbi ruhları Allah'a ulaşmıştır. Nefslerinin kalbi ise %100 nurlarla dolmuştur. O insanlar her zaman mutludur. Huzur içindedirler. İç dünyalarında nefsleri %100 nurla dolu olduğu için hiçbir sıkıntıya düşmezler. Her zaman Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz bir zevkle yerine getirirler. Yasak ettiği fiiller ise onlar tarafından arzulanmaz. Allah Teala koruyucu faktörleri oraya yerleştirmiştir. Allah'ın emrettiklerini yapmaktan zevk duyar öyle bir nefs, yasak ettiklerine yaklaşmaz. Onlardan zevk almaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin afetleriyle Allah Teala öyle bir şekilde bir hüviyet oluşturmuştur ki daimi zikre ulaşmışsınızdır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte bu daimi zikirle gerçekleşen bir sonuçtur. Bir kişiyi dünyadaki en mutlu insanların arasına koyar. Bu artık kesintisiz ve bir daha dönülmeyecek olan bir muhteşem sonuçtur. Kişi Ulvi makamında daimi zikre ulaşır. Sonra İhlas makamında bu perçinlenir, sabitleşir ve bir daha geriye dönüş artık yoktur. O kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru. Ve bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Allah-u Teala'ya bu dönülmez bir tövbedir. Ancak ihlas makamında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, ne olduğu noktada iç dünyanızda Allah'ın bütün nurları karanlıkların yerini aldı. İç dünyanızda mutlu oldunuz. Dış dünyanızda nefsinizin kalbindeki afetler yok olduğu için bütün insanlarla kavgayı bitirdiniz. Onlar sizinle uğraşabilirler. Onlar size kızabilirler, öfkelenebilirler, kötülükler yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapamazsınız. Böyle bir talep içinizden asla gelmeyecektir. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla donatıldığı için sadece onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Hayatınız anlam kazanır. Yepyeni bir dünyada yaşarsınız. İşte bu başkaları için yaşamaktır. Zevklerin en büyüğü başkaları için yaşamak şerefine ermektir. Bütün insanlar sizin için değer taşır. Hepsinin mutlu olması için bir büyük gayretin sahibi olursunuz. Başkaları için yaşadığınız için başkaları için yaşadığınız cihetle
Hayatınızı onlara vakfetmişsiniz der. Ve mutsuz olacak zaman bulamazsınız. Her an herkese bir şeyler ulaştırmak mutluluğunu yaşarsınız. Herkes sizin için mutlu edilmesi lazım gelen bir insandır. Herkesin ayrı bir cephesi vardır. Onları mutlu etmenize imkan verecek olan bir cephe. Allah Teala size bunların hepsini gösterir. Mutlaka onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. İşte kainatın en büyük mutluluğu budur. Başkalarının mutluluğu için kendini adamak. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları mutlu olur. Ama siz onları mutlu etmek için sarf ettiğiniz o gayret var ya, o gayret sebebiyle o mutlu etmek istediğiniz insanların yaşayabileceği mutluluğun kat kat fazlasını yaşarsınız. Sadece onlara o mutluluğu sağladığınız için. O zaman siz de mutlaka aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişki. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizle Allah arasındaki ilişki. Ve de nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman, ki daimi zikre ulaşırsanız mutlaka yok olurlar. O zaman nefsinizin kalbi %2 rahmet, %98 fazla tamamen dolacaktır. Ruhunuzun hüviyetini alacaktır. Hangi açıdan? Mutluluk açısından. Hiçbir zaman bir nefs ruh olamaz. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Nefsin kalbindekilerse nurlardır. Yani nefsinizin kalbine sonradan ulaştıracağınız %2 rahmet nurun ötesindeki %98 fazıl nuru sizin sonradan nefsinizin kalbine eklediğiniz standartlardır. Evvelce nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sonra onların %49 fazla dolmasını Allah size sağladı. Ne yaptığınızı sağladı? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Allah Teala da bu konuda söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah'ı Allah yeştebi seçer, ileyhi ona kendisine, men kişiyi, yeşayı dilediği kişiyi ve yehdi ve ulaştırır, ileyhi ona yani kendisine, men kişiyi yunib, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Münib olmak, yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, böylece takva sahibi olmaktır.
Sevgili kardeşlerim, hayatının bu noktasında bu %100 mutluluğu kişinin yaşayacağı o 7 aylık, 8 aylık dönem hayatının en mutlu dönemidir. Daimi zikre ulaştıktan sonra da nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olur. Bu sefer gerçekten yok olmuşlardır. Tekrar karanlığa dönmesi de artık mümkün değildir. O kişi bu güzellikleri yaşadıktan sonra tekrar başa dönemez. Böyle bir vay mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden aşağıya düşmez. Daimi zikre bir insanı Allah ulaştırır. Ulaştırırsa oradan geri dönüş söz konusu değildir. Çünkü araya bir dönülmez bir baraj koymuştur Allah Teala İhlas makamında. Muhlisler için artık geri dönüş, kalbin yeniden kararması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece bir dilekle "Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum." demeniz de dünya mutluluğun yarısını size Allah Teala temin ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ediyor. Dünya mutluluğunun nefs açısından yarısını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. Allah sizi ulaştırdı mürşidinize. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bunların hepsini hem Allah yapıyor hem de size devamlı mükafatlar veriyor. Öyleyse ne kadar çok sizleri seviyor Allah Teala. Anlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? İşte sizler insan olarak yaratıldınız. Bu şerefe layıksınız. Allah'a sadece insan olarak yaratıldığınız için bile ne kadar çok hamdesiniz, şükresiniz azdır. Ve karşılıksız bir bağış. Sadece bir dilek, "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum." Karşılığı mı? Üçüncü kat cennet. Karşılığı mı? Dünya mutluluğunun %51'i. Garanti edilmiş. Hiç kimse bunun istisnası değil. Bir insan olmayacak kötülükleri yapmış olsun. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Ve ona furkanlar veriyor. Günahlarını örtmek çok önemli değil mi sevgili kardeşlerim? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ey amel olanlar" diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Bu da günahların örtülmesi son derece önemli. Neden? Kişinin A kadar günahı var. Günahların hepsi örtülüyor. Örtülünce o kişinin günahları sıfır. Bir insanın cennete girebilmesi sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Günahları sıfırlandığına göre
O kişinin 0 derece kazanma, hiçbir derece kazanmaması hiçbir şekilde mümkün değil. Bu dünya hayatını yaşayan herkes mutlaka bir takım olaylar sebebiyle derecat kazanır. Kazanmaması mümkün değildir. Öyleyse bu kişi mutlaka günahları sıfırlandığı için Allah'ın cennetine girecektir. Öbür taraftan Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir insan amelleri boşa gittiği için Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Yani amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok olur. İşte bu kişi cehenneme girmeye mahkumdur. Çünkü amelleri heba olmuştur. Mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu hakikatleri öğretmiş. Hep bizler için Allah Teala bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye o kişinin bütün günahlarını örtüyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün günahların örtülmesi demek, günahının sıfırlanması demek. Derecat kazanmaması mümkün olmadığına göre o kişinin gideceği yer mutlak bir surette Allah'ın cennetidir. Sonsuza kadar bu kişi cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar kıyametten sonra cennette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri mutlu etmek için her zaman hazır. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu hayattayken Allah'a mülaki kılmayı, ilka etmeyi yani ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki Allah Teala verdiği sözü gerçekleştirsin. Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah Teala tüm insanları sever.

Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu diyor. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Amen olmaksa bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah hepinizi çok seviyor. Sadece istediği bir tek şey var hepinizden. Bütün insanlar buna dahildir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bir tek dilekleriyle o kişileri üçüncü kat cennete ve dünya mutluluğun yarısına ulaştırmayı tekefül eder. Buna kefildir, mutlaka gerçekleştirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz, beraberiz. Sizler, biz ve Allah. Öyleyse Yüce Rabbimiz her zaman bizlerle beraber. Her zaman sizinle bir mutluluk sohbeti yaptığım her zaman parçasında biz üçümüz beraberiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın ülkesinde yaşarız biz. Allah'tan bahsettiğimiz sürece, onun hakimiyetinde, onun dizaynında, onun bizlere sağladığı mutluluk şarkılarında, eski bahçelerde. Hani bahçeler vardır, her tarafı ağaçlarla, çiçeklerle çevrilidir. Onlara baktığınız zaman içiniz açılır. Bir ferahlık haykırır içinizden. Allah'a yakın hissedersiniz kendinizi hani. Gölgeler, güneşler bir aradadır. İşte o bahçelerden bahsediyorum size. Allah'ın bahçeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın beraberliğinde mutlu olmak varken, mutsuz olmak niye? Sizi mutsuz kılan gene kendinizsiniz sevgili kardeşlerim. Ne zaman çevrenizden geçerken bu güzelliklere bakarsanız, o yaprakların hepsi yeşil ama ne kadar çok yeşil varmış diye hele bir sayın renkleri. Hayretle bakacaksınız, Allah-u Teala'nın yüzlerce ton yeşili var. Yüzlerce ton pembesi, beyazı, sarısı, mavisi, her yerde, her rengi. Öyleyse onlara bakınca ne hissediyorsunuz? Bu çiçeklere, ağaçlara içinizi bir yaşama sevinci almalı diye düşünüyorum. Göklere bakacaksınız, masmavi bir gökyüzü, beyaz bulutlar. Etrafınıza bakıyorsunuz, yapraklar, çiçekler, tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Denize bakıyorsunuz, yeşil, yeşil mavi. Ve büyü bütün insanları kaplamış durumda, duhan. Dışarıdaki insanları, dışarıdaki dünyayı bir göz atıyorsunuz. İnsanların büyük kısmı mutsuz. Otobüslerde, trenlerde, yürüyen kalabalıklarda hep yüzleri asık insanlar. Neden gülmüyorlar sevgili kardeşlerim? Hepsi ayrı bir açıdan bir dert küpü gibi. Unutmuşuz kimliğimizi. Osmanlı kimliğimiz tarihte kalmış. Hani o Allah'a yakın insanların çoğunluğu oluşturduğu ülke. Sevgili kardeşlerim, bir
yabancı bir kitap yazmış. Ufukların ötesi, ufukların efendisi diyor, Osmanlılar diyor. Ve kitapta diyor ki, bu kitap artık mevcut olmayan bir millete adandı diyor. İthaf edildi diyor. Acaba anlatabiliyor muyum size, sevgili kardeşlerim? Bu yazarın, bu yabancı yazarın ne kadar haklı olduğunu, artık mevcut olmayan bir millet, Osmanlı. Evet, kanlarımız hala Osmanlı kanı, Türk kanı. Ama onlardan ne kadar uzaktayız sevgili kardeşlerim. O yükselme devrindeki Osmanlı'dan ne kadar uzaktayız. Türkiye'den Avrupa'nın göbeğine kadar dünyadaki en hızlı posta sistemini kurmuşlar. Her menzilde atlar hazır beklerdi. O menzile ulaşan atlı haberci hemen atından atlar, o sırada hazır olan bir başkasını atlayarak yoluna devam ederdi. Ülke boydan boya kervansaraylarla donatılmıştı. Sevgili kardeşlerim, her kervansaray bir vakıftı. Osmanlı olmuşsunuz, Hristiyan olmuşsunuz, İngiliz olmuşsunuz, Fransız olmuşsunuz, Romanyalı olmuşsunuz. Hangi milletten olursanız olun, kervansaraylardan birine ulaştığınız andan itibaren oranın misafirisiniz. O uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun, düşünün, bütün Kuzey Afrika, Avrupa'nın yarısı, Kafkaslar, Türkiye, Arap Yarımadası, bir bütün Memaliki Osmaniye. Nereye giderseniz gidin, bir kervansaraya ulaştığınız andan itibaren orası bir vakıftır. Siz misafirsiniz. Hiç önemli değil hangi milletten olduğunuz. Orada misafirsiniz. Osmanlı'nın misafiri. Bir atınız var ve bütün Osmanlı memalikini, yani memleketlerini dolaşmak istiyorsunuz. Mümkün. Hiç paranızın olması gerekmiyor. Atınızın yiyeceği dahil sizin bütün ihtiyaçlarınız o kervansarayların her birinde temin edilir. Ve kalma süresi ne kadarsa, bazılarında bir ay, bazılarında 2 ay, o süreç içerisinde hiçbir para ödemeden oradaki bütün güzelliklerden istifade edebilirsiniz. Osmanlı ikramı. İşte onlar sizin atalarınız, dünyadaki en hızlı posta sistemini kuranlar onlar. İstanbul'dan çıkan haberci 2-3 günde Avrupa'nın ortasına dek giderdi. Ve habercilerin de dinlenmelerinin arkasından ulak değiştirme suretiyle, atlar değişir, ulak değişir ama hedef değişmezdi.
menziline mutlaka Avrupa'da ulaşılamamış olan bir zaman dilimi içinde mutlaka ulaşırdı. Sorumluluğunu bilen bir millettiniz sevgili kardeşlerim. Bir dünya hakimiyeti düşünün ki inkırazından sonra yani çökmesinden sonra tam 28 tane devlet oluştu. O 28 devletin hiçbirini diğeriyle harp ettirmeden, anlaşmazlığa düşürmeden idare eden o büyük insanlar da sizin atalarınız, Osmanlılar. Şimdi olmayan bir millet. Biz o zatı çok haklı gördük. Şimdi olmayan bir millete ithaf ediyor. Ne kalmış? Düşme devresi de, çökme devresi de dahil olmak üzere Osmanlı'nın kuruluşundan sona erdiği 1920 yılına kadar 600'den fazla yıl. Dünyada en az suç işlenen ülke. Bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke. Acaba neden sevgili kardeşlerim ha? Neden? Arkasında Allah olduğu için. Düşünün Osmanlı dizaynını. Esnafın tamamı tasavvuftan. Ordunun tamamı tasavvuftan. Bahriyenin tamamı tasavvuftan. Halkın büyük kısmı tasavvuftan. İlmiye sınıfının büyük kısmı tasavvuftan. Geriye ne kalıyor ki? İnsanların büyük kısmı Allah ile iç içe. Elbette mutlu bir toplum. Dünyaya örnek olacak olan bir ahlak dizaynı, bir davranış biçimleri dizisi. Herkes, herkesin haklarına saygılı, herkes başkasının yardımı için mevcut. Saygısızlık müessesesi kökünden kazınmış. Borç alan borç aldığı zaman o borcu ödeyene kadar kendisini rahat hissedemezdi. Ödememeyi kimse düşünmezdi. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70'ten fazlası geri dönüyor. Acaba ne olmuş da bu hale gelmişiz? Dünya üzerinde adı bile belli olmayan bir küçücük ülke Türkiye. Arkasında benliğimizi kaybetmenin arkasında ne var diye hiç düşündünüz mü? Allah'tan uzaklaşmamız. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan insanlar vardır. Öyleyse onlar dünyanın efendisiydiler. Onlar muhteşem bir dizaynı sergilemişlerdi. Allah için var oldular, Allah için yok oldular. İşte 600 küsür sene onlar idare etti Avrupa'nın yarısıyla bu ülkeyi. Bütün Kuzey Afrika'yı.
Ne düşünüyoruz sevgili kardeşlerim? 600 sene sonradan 28 tane milleti oluşturacak olan bir dünya milletleri dizisini hiç kendilerine küstürmeden, onların birbirine düşmesine müsaade etmeden en mutlu dizayn içerisinde 600 yıl idare edebilen Osmanlı Türk.

Toplumun yapısının temelinde mutluluğun simgesi ahlaktır. Ahlakın simgesi ise Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman neden içimizin sızladığını anlıyor musunuz? Onlar mutluydular. Sahabe mutluydu. Birbirinin eşidi yaşantılar yaşadılar. Herkes başkası için yaşadı. İşte Osmanlı'yı yok ettiler. Geriye kalan şu topluma bakın. 1920-2080 yıl eder. 3 yıl daha 83 yıl. 6 asırdan fazla süren hükümranlığın mutlu insanların yerini 83 yılda sadece İstanbul'da en az 3000 tane çanta çalınması olayı vücuda gelen bir toplum.

Senetlerin %70'i, 80'i, çeklerin de öyle ödenmiyor. Kimse borcuna sadık olmak gereğini duymuyor. Hapishaneler adam almıyor. Artık normal bir olay sayıldı hapishaneye girmek çıkmak. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan sonra kalan şu enkaza bakın. Öyleyse iki toplumu mukayese ettiğiniz zaman onu düşüneceksiniz. Asırlarca evvel sizin atalarınız dünyada ahlakın temsilcisi olmuşlardı. Doğruluğun, Allah'a yakınlığın, birbirleriyle yardımlaşmanın temelinde olan örnek insanlar. İşte bugünlere gelmişiz. İmparatorluk çöktükten sonraki 80 yıl içinde durumumuz bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu içinde düştüğümüz bataklıktan, bu pislik çukurundan, ahlaksızlık furyasından, bu ülkeyi kurtarıp yeniden Osmanlı yapabilecek olan bir tek şey vardır. Allah'a yakın olmak. Mutluluk başka hiçbir yerde bulunamaz. Mutluluk insanın Allah devreye girmeden harcı olmamıştır. Hiç insanlığın olması da mümkün değildir. Allah ile beraberseniz mutlusunuz. Değilseniz asla. İç dünyanızda mutlu olmanız da Allah ile olan ilişkilerinize bağlıdır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkileriniz de Allah ile olan ilişkinize bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluğunuz da gene Allah ile olan adı üstünde ilişkilerinize bağlıdır. İlişkilerinizdeki mutluluk. Öyleyse nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ahlakını, benliğini yitirmiş bir toplum. İlluminati'ye esir olmuş bir ülke. Adamlar Osmanlı'nın mirasçılarını 66'ya bağlamışlar. Ülke ekonomik bir sömürge olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu her tarafından ahlaksızlık akan böyle bir ortamda hamdolsun ki ahlakı temsil edenler de var. İşte bu ahlak müessesesinin temelinde Allah var. Allah korkusu olmadan ahlaklı insan yetiştirilemez diyenler yanılıyorlar. Allah korkusu olmadan değil sevgili kardeşlerim. Allah sevgisi olmadan, Allah'a aşık olmadan, Allah'ın dostu olmadan,
Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse ne söylediğimizin manasına varalım. Hep din adamları insanlara Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun derler. Allah ise

Zikir adlı bir vasıtayla yok edebilirsiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Nefsinizin kalbindeki afetleri çıkarın. Geriye mutluluk kalır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin çıkması için yerlerine faziletin dolması, fazılların dolması gerek. Fazıllarsa iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu sağlayacak olan müessesedir. Osmanlı'daki mutluluk Allah'ın mutluluğuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır. Bunların sebebiyet verdiği belirsizlik ortamı vardır. Güvenin ortadan kalktığı nokta, mutsuzluğun ülkesi orasıdır. Neden insanlar mutsuz? Sevgili kardeşlerim, düşünün neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında mutsuz, dış dünyalarında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Kültürlerinden kopmuşlar, koparılmışlar ve bunun bir marifet olduğunu zannederek yapmışlar bu işi. Şu çürümeye bakın sevgili kardeşlerim. Sadece 80 yıl. Taş üstünde taş koymamışız. Her şeyi berbat etmişiz. Öyleyse neden kendimize gelmiyoruz? Neden aslımızı araştırmıyoruz? Neden Allah'tan uzak bir toplum olmuşuz? Herkesin birbirine kötü davrandığı, birbirinin malını çaldığı, her türlü ahlaksızlığın çirkef olarak her taraftan aktığı bir korkunç dünya oluşturmuşuz. Artık çocuklarımız şeytana tapıyorlar. Sokaklarda kedilerin, köpeklerin kesilmesiyle kanlarının içildiğini yazıyor gazeteler. Biz böyle mi olacaktık sevgili kardeşlerim? Neler kaybettiğinizin farkında mısınız? Neden söylüyorum bunu? Bunları, bu iki tablonun karşılaştırılmasını neden yapıyorum? Çünkü bu şartlar altında da mutlu olabilirsiniz. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Nur, nura baka baka aydınlanır. Öyleyse kararmayı kendimize örnek almışız. Ey Batı medeniyetinin standartları içine gireceğiz. Hep onları kendimizden üstün zannetmişiz. Gelin o toplumun içinde yaşayın da bakalım siz mi üstünsünüz, onlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele götürmek hepinizin elinde.
Bu

mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. Kaybettiğiniz mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. İşte biz size, sizlere o mutluluğa nasıl ulaşacağınızın alfabesini öğretmekle vazifeliyiz. Hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Öyleyse mutlu olmayı istiyor musunuz? Bu mutsuz dünyada, şu huzursuzluk hengamesinde güzele doğru, doğruya doğru, Allah'a doğru, mutluluğa doğru bir yelken açmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? Mavi gökyüzünde, beyaz bulutların ötesinde bir yerlere gitmek. İster misiniz? Biliyorum ki aranızda birçok kişi, hadi canım sen de. Ben mi mutlu olacağım? Bu şartlar içinde mi? Senin bu söylediğin imkansız diyen birçok kişi, onlar sevgili kardeşlerim, karanlıkla aydınlığı ayırdıkları noktada hedefe yürüyecekler. Evvela şunu söyleyeyim ki hayata başlayan herkesin nefsinin kalbi %100 karanlıktır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cehalet, cimrilik ve daha bir sürü afet. 19 grup afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş, karanlıklarla temsil ediyorlar. Nefsinizin kalbi kapkara. Ne olur nefsinizin kalbi afetlerle doluysa? Yapıya bakalım beraberce. Afetler nedir? Afetler, bu saydığımız öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, bunlar Allah'ın emirlerine mutlak olarak itaat etmek istemeyen ama Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak isteyen bir özellikle programlanmıştır. Nefsiniz %100 afetlerle doludur doğduğunuz andan itibaren ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Onların da yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyle bir ortamda dünyaya geldiniz ki orada Allah'ın bütün emirleri çiğnenir. İnsanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Öyle bir ülkede doğdunuz ki Allah'ın bütün yasakları serbest bırakılmıştır. Ve sizi Allah-u Teala'nın sizi kumanda etmesi üzere verdiği aklınız böyle bir ortamda şuur kazanacaktır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin en rahat standartlarda işlendiği, emrettiği şeylerin hiçbirinin yapılmadığı, yapılmasına gerek görülmediği, insanların o istikamete hiç eğitilmediği bir dünya nizamı. Aklınız o istikamette şuurlanıyor. Öyleyse nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiiller işlemek istiyorlar. Aklınız da böyle bir dünyada şuur kazandığı için nefsinizin taleplerine evet diyor.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar şeytan tarafından diyor Allah-u Teala. Tağut tarafından, şeytan tarafından. Öyleyse şeytan tarafından emredilirler diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor? Emredildiği zaman yapılması gerekir. Emirse. İşte şeytan nefsinizin afetlerine Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmasını söylüyor. Nefsiniz de zaten ona göre programlanmış. Aklınız da öyle bir ortam içinde şuur kazanmış. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için fizik vücudu harekete geçiriyor. Ne oldu? Şeytan size teklif etti. Ama siz onu yerine getirdiğiniz için artık bu bir emredilen şeyin yapılması gibi hüviyet kazanıyor. Allah-u Teala onun için onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar diyor. Şeytanın teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleri ona göre dizayn edilmiş. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır. Emrettiklerini de yapmamaya. Aklınız da fizik vücuda onu yaptırıyor. Şeytanın dedikleri bir bir gerçekleşiyor. Böyle bir insan mutlu olabilir mi? Asla sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü fizik vücudunuzda İki tane misafir var. Birisi nefsiniz, bir rehine. İkincisi ruhunuz, bir emanet. Ve ikisi birbirinin tamamen zıttı. İkisi de akla müracaat ediyor. Ruhunuz Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmek üzere müracaat ediyor. Nefsiniz de Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için müracaat ediyor. Aklınız da nefsin söylediğini kabul ediyor. Ona göre ortam bunu gerektiriyor. Bu böyle insanların bulunduğu bir toplumda bu düzen, bu dizayn söz konusu ve huzursuz. O kişi huzursuz. Her akla talep ulaştırmada nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Çünkü birinin talebi ötekinin tamamen zıttıdır. Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasını ister ruhunuz. Nefsiniz de Allah neyi emretmişse onun asla yapılmamasını ister. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesini ister ruhunuz. Nefsiniz de işlenmesini. Öyleyse aklınızsa bunlardan bir tanesine karar verecek. Böyle bir ortamda şuur kazandığı için genel anlamda nefsinizin afetlerini onların taleplerine uyarak mükafatlandıracak. Çünkü şuur kazandığı ortam böyle bir ortam. O ortamın şuuruna sahip. Her talepte nefsinizle ruhunuz mutlaka kavga edecektir. Yani hangi olayda bir talepte bulunuyorsanız aklınızdan, nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi her seferinde birbirine ters düşecektir. Bu iç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını ifade eder. Bu kavga ise ancak bir huzursuzluk, mutsuzluk kapısıdır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, oradaki insanlar huzursuzdurlar. Kavganın, kaosun olduğu yerde
İnsanlar huzursuzdurlar. İç dünyanızda da nefsinizle ruhunuz arasındaki bitmeyen diyalektik kavga sebebiyle huzursuzsunuz. Sevgili kardeşlerim. İşte insanlar huzursuz, insanlar sıkıntılı, iç dünyalarında bitmesi mümkün olmayan bir kavga devam edeceği için, etmekte olduğu için. Peki, ya bizim insanımızın dış dünyası, nefsler, birer canavar. Kuvveti elinde tutan diğerine sıkıntı veriyor. Onu huzursuz ediyor. Her davranışıyla rahatsız ediyor.

Sevgili kardeşlerim, eğer bir insanın nefsi varsa, nefsinde afetler, bunlardan özellikle gurur afeti, kibir afeti, başkalarından üstün olmak ister, kendisinin hissetmesi yetmez. Etrafındaki insanları da hissettirerek, bunu kabul ettirmek, onlara tasvip ettirmek ister kendisinin üstünlüğünü. Onların davranışlarından bunu gerçekleştirmek ister. Davranışlarındaki havanın, anlamın, anlayışın kendisine saygı gösterilmesi olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama böyle düşünen bir kişi bunu yaparken karşısındakinin de nefsi olduğunu unutur. Öteki nefs de kendisinin üstün olduğunu kanıtlamaya çalışır, ispat etmeye çalışır. Ve birbirine zıt niyetler ve hedefler için insanlar harekete geçerler. Ve bu üstünlük iddiasının ispatı kuvvetlinin zayıfı ezmesiyle noktalanır. Kuvvet adaletin tecellisi istikametinde değil, adaletsizlik istikametinde kullanılmıştır. Kuvvetli kuvvetsizi koruyacakken kuvvetli kuvvetsizi ezmiştir. Sevgili kardeşlerim, arkasından hüzün baş gösterir. Sıkıntı baş gösterir. Sadece ezilen kişi mi huzursuz olur? Hayır. Ezen de huzursuz olur. Öbür tarafa hissettirmemeye çalışsa bile bu bir şey ifade etmez. Ama her haksızlığın arkasından Allah Teala haksızlığı yapan herkese mutlaka azap eder. Yetmez, o kişinin ruhu da o kişinin nefsine huzursuzluk hissettirir, huzursuzluk verir. Her başkasına yaptığınız kötü davranışın ardından duyduğunuz vicdan azabı dediğiniz duygu, işte odur Allah'ın size verdiği azap. Ruhunuzun nefsinize ulaştırdığı huzursuzluk. O zaman dünya üzerindeki tatbikatta bu kişi başka birisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Onun hakkını ihlal eden bir yanlış davranış, bir haksız fiil oluşmuştur. Bu sebeple zarar gören taraf, mazlum, zulme uğrayan taraf huzursuzdur. Ama zulmü yapan taraf da huzursuzdur. Zulme uğrayan tarafın sebebiyle değil, onun bir burada dahli yok. Allah Teala seyirci kalmaz olaylara. Mutlaka kişiye azap eder. Herkes yaptığı kötülüğün arkasından bu azabı mutlaka yaşar. Öyleyse bu kişi huzursuzdur. Dış dünyasında başkasına zulmeden kişi. Bu kadar mı huzursuzluğu? Hayır. O zulmettiği kişi ondan intikam almak sevdasına düşer. Fırsat bulursa mutlaka intikamını alırsa, ki eşyanın tabiatına uygulanan intikamını almasıdır. Nefsindeki afetler onu gerektirir. İntikamını aldığı zaman ona zulmeden kişi ikinci defa üzülecektir. Birincisinde Allah'ın verdiği azap da üzüldü. Bu sefer de
başkası tarafından kendisine zulmedildiği için üzülüyor. Haksız bir fiil karşısında haksızlığa uğramış kişinin hüznünü yaşıyor, huzursuzluğunu yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi başka birisinin kendinden aldığı intikamı bir haksız fiil olarak değerlendirir ve kendisine yapılmış bir hatalı davranış vardır. Kendisine yapılmış bir haksız fiil söz konusudur. Mutlaka o da intikam almak ister. İntikamını alabilirse bir azapla karşılaşacaktır. Allah ona azap edecektir. Huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi anlamamış intikama, yani kine dönüşecektir ve bu kişide huzursuzluk oluşacaktır. Kişi intikamını alsa Allah'ın verdiği azap sebebiyle huzursuz, intikamını alamasa stres sebebiyle huzursuz. Ama hep huzursuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle olmasaydı, insanlar birbirlerine üstün olduklarını ispat etmek yerine onlara yardımda bulunmak üzere harekete geçselerdi, o zaman kavgaya sebep kalıyor mu? Eğer siz kendinizi başkalarının emrine koymuşsanız, onların mutluluğu için yaşamaya başladıysanız, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta Allah Teala sizi mutlu edecektir. Eğer böyle bir yaşama söz konusuysa zaten nefsinizdeki afetleri temizlemişsinizdir. Afetlerin şeytan kanalıyla size tesir etmesi mümkün değildir. Hiç kimseye üstünlüğünüzü ispat etmek mecburiyetini duymazsınız. Siz Allah için yaşarsınız. Yaşantınız başkalarına mutluluk vermek hedefine dayalı olur. O zaman siz istemeseniz de etrafınızdaki insanlar size saygı duyar. Saygıya o zaman layık olursunuz. Kendinizi başkalarına adadığınız zaman. Dış dünyanızda mutluluğu da gördük, mutluluğu da gördük. Mutluluğunuzun sebebi nefsinizin afetleri. Mutluluğunuzun sebebi o afetlerin tamamen yok olması, nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Kavga bitti iç dünyanızda, bu dışa yansıdı, başkalarına adadınız kendinizi. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamaya başladınız. Ve bu noktadan itibaren siz mutlu bir insansınız. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var sevgili kardeşlerim. Nefsinizi afetlerden temizlemek. Temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a yönelmek. Evvela şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, mutlu olmanız mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gözleriniz kör olarak kalır, kulaklarınız sağır olarak kalır, kalbiniz idraksiz olarak kalır. Bu dünyada mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Eğer böyleyseniz bir sualimiz var size sevgili kardeşlerim. O
o zaman kendinize yazık etmiyor musunuz? Bu ateist kardeşlerimize her zaman acımışımdır. Ama şimdi onlardan daha fazla acıdığım insanlar şeytana tapanlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki şeytanın adamları hep birinci sıradalar. İşte şu anda Illuminati 8 tane kanaldan birden bütün dünyaya yayın yapıyor. Şeytanın emrindeki dünyadaki en güçlü insanlar. Hepsi mutsuz sevgili kardeşlerim. Korkunç bir mutsuzluk. Eğer paranın size mutluluk kazandıracağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar isterdim böyle düşünenlere Allah-u Teala onların istediklerinden daha çok para versin de o paraya sahip oldukları halde mutlu olmadıklarını yaşasınlar. Para hiç kimseye mutluluk getirmez. Mutluluğunuzu zengin olursanız yaşayacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. O günlere ulaştığınız zaman ulaşırsanız bir gün tekrar konuşuruz. Başınıza mutluluğun ulaşamadığını, belki de yeni dertler karşısında çok daha sıkıntılı bir insan olduğunuzu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın her emrini yerine getirdiğinizde Allah size mutluluk verir. Allah'ın verdiği o mutluluğun yanı başında ruhunuza, nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği fiili elinize fırsat geçtiği halde işlememeyi başardığınız zaman gene Allah Teala'nın size mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar dış dünyalarında neden mutsuzlar, neden mutlular? Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzlar, neden mutlular? Bunun standartlarını tespit ettik beraberce. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız son derece basit bir kapıdan içeri gireceksiniz basit bir sebeple. Bir dilekle, sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın temelini oluşturan, Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı, eğer gerçekleştirmezseniz dalalette kaldığınız, küfürde kaldığınız, hüsranda kaldığınız, şeytanın kulu olarak kaldığınız insan ve cin şeytanların, tağutun ve bizatihi şeytanın kulu olarak kaldığınız ve şirkte kaldığınız bir çıkmaza kendinizi hapsettiniz demektir. Bütün bu çıkmaz sokaklardan sizi kurtaracak olan şey, hayır sizin gayretinizde değil, Allah'ın size yardımıyla sizi kurtaracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim. Burada bilgisayarın hafızasında
bir hazine yatıyor. Sizi mutsuzluk denilen bu çukurdan, bu cehennem çukurundan kurtaracak olan Allah'ın hazineleri. Bilmecenin çözümü ise sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetini yaşaması da mümkün değildir. O kişi kendisini mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Ayetleri bilseler hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve problem kalmayacak. Ve şöyle bitiyor sonuç. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dilerse, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. O mutluluğun sahibi olur diyor Allah Teala. Allah kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla fazilet birikmiştir. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin %100'den o nefsin kalbinde %49'a düşmesidir. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için, onlar da %49'a düştüğü için şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Siz mutlu bir insan olmanın temel standartlarına kavuştunuz. Bu arada ruhunuz da bu %49, %51 nur birikiminin %2'si rahmettir. %49'u fazıldır. Ve her birinde ruhunuz, her bir %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ermiş oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'a ulaşmadınız. Ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri anlatırken büyük bir huzur kaplıyor içimi. Sizleri mutluluğa bir nebzecik yaklaştırabildiysem, denemeye değer olan bu Kur'an hakikatini tatbikata başlayabilirseniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyebilirseniz, şu mutsuzluklar dünyasından ayrılmış olacaksınız. Dilediğiniz andan itibaren Allah'a karşı bir sevgi kaplayacak şuranızı, kalbinizi, sıcak bir sevgi. Ve o size ibadetleri yapmanın güzelliklerini yaşatacak. O sevdirecek her şeyi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah kendisine ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Daha bu mutluluğun yarısı. Bugünlük yarısına kadar olan kesimi de yeter. Bu yarısına ulaşmak için dünya saadetinin yarısı cennetlerden 3. kat cennete kadar çıkabilmek bir tek dilekle mümkün. Bütün insanları Allah-u Teala kapılarını açmış bekliyor. Bekleniyorsunuz. Ne duruyorsunuz? Eni ve boyu dünyalar kadar olan, kainat kadar olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Ne ile?
Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki gene vaktimizi doldurduk. Sizlerle sohbet doyumamaz bir müessese bize büyük haz veriyor. Bu güzellikleri yaşadığınız gün siz de etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmak için can atacaksınız. İsteyeceksiniz ki sizin yaşadığınız güzellikleri herkes yaşasın. Bütün dünyadaki insanlar. Ama bir handikapla karşılaşacaksınız. Şeytan onları nasıl şu anda çoğunuzu engelliyorsa Allah'a ulaşmayı dilemekten engelleyecek. Ve zavallı insanlar mutlu olamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek bu kadar kolay bir sebeple mutluluğu satın almak. Mutsuzluk karşılığı mutluluğu satın almak. Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı mutluluğu satın almak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar edelim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk. Bu zevki bir defa daha Allah Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Birkaç kişi bile olsa aranızdan Allah'a ulaşmayı bu sözlerimizle onlar dilemişlerse, işte dünyadaki en büyük nimet bizim için budur. Onların mutluluğu. Yani sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi önce söylemek bizim için bir zevk sevgili kardeşlerim. Bir mutluluk kaynağı. Sizler için varız. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirini sevsin. Dünya bir cennet olsun. Şeytan da istiyor ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirine düşman olsun. Dünya bir huzursuzluk batağı olsun. Öyleyse bizler Allah'ın dostları. Bizler birbirimizi çok sevmeliyiz. Bizler birbirimize çok yakın olmalıyız. Her an görevimizin etrafımızdaki insanları mutlu etmek olduğunu hatırlamalı ve hemen gereğini gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların hepsinin mutlu olmaları. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamaları. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde nefsin afetlerinin devre dışı kalması söz konusu. Nefsimizin afetlerinden ne kadar çoğunu yok edersek o kadar çok mutlu oluruz. Herkes dünya devrinden bu gezegende bir gün dünyaya gelir, hayatını yaşar ve sonunda mutlaka ölür. Bir hayat hepimiz için Allah Teala ne kadar ömür verirse o kadar yaşamak üzere bizlere Yüce Rabbimiz tarafından ihsan edilmiştir. Ve kanunu Allah Teala'nın etrafınıza mutluluk verin. Ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız şeklinde. Öyleyse etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan günün her saatinde belki her dakikasında derecat kazanan bir insandır. Ne yazık ki insanların arasında büyük bir kesim bu istikamette bir gayretin sahibi değil. Kendi hayatlarına dalmışlar. Ve insanları severek, insanları mutlu ederek mutlu olmayı çoktan unutmuşlar. Oysa ki mutluluğun temel kaynağı budur. Mutlu et ve mutlu ol. Sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızda yüzlerce insan söz konusu olabilir. Mevcut olabilir. Öyleyse her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını madem ki biz yaşamak imkanının sahibiyiz, o zaman Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmamız işte söz konusu olan bu. Bütün insanlar için Allah Teala hep aynı şeyi emrediyor. Mutlu etmemizi istiyor. Allah Teala'nın kanunu etrafınızdakilerden her birine verdiğiniz mutluluk kadarını sizlerin de yaşaması. Öyleyse etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır. Onları her birini ayırmaksızın birbirinden, hepsini mutlu etmeye çalışmak her şeyden daha güzel olan bir sonuca ulaştırır bize. Madem ki etrafımızdaki insanların her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağız. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanla 20 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanın mutluluk seviyesi aynı olamaz. Daha çok mutluluk veren kişi kendisi daha çok mutlu olacaktır. İşte hayatımız böyle geçecek sevgili kardeşlerim. Hayat Allah Teala'nın bizlere verdiği bir imkandır. Dünya bizi iki ayrı hedefe götürebilecek olan bir davranış biçimleri dizisinin sonucuna bağlıdır. Eğer kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Eğer kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cehennemdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bir taraftan bu sonuç standartları arasındaki büyük farklılığı, birinin sonsuz bir mutluluğu, ikincisinin sonsuz bir mutsuzluğu kapsadığını görerek değerlendirmeliyiz. Ve bu sonsuza kadar devam edebilecek olan bir gelecek hayatımızdır. Ama insanın dünya hayatını da mutlulukla geçirmesi söz konusudur. Hedef alınmalıdır. Çok kolay. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, hep bunun için yaşarsanız ve gayretlerinizin bu istikamette oluşu Allah Teala tarafından bilinmektedir. Bu sebeple devamlı derecat kazanan bir insan olursunuz. Daha dereceleriniz, kazandığınız dereceleri, kaybettiğiniz dereceleri aştığı andan itibaren siz bir cennetlik insan olursunuz. Bütün insanlar için Allah'ın cennetine girmek hedef olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah Teala'nın bize verdiği bir imkandır. Bu imkanı iyi değerlendirelim. Hep etrafımızdaki insanları mutlu etmeye çalışarak bunu başardıkça biz mutlu olmalıyız. Ve bu imkan herkese Allah Teala tarafından verilmiştir. Kim bir başkasına A kadar mutluluk verebilirse, A kadar mutluluk kendisi de yaşar. Ama biz bir kişiyiz. Etrafımızda mutluluk verebileceğimiz 20 kişi varsa, ki bunun sayısı çok daha fazla arttırılabilir. 20 kat mutluluğu yaşayabiliriz. Bütün insanlar için yapılması lazım gelen en güzel şey, her zaman etrafında insanlar bulunacağı cihetle onları mutlu etmektir. Ve aslında her birine verdiği mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Öyleyse hepimiz için geniş spektrumlu bir imkan her zaman söz konusu. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Hedef daima bu olmalıdır. Başkalarına verdiğimiz her mutluluk bizim de aynı seviyede mutlu olmamızı gerektirdiğine göre etrafımızda da çok insan her zaman bulunduğu cihetle ne kaybederiz sevgili kardeşlerim her birini mutlu etmeye çalışsak? Mutlu edebildiğimiz ölçüde biz mutlu olsak? İşte burada konunun negatif tarafına da yaklaşalım. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk ve huzursuzluk verirsek, davranış biçimlerimiz başkalarını üzen, onları mutsuz eden, onları huzursuz eden özellikler taşıyorsa, biz kaybedenlerden oluruz. Bu kaybedenlerden olmak evvela dünyada mutluluğu kaybetmek istikametinde geçerlidir. Çünkü insanlar eğer başkalarına kötü davranırlarsa, kötülük ederlerse, davranış biçimleri başkalarını üzer hüviyetteyse, o zaman onlar devamlı derece kaybedeceklerdir. Evvela başkalarına verdikleri mutsuzluğun aynını Allah onlara da mutlaka yaşatacaktır. İç dünyalarında bir pişmanlık hissi mutlaka yerlerine oturacaktır. Ve huzursuzluk onların temel hisleri olacaktır. Ama devrede Allah varsa, eğer bizler Allah için yaşıyorsak, o zaman bunun dünya üzerindeki göstergesi başka insanlar için yaşamaktır. Başka insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı başkalarına huzur ulaştırdığınız sürece geçerlidir. Öyleyse her şeyden evvel sevmeyi öğrenmeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onlara ulaştırdığımız her güzel davranış onları mutlu ederken bizi de mutlu edecektir. Şeytansa bütün insanların birbirine düşman olmasını, birbirine kötülük yapmasını ve böylece karşı tarafında kendisine kötülük yapandan hınç almak için, intikam almak için harekete geçmesini sağlamaya çalışır. Böylece A ve'ye kötü davranmışsa B de A'ya kötü davranacaktır. Ama B de A'ya kötü davrandığı için A da B'ye kötü davranacaktır. Her karşıya ulaşan kötü davranış, oradan da bir kötü davranışın geri dönmesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bu insanlar bir ömür boyu böyle devam ederlerse, huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatı yaşamak mecburiyetindedirler. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir de konunun ölümden sonraki sonsuza kadar devam eden fonksiyonel yapısı var. O noktadan olaylara göz gezdirdiğimiz zaman ya cennet hayatı ya da cehennem hayatı mutlaka bizlerin hayatı olacak. O zaman sonsuza kadar Allah'ın cennetlerinden birinde mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına kötü davranalım da Allah Teala da bizi cehenneme göndersin? Sevgili kardeşlerim, akılcı bir hedef tayini değil bu tabii. Böyle bir dizayn, yani kişinin negatif bir davranış biçimleri dizisini kendisine hedef edinmesi öyle bir hususu gerçekleştirmesi, ondan başkasına ulaşan şeylerin diğerlerini üzen hedef tayinleri olması, o kişinin her yaptığı kötülüğün arkasından aynı miktarda huzursuzluğu yaşamasını gerektireceği için, Allah'ın kanunu bu olduğu için, kişi başkalarını huzursuz eder, tamam, ama bunun neticesi olarak her yaptığı kötülüğün karşılığını vicdan azabı olarak çeker. Öyleyse insanların davranış biçimindeki kötülüklere göre hem her kötülüğün arkasından kişinin vicdan azabı duyması söz konusu, hem de konunun karşı tarafın davranışlarına bağlı olan tarafı da var. O kişi ondan intikam almak isteyecektir ve alması da ona Allah-u Teala tarafından verilen bir haktır. Bunun adına Allah-u Teala kısas diyor. Öyleyse başka insanlara mutsuzluk verecek davranışlarımız, onların da bize mutsuzluk verecek olan davranışlarla karşılık vermesine her zaman neden olabilir, sebep olabilir. Şimdi madalyonun öbür tarafını düşünelim. Başkaları bize kötü davranıyorlar. Ama biz onların bütün kötü davranışlarına rağmen onları hep güzel davranışlarla cevap veriyorsak, o kişi bize kötü davrandığı için derecat kaybedecektir. Ama biz o kişi bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Yetmez. Bu madalyonun birinci tarafı. Biz Allah-u Teala'nın bize emrettiğini yapacağımız için bize kötülük yapana iyilik edeceğiz. Onları mutlu etmeye çalışacağız. Böyle bir dizayn Allah-u Teala tarafından içimize sindirilmişse, bir, onlar bize kötü davrandığı için derecat kaybedeceklerdir. Fakat biz, onlar bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Madde bir, bir kenara koyalım bunu. Madde iki, bizim davranış biçimimiz her zaman etrafımızdaki herkese en güzel davranışları sergilemek şeklinde olmalı. Eğer öyleyse biz kendi davranışlarımız sebebiyle de derecat kazanacağız. Ne olur? Eğer davranış biçimlerimiz, bizim davranış biçimlerimiz bize derecat kazandırıyorsa, başkalarının bize karşı yanlış davranışları da bize ayrıca derecat kazandırıyorsa, biz hep derecat kazanan bir insan oluruz sevgili kardeşlerim. Bu ise bütün insanlar için aynı hedefi ifade eder. Burada mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey başka insanları mutlu etmektir. Böylece de o kişinin iki ayrı cepheden kazancı olur. Bir, o kişi derecat kazanır. Yani kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması sebebiyle gideceği yer cennet olur. Hem de kazandığı her derecatta o davranış biçimi güzel bir davranış biçimi olduğu için o derecatı kazanmıştır. O kişi hep Allah-u Teala tarafından mutluluğu kendisine yaşatılan bir insan olur. Hepimiz için sevgili kardeşlerim, olması lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Bu felsefeyi hiç unutmamalıyız. mutlu et ve mutlu ol. Kim başkalarına kötü davranışlarda bulunursa, onları üzen davranışlarda, huzursuz eden davranışlarda bulunursa, karşı taraf üzülecektir. Ama Allah Teala bu kişi başkasını üzdüğü için ona huzursuzluk verecektir. Kişi huzursuzluğu yaşayacaktır.

mutluluğu yaşamak söz konusuyken neden başka insanları huzursuz edelim de biz de huzursuz olalım? Mantıklı bir şey mi bu sevgili kardeşlerim? Şüphesiz ki hayır. Görevimiz mutlu olmak. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, başkalarına ulaştırabileceğimiz her mutluluğun karşılığını Allah-u Teala bize de yaşatacağı için, pozitif olarak, mutluluk olarak yaşatacağı için, etrafımızda ne kadar çok insan varsa ve bu insanların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabiliyorsak, onların her birini ne kadar mutlu edebiliyorsak, bunu her birinde onlara verdiğimiz mutluluk kadar yaşamak imkanı bizde olduğuna göre ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsek o kadar çok mutlu oluruz. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk dünyası olabilir. Ama şeytan boş durmayacaktır. İnsanların bize karşı yapabilecekleri yanlış, bizi üzen davranışları hedef alarak şeytan devamlı olarak bizden, onlardan intikam almamızı isteyecektir. Peki intikam aldığımız zaman biz kaybetmiş olmuyor muyuz? Sevgili arkadaşlarım, her kötü davranışın bir derecat kaybetmesi mutlaka söz konusudur. Ama karşı taraf bize bir kötülük etmişse, bizim o kötülük sebebiyle kazandığımız dereceler var. O kazandığımız derecelerden daha fazlasını biz onlara tatbik edersek, biz kaybetmiş oluruz. Ama neden öyle yapalım ki kardeşlerim? Bizim yapmamız lazım gelen şey, bize iyilik edenlere iyilik etmek olduğu gibi, kötülük edenlere de kötülük etmemek şeklinde tecelli etmelidir. Allah'a yakın olanlar her geçen gün bu istikametteki davranışlarını daha ötelere taşırlar. Zikir seviyeleri arttıkça başkalarını daha az mutsuz eden ya da asıl ifadesiyle başkalarını daha çok mutlu eden bir insan hüviyetine gireceklerdir. Bu ise onların devamlı olarak mutlu olmasına sebebiyet verir. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. Aynı zamanda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmak önemli mi? Gayet tabii önemli. Çünkü bir insanın cennete veya cehenneme girişi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına veya kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bütün insanlar için ya kazanılan dereceler fazladır, o kişi cennete girecektir. Ya da kaybedilen dereceler fazladır, o kişi cehenneme girecektir. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı ne kadar sürer? 100 sene sürdüğünü düşünsek, 200 sene sürdüğünü düşünsek, böyle bir şey olmaz, 200 sene olamaz ama normal hayat seviyesi biz insanlar arasında 60-70 yıl hüviyetinde görünüyor. Öyleyse bu süreç içinde bir insan hep başkalarını mutlu edecek istikamette bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olmuşsa, o zaman böyle bir insan için bir sonuç çıkıyor.

Fatih'e sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala onun mutlu olmasını isteyen bir muhteva içindedir. Allah Teala'nın istediği buysa biz de bunu yapmakla hem derecat kazanarak cennetimizi garanti altına alıyorsak hem de yaptığımız o güzel davranışla etrafımızdaki o kişiyi mutlu ediyorsak o zaman yapmamız lazım gelen şey sadece bu değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu ederek mutlu olmak, mutlu ederek ölümden sonraki hayatta sonsuza kadar cennette olmak. İşte olay bu kadar basit. Bir taraftan bu işi kendi cephemizden ölçersek, başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar çok derecat kazanırız. Başka insanların bize davranışları açısından değerlendirirsek, biz başkalarına güzel davranışlarla davrandığımız zaman, onları mutlu edecek şeyler yaptığımız zaman, galip bir ihtimalle onlardan da bize bizi mutlu edecek şeylerin davranış biçimlerinin geri dönmesi söz konusudur. Bunun haricinde de hala cereyan edemez mi? Edebilir. Ama onların seviyesi çok düşüktür, çok az olarak cereyan eder. Çünkü insanlarda genel çerçeve itibariyle kendisine güzel davranan kişiye güzel davranma, sempati sahibi olma ağır basar. Kötü davranan birine de kötü davranmak ağır basar. Aksi mümkün değil midir? Mümkündür. Bazı insanlar vardır ki kendilerine kötü davranan insanlara da güzel davranırlar. Bazı insanlar vardır ki kendileri herkese kötülük yaptıkları için başkaları kendilerine güzel davransa da onlara kötü davranmaya devam ederler. Bunlardan bir tanesi devamlı derecat kazanan insandır. Başkaları kendisine iyi davransa da ona iyi davrananlar derecat kazandırır böyle bir olay. Başkaları kendilerine kötü davransa da onlara gene iyi davranışlarla davranan ve bu sebeple de devamlı derecat kazanan insanlar olabilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, acaba niçin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de üçü de Allah-u Teala'nın indirdiği kitaptır? Üçü de mukaddes kitaptır. Her birisi bir peygamberin kitabıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hepsini inceledik ve gördük ki 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda dünya sulhunun kurulması bu fonksiyonel yapıya bağlı. Eğer biz insanlar idrak edersek ki Musevilerin kitabı olan Tevrat da, Hristiyanların kitabı olan İncil de, Müslümanların, biz Müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim de 7 safa ve 4 teslimi içeriyorsa, aynı esasları muhtevi ise, o zaman yapacağımız şey, düşmanımızla ettiğimiz
inananların bizimle dost olmanın temin etmelerini sağlayacak olan bir davranış biçimine girmek olacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Hepimiz onlarla karşılaştığımız zaman bizim sizlere verdiğimiz 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de işaretleyen o küçücük kitabımız size çok şeyler sağlar. Musevilere gittiğiniz zaman onlara Allah'ın Tevrat'tan işaret ettiği 7 safa ve 4 teslimi anlatmanız söz konusu olur. Hristiyanlara gittiğiniz zaman Allah Teala'nın onlara İncil'den verdiği 7 safa ve 4 teslimi onlara öğretmeniz söz konusu olur. Müslümanlar zaten sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i kitap edinmişlerdir. Ama konunun hüzün verici tarafı Kur'an-ı Kerim'in asli hükümleri devre dışı kalmıştır. İşte bugün sevgili kardeşlerim, din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla hareket ediyorlar ve en hazin tarafı konunun İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannetmeleri. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama olay burada bitmiyor sevgili kardeşlerimiz. Dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Böyle İslam'ın 5 şartı bana yeterli diyen insanlara biz sorarız. Güzel, ay Allah razı olsun kardeşim. Ama sana bir şey sormak istiyorum ben. Bizim dinimizin adı İslam dini değil mi? Ben öyle biliyorum. İslam dini biliyorum. Sen ne diyorsun bu işe? Eğer İslam dini ise bunun manası teslim olan demek. İslam olan kişi, Allah'a teslim olan kişi. Şimdi bana söyleyebilir misin? Sen neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Böyle bir sualle yaklaştığınız kişinin size cevap verememesi normal bir olaydır. Ama siz ilmi din hocalarından almadınız. İlmi bizden aldınız. Biz ise Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Özellikle Allah Teala bu iki kelimeyi 3 defa söyletti bize. Şimdi, sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını. Biz başkalarını mutlu edebildiğimiz sürece onlara verdiğimiz mutluluğun aynını, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatır. Yeter mi? Yetmez. Bir insan başkalarına hazırsızlık veriyorsa, o zaman Allah-u Teala onlara da aynı huzursuzluğu yaşatır. Cennetle cehennem konunun nihai tarafı, sona ulaştıran tarafı. Ama Allah-u Teala'nın kanunları adaleti bütün boyutlarıyla aksettirir. Kim başkalarına ne kadar kötülük yaparsa Allah ona o kadar huzursuzluk verir. Kim başkalarına ne kadar mutluluk vermişse, başkalarını ne kadar mutlu etmişse Allah Teala o kişinin de her birine verdiği mutluluk kadar mutlu olmasını sağlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kurduğu kanunlar, ortaya koyduğu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de indirildiği sırasıyla bu esaslar
aynen yer almışsa, değişmiyorsa, Allah'a dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve hepsi farz. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilese ve ölse, gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine tabi olduğu zaman ölse, ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölse, ermiş evliya olur, üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim ederek ölse, dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim ederek ölse, beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olarak ölse, altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ederek ölse, yedinci kat cennetin sahibidir. Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Allah-u Teala kanunlarını koyar. İnsanlar dilerlerse, kanunlara itaat ederler, cennete girerler. Dilerlerse, kanunlara itaat etmezler. Ama o zaman da gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın kanunları sadece değişmemek değil, onun ötesinde suçluyu cezalandırmak cehennem, suçsuz olan Allah'ın sevgisini hak eden insanları da cennete ulaştırmak şeklinde tecelli eder. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala'nın bir dizaynı söz konusu. O diyor ki seviniz, nefret etmeyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bu, Allah Teala'nın bu emrini hiç unutmayacağız. Bizim görevimiz etrafımızdaki insanları sevmek olmalı ve başka insanları da birbirine sevdirmek olmalı. Böyle yaptığımız takdirde her zaman kazanan biz oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu istikamette hepimize en güzelini vermek için her zaman hazırdır. O herkesin cennete girmesini ister. Herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını ister ve sonsuza kadar cennette olmasını ister. Ama serbest iradesiyle dilediğini yapmak imkanına sahibi olan insanlar, ne yazık ki büyük kısmı cennete, cehenneme girecek olan bir özellik taşıyor. İnsanların serbest iradesi, şeytanın onlara olan tesiriyle negatif taraflarını ağır bastırarak onların kaybettiği derecelerin daha fazla olmasını sağlıyor. Bu ise onların cennete girememesini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan hepinizin Allah'ın cennetine girmesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Ve size bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer mutluysanız, gerçekten öyle mi olduğunuzu sizlere sormak istiyorum. Öyleyse mutluluk nedir? Bu sualin cevabını vereyim, ondan sonra tekrar sorayım size. 1. Mutluluk devamlı bir veteridir, devamlı bir fenomendir. Bu fenomen kesintisizdir. Her zaman mutlu olursunuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah Teala size mutlaka mutlu kılar. İkincisi, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutlak bir uyumun oluştuğu bir noktadır. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir vetiredir ve bir sulh ve sükun halidir. Kişinin bir anlaşma içine, sülh ve sükun içine girdiği, kavgalarını, anlaşmazlıklarını bitirdiği bir nokta. Bu kendi cephesinden geçerlidir tabii. Üçüncüsü, mutluluk üç cephede birden oluşması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Sulh ve sükun halini iç dünyanızda yaşayacaksınız. Kesintisiz yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurursanız, fazıllarıyla doldurursanız, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiş olur. Ve o zaman içinizdeki kavga biter. Ne zaman başka insanlarla kavganızı bitirirseniz, onlar size düşman olabilirler. Sizin onlarla olan kavganızın bitmesi, onların kavgayı bitirmesi manasına gelmez. Siz davranışlarınızla etrafınızdaki bütün insanlara sadece huzur veren bir insan olabildiğiniz gün dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Onlar sulh ve sükun içinde olmayabilirler etrafınızdaki insanlar, başkalarıyla ve sizinle. Ama siz onlarla bir sulh ve sükun haline girebilirsiniz. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükunun sağlanmasıdır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince bir emirler cephesi var konunun. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle sevgili kardeşlerim ve özellikle zikir yapmak. Mutluluğunuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin
kapladığını göreceksiniz. Mutluluğunuzun sırrı zikirdir. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan kişidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş kişidir. Yani siz öyle misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlarım, bizi tanıyın veya tanımayın. Diyelim ki bizi ilk defa dinliyorsunuz. Ama mutlu musunuz sualimize Kur'ani bir cevap gelmesi lazım sizden. Kendinizi mutlu sanmanız sizin mutlu olduğunuzu göstermez. Üç ayrı cepheden bakın. Mutlu olduğunu iddia edenler, sizlere sesleniyorum. İç dünyanızda daimi zikre ulaşıp da nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiniz mi? Yani nereden nereye ulaştığınızı söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata nefslerinde %100 afetlerle gelirler. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, cehalet, cimrilik. Her biri bir afet sevgili kardeşlerim.

Bu afetler nefsinizin kalbini %100 işgal etmiştir. Peki bu afetlerin özelliği nedir? Bu afetlerin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmektir. Nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla gerçekleştirmek istemezler. Hepsi buna göre programlanmıştır. Ve nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse Allah'ın yasaklarını işlemek isteyen, mutlaka işlemek isteyen, Allah'ın emrettiklerini ise asla gerçekleştirmek, yerine getirmek istemeyen bir yapı ile nefsiniz donatılmıştır. Nefsinizin kalbi bu standartlar içerisinde. Yani başka bir ifade kullanalım mı? Şeytanla işbirliği içinde. Şeytan sizin Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmenizi ister. Yasak ettiği ne varsa hepsini de işlemenizi ister. Muradı ne? Kendisiyle beraber sizi de cehenneme taşımak. İkinci hedefi. Ya birinci hedefi? Birinci hedefi şu dünyada mutluluk adı verilen müesseseyi yaşamanıza kesinlikle mani olmak. Hiçbiriniz bunun dışında değilsiniz. Evvela kesin olarak şunu söyleyerek söze başlamak istiyorum. Kim aranızdan Allah'a ulaşmayı dilememişse o şeytanın mutlak hakimiyeti altındadır. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani o Allah'ın emirlerini inkar eden birisidir. Yasak ettiği fiilleri de işleyen birisidir. Şeytanın emirlerine bu kişi itaat eder mi? Allah Teala kişinin bir hayatının bir noktasına kadar şeytanın kulu olduğunu, insan ve cin şeytanların, tağutun kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala açıkça bunu söylüyor. Ve de bir noktadan sonra da insanın Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse münkerle ve fuhuşla emredilenler kimler sevgili kardeşlerim? Allah'ın emirlerini inkar edenler, gerçekleştirmeyenler, yasak ettiği fiilleri ise işleyenler kimler bunlar? Şeytanın veya insan ve cin şeytanların yani tağutun kulları. Ne zaman kurtuluruz tağutun kulu olmaktan? Mutluluğun ilk adımının atıldığı yer neresidir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bu üçüncü basamağı oluşturur. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Burada insanlar ayrılır. Bu değerlendirmede kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa yetmez. Dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve dalalette kalmasına sebebiyet veriyorsa, bunun için
çalışıyorsa bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar Allah'a isyan edenlerdir. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını tekzip edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını ketmedenlerdir. Ketmetmek, gizlemek demek. Tekzip etmek, yalanlamak demek. İnkar etmek, örtmek demek. İtiraz etmek demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılışınız nefsinizin, kalbinin mutlak olarak %100 afetlerle dolu olduğunu ifade ediyor. Yeter mi yetmez? Buna karşılık bir de ruhunuz var. Ruhunuzun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, Allah'ın hasletleriyle dolu bir ruhunuz var. Ruhunuzun kalbi de bunlarla dolu. Ne var nefsinizin kalbinde? Düşmanlık. Orada dostluk var. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret. Orada sevgi var. Ne var? Cimrilik. Ruhunuzda cömertlik var. Birinde cehalet, birinde ilim. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhunuzun kalbinde. Öyleyse ruhunuzun fonksiyonel durumuna bakalım beraberce. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyor ruhunuz. Allah ne emrederse mutlaka yapacak onu. Mutlaka yapmak ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Nefsinizin afetleri ise tam bunun zıttıdır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Hayata bir dengeyle getirilirsiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Ruhunuzun kalbi ise pırıl pırıl nurlarla doludur. Öyleyse birinde gece, birinde gündüz var. Ve dengedesiniz. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktöre sahipsiniz. Bu denge ile hayata gelirsiniz. Yaşam böyle başlar. Şimdi burada nefsiniz ve şeytan bir bütünlük oluşturur. Bu noktada şeytan duruma neden hakimdir? Nefsinizin afetleri ne istiyordu? Allah'ın yasaklarını işlemek. Şeytan size onu emreder. Nefsiniz neyi yerine getirmiyordu? Allah'ın emirlerini. Şeytan da size Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yerine getirmemenizi, yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi söyler. İnsan ve cin şeytanlar ve bizatihi şeytan olarak yaratılan şeytanlar. Cinlerden de şeytanlar var, insanlardan da şeytanlar var. Şeytanlar zaten şeytan olarak yaratılmışlar. Ama insan şeytanların dışındaki cin şeytanlar da şeytan olan, bizatihi şeytan olan iblisin takımı da
yani şeytanın kabilesi sizi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden görebilen şeytanın takımı, yani şeytanlar. Onlar da enerjiden yaratıldılar. Cinler de enerjiden yaratıldılar. İnsansa topraktan yaratıldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın başlangıçtan itibaren size hakim olmasının arkasında ne var? Çünkü şeytanın size emrettiği her şey, Allah'ın yasak ettiklerinin yapılması, nefsiniz de onu istiyor. Allah'ın emirlerinin asla yapılmaması, nefsiniz de onu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizinle konuşacağı güne ulaşıncaya kadar o sizinle konuşmaz. Ama şeytan doğumunuzdan itibaren size hitap etmek imkanının sahibidir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başladığınız zaman da, üçüncü gök katına ruhunuzun ulaştığı devrede de Allah ile sual sorup cevap almak istikametinde bir konuşmanız asla gerçekleşmez. Bir problem oluştuğunda veya bir Allah-u Teala size bir yardım etmek istediğinde, bir şiirin bir kelimesi, yazmakta olduğunuz yazının bir cümlesi Allah-u Teala'dan size yardım olarak gelebilir. Bu ilhamdır. Ama karşılıklı konuşmanın adına vahiy diyor Allah-u Teala. Bu karşılıklı konuşma gerçekleşene kadar Allah sizinle konuşmaz. Ama şeytan hepinizle her an iç içedir. Her an size sizin içinizdeki sesi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmak suretiyle sizi idare eder. Bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanları şeytanın kulu olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Yani şeytan tarafından emredilenler. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde demin söylediğim gibi şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlar. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bunlar insan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların yani tağutun kullarıdır. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah-u Teala, onlar, sahabeden bahsediyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Aynı ayet hem o insanların şeytana kul olduklarını söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden, hem de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, şeytanların her çeşidine, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışan, özellikle zaten bir yeri başarabildiği zaman iblis problemi yoktur. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi önleyebildiği sürece siz onunla beraber cehenneme gidecek olan birisiniz, madde bir, ve onun gibi mutsuz olmak mecburiyetindesiniz, madde 2. Bütün
Bu olayların başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağutun kuludur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Onlara verilen müjdelere gelince bu müjdeler hem cennet müjdesidir hem dünya müjdesidir. Öyleyse şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Tağut da sizin için öyledir. Ve tağutun kulları kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Tağutun dostları kafirlerdir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar ne yazık ki Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amin olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek aminu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a mülaki olmayı dilemekle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'a inanmak, mümin olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. Kendinizi aldatmayın. Allah'a inananlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler mümin olabilirler. Dilemeyen bir kişinin mümin olması mümkün değildir. Ne yazık ki Allah'ın kanunu böyle. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala size 12 tane ihsan verir. Size 7 tane Furkan verir. Bu 7 tane Furkan, 12 tane ihsanın muhtevası içerisinde ikişer ikişer yer alır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin her Furkan'ı verişinde kalplerindeki muhtevayı işitme, görme hastalığındaki muhtevayı değiştirirken her bir Furkan tesliminde onların günahlarından bir kısmını örter. Yani sevaphanesine günahlarının bir kısmı kadar derecat ilave eder. Ve 7 tane Furkan tamamlandığı zaman o kişinin günahları örtülmüştür. Mevcut olan sevapları da kalmıştır. Onun için bu noktada kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Bu kişi Allah'ın kanunları gereğince Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Çünkü Müminin Suresi 102. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları ağır gelirse onların gideceği yer, günahlarından daha fazlaysa yani, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar nefslerini
hüsrana düşürmüş olanlardır diyor. Günahların sevaplardan fazla olması. İşte insanlardan her kim günahları sevaplarından fazla olanlar diye adlandırılıyorsa Kur'an-ı Kerim'de, bilin ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle, yani kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az olduğu cihetle, onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar dalalettedir, onlar küfürdedir, onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu dizayndan geçerseniz, Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, zikir yaparsınız, huşu sahibi olursunuz, huşu sahibi olduğunuzdan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsanız, o size onu gösterecektir. Ulaştığınız zaman Allah-u Teala'dan bu sefer de 7 tane nimet alacaksınız. Ve bu nimetin sonunda nefs tezkiyesi denilen bir olaya ulaşacaksınız. 14. basamaktan itibaren. Zikir yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini insanlık tarihi boyunca bütün insanların, Allah'ın yoluna giren insanların yaptığı gibi Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Ne olur? Şu olur. Bu ismi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti fazlı, rahmeti ve fazlı ve Allah'ın rahmeti ve selavatı ulaşacaktır. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. O yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır. Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti ve salavatı ve kalbinizin mührünün üzerine baskı yapacaklardır bunlar. Ard arda gelen, kesintisiz bir şekilde gelen, ard arda gelen bu nurlar, mührün üzerine baskı yaparak mührü üst kapıdan alt kapıya kadar indireceklerdir. Alt kapı zulmani karanlıkların nefsinizin kalbine girdiği kapıdır. Ayaklarınızdan, bacaklarınızdan dolaşarak kalbinize ulaşır. Yerden gelir. Ve bu kalbinize gelen nurlar o kapıya kadar gelirler. Kapının üzerine devamlı olarak rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı mührü öyle bir yere indirmiştir ki bu baskı yok olmadan mührün açılması mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize girmesi mümkün değildir. Ne olacaktır? 1-2 dakika içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, gene rahmetiyle ve salavatıyla tamamen dolacaktır. Bunun manası onlarda oldukça karanlıkların nefsinizin kalbinde tutulmasına mani olacak bir güç yoktur. Nefsinizin kalbinden bütün karanlıklar atılacaktır. Kalbinizde küfür kelimesi yok, iman kelimesi var. Küfür kelimesi 7. basamakta alındı. 14. basamakta Allah kalbinize iman kelimesini yazdı. Ne olur? İman kelimesi bir çekim gücünü temsil eder. Fazılları karşıt kutuplarda manyetik alan sahibi oldukları için mutlaka kendisine çeker. Güçlü bir çekim alanı ve çektiği fazılları da kendisine yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında, kalpteki imanın etrafında
toparlanmaya başlarlar. İşte fazılların bu toplanması işlemine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diyor. Dikkat edin, fazıllar ruhunuzun hasletlerinin paralelindedir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahipleridir. İşlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Neden işlemeyen diyoruz? Çünkü işleyip işlememek ne nefsinizin ne ruhunuzun elinde değildir. Karar mekanizması aklınızdır. Eğer aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da herkes tarafından rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman sevgili kardeşlerim, aklınız hep nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Her nefsinizin şeytan tarafından kendisine telkin edilen Allah'ın bir emrini yerine getirmemesi halinde bir, ve Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi halinde iki, Allah Teala o kişiye azap eder. Sebebini bilmeden kişi huzursuzluk duyar. Arkadan da o kişinin ruhu nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Hem Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hem de yasakların işlendiği her noktada bu olay tahakkuk eder. Kişi bu sebeple nefsinin emrinde olduğu sürece huzursuzdur. Devamlı bir sıkıntı o kişiyi kavramıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada olay nedir? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı giriyor ve fazıllar nefsinizin kalbinde birikmeye başlıyor. Bu birikimin vücuda geldiği yerde sağlam bir yapışma söz konusu olduğu için, karşı manyetik alanlar birbirini bırakmayacağı için nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla giderek doluyor. Ve onların işgal ettiği yerden ayrılmaları mümkün olmadığı için zikriniz bittikten sonra bunların yerleştiği alanın dışındaki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü mühür alt kapıdan ayrılacaktır. Karanlıklar hücum edecektir nefsinizin kalbine ve iman kelimesine tutunamayan fazıllarla salavatı ve rahmeti dışarıya çıkmaya zorlayacaklardır ve bunu başaracaklardır. Nefsinizin kalbinde sadece fazıllar kalacaktır. Bu fazıllar nefs tezkiyesini temsil eder. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen özelliğin sahipleridir. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi. İşte nefsinizin kalbinde bu birikim, fazıl birikimi %7 bulduğu zaman ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7'ler ruhunuzu Allah'ın yedinci katına, Allah'ın katına kadar ulaştırır. Oradan yatay bir yolculukla Allah'ın zatına, yedinci alemin indi ilahinin sonuna, sitedin müntahaya ulaşır ruhunuz. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu sizin evliya olduğunuz noktadır. Allah'ın evliyasından biri olduğunuz noktadır. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi vardır. Daha mürşidinize ulaşmadan nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşir. Ulaştıktan sonraki işlemde ise 7 defa %7 nur birikimiyle
nefsinizin kalbinde 49+2 %51 nur oluşur. Ruhunuz da Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde %51 nur oluşması ne demek? Artık nefsinizin kalbinin %50'den fazlası Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bunun manası Allah'ın emirlerini ve yasaklarını %50'den daha fazla yerine getireceksiniz demektir. Çünkü nefsinizin kalbinde %50'den fazla afet yok olmuştur. Yerlerini rahmet ve fazla bırakmışlardır. Böyle bir durumda eğer ruhunuzdaki hasletleri devreye sokarsak, 250'den fazlası nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz ve nefsinizin toplamında 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek istemiyor. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada muhtevaya dikkatle bakın. İç dünyanızdaki durum bu olmakla birlikte, ruhunuz ve nefsinizdeki haslet ve fazlaların toplamı 200'de 150'yi aşmasına rağmen, davranış biçimlerinize yansıyan kesim %50'nin biraz ötesindedir. Siz dünya hayatında %50'den daha fazla mutlu olabilen bir insan oluyorsunuz. Allah'ın evliyası olduğunuz zaman nefsinizdeki afetler hala %50'ye yakın boyutta, şeytanın etkisiyle, şeytanın hala kandırmaya devam etmesi sebebiyle negatif anlamda sizi etkiliyorlar. Bu Allah'ın evliyası olduğunuz noktadaki durum. Allah-u Teala burada bütün insanlığa verdiği sözünü yerine getirir. Nedir sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve onu mutlu kılırım diyor. Mutluluk %50'nin ötesine mutlaka geçer. Öyleyse mutluluk dediğimiz şey, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada dünya saadetinin yarısını ihata eder. Ama cennet saadetinin

dünya saadetini elde etmeleri mümkün değil. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına bakalım. Neden insanlar bu noktada yarı yarıya mutlu? Çünkü nefslerin afetleri yarıdan daha fazla azalmış durumda. Ötesi var mı? Evet, burası 22. basamak. Ruhun Allah'a teslimi söz konusu. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'i aşar. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 olur. Burada dünya saadetini de bütününü elde edersiniz. Cennetin katlarının da beşincisine ulaşmış olursunuz. Neden nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca mutlaka mesut oluyorsunuz, şu dünyada saadeti yaşıyorsunuz? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi Allah'a teslim olmuş etmiş olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yerini hasletler almıştır. Hasletler nedir? Hasletler diyorum, affedersiniz. Faziletler almıştır, fazıllar almıştır. Artık fazilet sahibi bir insan oldunuz. Çünkü fazıllar %100 duruma hakim oldular. Fazıllar ruhunuzun hasletlerine paralel bir yapıyı sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemezler. Ruhunuzun bütün hasletleri de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Bu standartta artık iç dünyanızda kavga bitmiştir. Ruhunuz ve nefsiniz arasındaki diyalektik kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Artık iç dünyanızda sulh ve sükun hakimdir. Öyleyse neydi mutluluk? İç dünyanızda bir sulh ve sükun hali, özelliği kesintisiz olmak. İşte bu noktadan sonra mutluluğunuzun kesintili olması mümkün değildir. Çünkü nefsinizdeki afetlerin tekrar nefsinize geri dönmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu statüko ömür boyu devam eder. Ve kavga bittiği için iç dünyanızda muhteşem bir sulh ve sükunu yaşarsınız. Peki dış dünyanızdaki sulh ve sükun nasıl kurulacak? Başlangıçta niçin mutsuzsunuz? Dış dünyanızda niçin mutsuzsunuz başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri var. Nefsiniz sayılmak ister. Nefsiniz sevilmek ister. Nefsiniz başka insanlardan üstün olduğunu her an onlara ispat etmek ister. Nefsiniz kıskanır. Nefsiniz kendisine huzursuzluk verecek olan her şeye teşnedir. Çünkü içindeki afetler şeytanın tesiriyle o kişiyi devamlı huzursuz kılacak olan bir özellik sergilerler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlara nefsinizin afetleri dolayısıyla hep yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Üstelik de kabahati hep onların üzerine atarak. Siz hiçbir zaman kabahatli değilsiniz. Hep başkaları kabahatli. Hem kendinize bu telkini yapıyorsunuz, hem de sizi suçladıkları zaman yalan da katarak kendinizin haklı olduğunu ispatlamaya çalışıyorsunuz. Oysa ki çok iyi biliyorsunuz ki mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman neden mutsuzsunuz?
Çünkü arkasında

Allah Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrandığınız insanlar bu birinci huzursuzluktan, sıkıntı devresinden sonra o kötü davrandığınız insanlar sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir. Fırsatı buldukları zaman mutlaka intikamlarını alırlar. İntikam almak isteyenler tabii mutlaka intikamını alır fırsat bulursa. Ve o zaman ikinci defa üzüleceksiniz. Çünkü bir haksız fiile muhatap oldunuz. Siz kendinizi haklı zannediyorsunuz. O size karşı yanlış bir davranışta bulunmuş oluyor. Bunun köklerinin vaktiyle sizin ona yaptığınız bir yanlış davranışa ait olduğunu bazen hatırlamazsınız, bazen hatırlarsınız. Ama her halükarda size yapılan bir saldırı sizi devamlı mutlaka üzer. Üzüldükten sonra ne olur? Üzüldükten sonra iç dünyanızda intikam arzusu kabarır. İntikam, siz de karşı taraftan intikam alırsınız. Yeni bir haksız fiil daha işlediniz. Yeniden huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Ruhunuzu, nefsinizi huzursuz kılar. Üçüncü defa üzüldünüz. Şimdi intikamınızı alamadığınızı düşünelim. Karşınızdaki kişi çok güçlü. O intikam alınamamış intikama, yani kine dönüşür. Ve kinlenirsiniz o kişiye. Bu iç dünyanızda mutlaka baskı yaratır. Ve iç dünyanızda huzursuzluğu yaşarsınız.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer intikamınızı alamazsanız, bu anlamamış intikam bir stres olarak sizi mutlaka büyük ölçüde rahatsız edecektir. Ve dördüncü defa huzursuz olacaksınız. Başkalarına, dış alemdeki insanlara kötü davrandığınız için, onlara yanlış davranışlarda bulunarak onları üzdüğünüz için nefsiniz sebebiyle ard arda dört kere huzursuz olursunuz. Ve hep huzursuzluğu yaşarsınız ömrünüz boyunca. Ama ya daimi zikre ulaşmışsanız, eğer daimi zikre ulaşmışsanız bir probleminiz yok. Neden yok? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Böyle bir niyetiniz hiçbir zaman oluşamaz. Çünkü zaten Allah Teala sizi üstün kılmıştır. Davranışlarınızla hiç kimseyi incitmezsiniz, incitemezsiniz. Öyleyse başkalarınla aranızda bir anlaşmazlık, bir huzursuz, sizin cephenizden huzursuzluk, sizin cephenizden asla oluşmaz. Başkaları size düşman olabilir, size kötülük yapmaya çalışabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Olamayacağınız için ne yaparlarsa yapsınlar, onlara kin duyamazsınız. Onlardan intikam alamazsınız. Almak içinizden hiçbir zaman gelmeyecektir. Size kötülük yapanların karşılığında Allah Teala içinizi huzurla dolduracaktır. Her seferinde hiçbir zaman huzursuz olmayacaksınız. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükundur. Onlar size düşman olabilirler. Onlar sulh ve sükunu devam ettirmeyebilirler size karşı. Ama onlar asla sizin düşmanınız olamazlar. Başka bir ifadeyle siz onlara düşman olamazsınız. Asıl ifadesiyle. Öyleyse siz ömrünüz boyunca mutlu yaşayacaksınız. Dış aleminizde de sulh ve sükun temin edildi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Başlangıçta niçin mutsuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Allah size azap ediyordu. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk veriyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Aynı neticeyle karşılaşıyordunuz. Ama şimdi Allah-u Teala ne emir vermişse onun verdiği emirlerin çok daha ötesini gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bunu başarıyorsunuz da. Öyleyse daimi zikrinizi dikkatle yer yerine oturtun sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren en iyiye ulaşmak için siz en güzelin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerin bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için her emri uygulamanızın arkasından Allah'ın size verdiği huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşarsınız. Her an mutlusunuz, her an huzur içindesiniz, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Mutluluk elinizde uzatıp tutabileceğiniz kadar yakında. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren cehennemden kendinizi kurtardınız. 22. basamağa kadar Allah sizi ulaştıracak. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Hayır, sizin gayretinizde değil. Allah'ın size olan ihsanıyla ve nimetleriyle. Sonrası Allah'a tevekkül ederek sizin gayretinizle dünya saadetinin bütünü ve irşada ulaşıp da iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennette sizin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu müjdelerin hepsini size ilan ediyor, tebliğ ediyor. Biz de Allah-u Teala'ya hepiniz için dua ediyoruz, mutlu olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nasıl toprak nebatları oluşturuyorsa Adem Aleyhisselam'ı da toprak oluşturmuş oluyor. Bu sebeple Allah Teala ben sizi nebat olarak vücuda getirdim diyor. Ona geleceğim biraz sonra. Enam suresi Tarık suresi 8 ve 9. Elbette Allah öldürdükten sonra yeniden diriltmeye kadirdir. Ne zaman? Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Tekrar okuyorum ayet-i kerimeyi. Elbette Allah öldürdükten sonra sizi yeniden diriltmeye kadirdir. Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Demek ki Allah-u Teala'nın yeniden diriltmesi ancak kıyamet günü gerçekleşecek olan bir olay. Enam suresi 36. ayet-i kerime. Muhakkak ki davete ancak işitenler, kulaklarındaki makra alınmış olanlar icabet eder. Ve ölüleri Allah diriltir kıyamet günü. Sonra ona Allah'a döndürürler. İşte diriltilen bütün ölülerin tekrar Allah'a dönüşleri söz konusu oluyor. Öyleyse Allah Teala bu konuları açık bir kesin olarak söylüyor. Nuh 14. Andolsun ki o sizi türlü türlü hallere soktu, türlü türlü hallerde yarattı. İşte bu hallerin hepsini gördünüz. İlk 7 kademe, emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ondan sonra da velayetin 7 kademesi. Nuh 15. Allah Teala sizi 7 kat nasıl, Allah Teala nasıl 7 kat tabaka yarattı göklerde? Nuh 16 ve Nuh ve ayı orada bir nur kıldı ve güneşi de şemsi de bir siraç kıldı. Nuh 17 o sizi topraktan inbat etti. Nuh 18 sonra sizi oraya tekrar iade edecek ve oradan tekrar sizi ihraç edecek. Bu Nuh 17 ve 18 bunların dinlediklerini çok doladıkları iki tane ayet-i kerime. Burada Allah Teala vallahi enbeteküm minel ardı nebatan diyor. Sizi topraktan nebat olarak inbat ederek vücuda getirdi. İşte biz toprağa buğdayı atıyoruz. Sonra kendimizi kenara çekiyoruz. Ne yaparsa Allah yapıyor. Yani toprak nebatı vücuda getiriyor, oluşturuyor ve bitiriyor. Bir süre sonra bir buğdaydan 70 tane buğday tanesi oluşuyor, 60 tane buğday tanesi oluşuyor. Kim oluşturdu bunu? Toprak oluşturdu. Allah öyle olması için emir verdi. Toprak da emrin gereğini yerine getirdi. Peki Allah Teala Adem Aleyhisselam nasıl yarattı? Bir topraktan yarattım diyor, salsalinden. Ve bu salsalinden Allah Teala topraktan Adem Aleyhisselam'ı oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'ı oluşturan madde ne? Toprak. İşte toprak Adem Aleyhisselam'ı bitiriyor. Bir nebat gibi onu toprak oluşturuyor. Tıpkı nebatların oluşması gibi. Allah Teala'nın buradan biz sizi bir nebat olarak inbat ettik. Biz sizi topraktan inbat ettik demesi, nebat olarak vücuda getirdik. Adem Aleyhisselam'ı topraktan halk ettik. Onu nasıl toprak nebatları oluşturursa biz de Adem Aleyhisselam'ı topraktan oluşturduk anlamında kullanıyor. Vakıa suresi 57. ayet-i kerime. Biz sizi yaratırız, sonra da size tasarruf ederiz. Vakıa 58. Şimdi gördünüz mü döktüğünüz şeyi? Vakıa 59. Ondan, o meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? Vakıa 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz dilediğimiz şeyi yerine getirmekten aciz değiliz. Yani vadesi gelenleri zamanı geldiğinde mutlaka öldürürüz diyor Allah Teala. Vakıa 61. Sizi değiştirmeye ve bilmediğiniz bir şekilde sizi inşa etmeye aciz değiliz. Biliyorsunuz ki öğleden sonra Allah-u Teala Rabbeket Hazretleri bütün insanları onların düşünemeyeceği bir şekilde hangi yaşta olurlarsa olsun hepsini artık yüce yetenmesi olmayacak bir şekilde bir iç organları değiştirilmiş şekilde iki insanların asla bilmeyecekleri bir şekilde ama hepsini aynı yaşta kıyamet günü Allah-u Teala yeniden yaratıyor. Vaka 62 ve andolsun ki ilk çıkışınızı biliyorsunuz. O halde düşünmez misiniz? Bakınız burada bir atıf var. Nereye atıf var? Biz sizi topraktan bir nebat olarak çıkardık. Burada da diyor ki Allah-u Teala ilk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Hala düşünmüyor musunuz? Yani biz Adem Aleyhisselam'ı toprak nasıl nebat oluşturursa Adem Aleyhisselam'ı topraktan bir nebat gibi oluşturduk. Bu ilk çıkışınızdır diyor. Burada da işaretini koymuş. İlk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse düşünmez misiniz? İdrak etmez misiniz? İşte reenkarnasyon konusunda bugüne kadar oralarda söylenen bütün ayet-i kerimelerle bugün sizlerin huzuruna çıktık. Ve onların bütün reenkarnasyoncuların söylediği bu ayet-i kerimelerin hepsini huzurunuzda birer birer izah ettik. Gördünüz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bir ruhun bir bedene bir defa girip ondan sonra birçok bedenlerde devamlı yaşamasından hiç bahsetmiyor. Bir iddiaları daha var reenkarnasyoncuların. Ne yazık ki birçok profesör bunların arasında. Diyorlar ki ilahi adalet için mutlaka bunun oluşması lazım. İlahi adalet için oluşması lazımmış. Nedenmiş? Çünkü sebebi şuymuş, bir takım insanlar sakat doğarmış. Bir takım insanlar hasta doğarmış. Bir takım insanlar da daha 3 yaşında, 1 yaşında daha doğarken ölürlermiş. Bunlara da yaşama hakkı vermeliymiş Allah-u Teala. Vermeyince bu zavallı insanlar ne olurmuş? Ne olacaklar? Doğru olsa cennete gidiyorlar. Yani 15 yaşın altında ölen insanlar henüz akil ve bali olmadıkları için, sorumlulukları olmadıkları için onlara Allah-u Teala'nın teklifi yok. Teklif yoksa o insanlar büyük günahları işlemedikleri sürece kesin bir şekilde gidecekleri yer cennet. Bu insanlar ilahi adaleti bu dünya üzerinde düşünüyorlar. İlahi adalet bir bütünlüğün ifadesidir. Bütün ilahi adaletin tahakkuku dünya hayatının ve cennet veya cehennem hayatının bütünleşmesiyle tahakkuk eder. Bu dünyada cennet hayatı veya cehennem hayatı bu dünya hayatıyla birleştirildiği zaman ilahi adaletin nasıl teşekkür ettiğini göreceksiniz. Her yaptığınız şeyin bedeli size ödenir. Mükafatı hak etmişseniz mükafatı alırsınız. Cezayı hak etmişseniz cezayı alırsınız. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu dünya ve cennet veya cehennem hayatıyla bütünleşen bir ilahi adalet mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı bir bütün olarak düşünmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse ilahi adaletin bu dünya üzerinde tecelli etmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o topal olan, hasta olan, gözleri görmeyen insanları Allah Teala bir defa daha yaratsa, onlar öyle olmasalar, onları mutlu olacağına inanıyor musunuz? Öyleyse siz niye mutlu değilsiniz? Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu bir mutluluk olayı var. Bu olayı tahakkuk için mutlaka nefsinizi önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilahi adaletinin bir bütün olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bu dünya hayatıyla ilahi adaletin sağlanması mümkün değildir. Burada reenkarnasyonu inşallah tamamlamış oluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sualler varsa yazın efendim, verin bana. Verdiniz mi? Tamam.
2: Hocam ara verelim mi? Sonra 4.5. 4.5 için.
1: 14. 5 dakika. Evet. Ama reenkarnasyonu bitireyim o zaman kısaca. Reenkarnasyon konusunda bitireyim. Pardon. Transandantal meditasyon çok kısa anlatacağım. Çünkü sualleriniz var. Suallerde var biraz. 5 dakikacık ara verip kitapların imzasını atmak istiyorum. Ondan sonra geleceğim yalnız suallerinize cevap vermek için. Ama bu arada transandantal meditasyon eksik kaldı. Onu da kısaca anlatıp geçeyim. Transandantal meditasyon konusu size verilen bir mantra ile başlar. Bir kelime veriliyor. Diyorlar ki 20 dakikalık bir seans içerisinde bu kelimeyi kafanda düşüneceksin. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. Bu kelimenin üzerine konsantre olacaksın. Ne olacak? O zaman diyorlar, ferahlarsın, huzura kavuşursun. Bir gerçek payı var mı? Evet, var. Bir insan eğer bir tekmur üzerine konsantre olabilirse, düğümlerin atılması söz konusudur. Açılan düğümler, o konsantre olduğunuz tekmur üzerinde devam ettiğiniz sürece açık kalır. O konudan ayrıldığınız zaman, kafanızdaki düğümlerin tekrar alanlarını göreceksiniz. Reenkarnasyonun, pardon, transandantal meditasyonun bir insana sağlayacağı fayda işte bu kadar. Ama onun arkasında acaba neler var, beraberce bakalım. Transandantal meditasyon bir fikir sahtekarlığıdır. Bugün dünya üzerinde Maharishi, Lord Mentley'nin en yakın adamı olarak dünya üzerinde zulmani ilimleri yaymakta vazifeli olan en üstteki kişiden biridir. Iowa'da bir üniversite kurdular ve insanları transandantal meditasyona yaklaştırmaya çalışıyorlar, reenkarnasyona inandırmaya çalışıyorlar, bütün zulmani ilimleri onlara öğretmeye çalışıyorlar. Oradaki bunların üniversiteyi kurdukları kasabadaki birçok insan onların okuluna girdi. Sonunda onlardan birçoğu bunları mahkemeye verdi. Mahkeme sebebi şu, siz bize transandantal meditasyonla mutluluğu vaat etmiştiniz. Biz huzur içinde insanlar olacaktık. Ama transandantal meditasyon bizi huzura ulaştırmadı. Öyleyse bizi bu kadar para alarak huzura ulaştırmayı vaat eden sizleri bu sebeple mahkemeye veriyoruz, sizden tazminat talep ediyoruz. İşte dikkat edin, transandantal meditasyon bizim söylediklerimizin dışında orada, Iowa'da, üniversite camiasının bulunduğu kasabadaki insanların bir kısmının onlara mahkeme açmasına sebebiyet vermiştir. Deccal hayatta mı? Evet. Adam o işte. Tibet'te şu anda yaşıyor. Amerika'da bir üst seviye rahipti. Bir skandalı adı karıştı ve kaçtı oradan. Maharishi deyince onun sağ kolu ve dünya üzerinde okült kültür deyince orada durun. Bu zulmani ilimler demektir. Onlar size 7 tane şuur kademesinden bahsederler. Kozmik şuur kademeleri. Onlara sorduğum zaman bu kozmik şuur kademeleri nedir diye açık açık söylüyorlar. Kozmik şuur kademeleri yukarıdan aşağı doğru inen kademelerdir. Ve biz yaşadıkça bu transandantal meditasyonla bu kozmik şuur kademelerini yaşarız. Yaşadıkça daha derine gireriz ve daha derinde daha çok sırlar görürüz. Peki bu yolunuz sizi aşağı doğru inen bu yol aydınlığa mı götürüyor yoksa karanlığa mı sualin? Cevabı da kesin, karanlığa götürüyor. Hem karanlığa gidiyorlar, hem aşağı doğru yolları, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği sırat-ı cehime, cehenneme götürecek olan, şeytana ulaştıracak olan yola %100 uygun. Allah'ın irşat yolu zemin kattan başlar, Allah'a doğru gider. Şeytanın gay yolu zemin kattan başlar, aşağı doğru iner, şeytana ve cehenneme ulaştırır insanı. Öyleyse kozmik şuur kademeleri deyince kim böyle bir şeyi müdafaa ediyorsa ne yazık ki yani birçok profesör de var. Onlara deyin ki bu İskender Hoca diye birisi var, ukala bir adam, böyle söylüyor size. Ne haber deyin? Allah Teala ve Tekadat Hazretleri açık ve kesin bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini kat tebeyyene rüştü minel gay diyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları cehenneme götürecek olan yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır diyor. İşte bu ayrılan yollardan bir tanesi sizi cehenneme götürür, şeytana götürür, kozmik şuur kademeleriyle. Bir tanesi de sizi Allah'a götürür, Allah'ın mürşidiyle. Ve yolunuz yukarıya doğru çıkar, bir, Allah'a götürür sizi, iki, ve yolunuz daha üstte çıktıkça devamlı Allah'ın nurlarıyla daha çok daha çok aydınlanacaktır. Sonunda sonsuz bir aydınlığa ulaşacaksınız. Öyleyse onlara soruyoruz, peki aranızda Allah'a ulaşan var mı? Elbette var diyorlar. Biz 7. kata indiğimiz zaman 7. kat seviyeli karanlıktır. Orası sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz okyanusların dibinde nasıl insanlar sırları keşfediyorsa biz 7 kat aşağı inip o zifiri karanlıkta sırları keşfetmeye çalışırız ve Allah'a ulaşırız. İyi mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyorsa bu adamlar tam tersini söylüyorlar. Bundan da hiçbir tür falan getirdikleri yok. Üstelik diyorlar biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz. Tamam kardeşim. Öyleyse Allah'a inanan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu transandantal meditasyon sizi nereye götürür? Bunun cevabını verebilmek için zikri göstermem lazım size. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirinin arkasından tekrardan oluşan bir olgudur. Ve Allah bütün insanlara daim zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de hep Allah'ı zikret. 14 asır sonra her ne kadar hiçbir din yöneten kurumdan daimi zikrin değil, zikrin bile farz olduğuna dair hiçbir işaret gelmemesine rağmen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikri farz kılmış, yetmez. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Zümer 18 hepsinin ullelbap olduğunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191 o ullelbap kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yenisi yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Öyleyse zikir deyince Allah'ın ismini tekrar size Allah'ın katından rahmet ve faz olmak üzere iki tane nurun göğsünüze gelmesini sağlar. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Allah ihdas ettiği nurların ahsir alanlarını zikirle ikişer ikişer indirir diyor kitaba müteşabih olarak. Sonra bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, sizi huşu sahibi yapar. Allah'ın zikriyle de bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, nefsinizin kalbini ısıtır, ısınlatır, yumuşatır ve aydınlatır. Öyleyse siz zikir yapacaksınız, Allah'ın nurları inecek. Bir çift. İşte bu nurlar göğsünüze gelecek, göğsünüzden kalbinize gelecek. Ve siz kalbinize Allah'ın nurlarının dolduğunu hissedeceksiniz. Bunun için dört tane kalp şartına ihtiyacınız var. 8. basamakta Allah'a giden 28 basamağın 8.sinde Allah kalbinize hidayet koyar. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet konulur. 9. basamakta bu hidayet kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime وَجَاهَ بِالْقَلْبِ مُنِمْ Allah'ın huzuruna onlar kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gireyince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa onun göğsünü teslimi açar. Bu teslimi açıcılsa o kişinin göğsünden kalbine yol açmak olduğunu görüyoruz. Zümer 22. Sadece Allah'ın göğsünü teslimi alıştığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Demek ki 8. basamakta Allah kalbinize hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayet nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur kapısını, nur yolunu açıyor ve Allah'a dönen nur kapısıyla birleştiriyor. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünüze geliyor, kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine ancak rahmet sızabiliyor, fazla hiç giremiyor ve sızan rahmet yüzdeki çevresinde oluştuğu zaman huşu sahibi oluyorsunuz. O zaman hacet namazını kılıp mürşidinizi istiyorsunuz Allah-u Teala'dan. Allah'ın sözü var, huşu sahibi olan herkese mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman ona ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Allah'ın kalbinizdeki yeni bir olgusuyla karşı karşıyasınız. Kalbinizin Allah-u Teala bu noktada içine imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda yetim görmüş bir ruh yerleştiririz diyor. Ondan sonra da onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bu kalbinizin içine yazılan iman sebebiyle zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat ismindeki üç tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizdeki mühürü kalbinizin alt boyutuna kadar iter. Ve Allah'ın rahmeti de, fazlı da, salavatı da nefsinizin kalbinden içeri girip kalbinizin içinde yoğunlaşmaya başlar. İşte bu zikir birikimidir ki sizin Allah'a yaklaşmanızı ve hem cennet saadetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Öyleyse burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de fazla da salavatı da girmektedir. Allah-u Teala nefsinizin temizlenmesini, nurlara dolmasını ifade eden sistemi şöyle açıklıyor. Nur 21. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye girmezse içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi temizleyebilmeniz Allah'ın kullarının nefsinizin kalbine gelmesi için mutlaka buraya ulaşmanız lazım. İşte burada 14. basamakta zikir yapacaksınız. Allah'ın rahmeti de fazla da nefsinizin kalbinden içeri girecek ve orada birikime başlayacak. Evvelce söyledik. 7 tane kademede %51 nur birikimine ulaşırsınız. Şimdi zikir yapan bir insan 20 dakika yapsın o da. Transandantan meditasyon yapan bir kişi de 20 dakika yapsın. 20 dakikanın sonunda zikir yapan bir insanın kalbinde A kadar nur varsa mutlaka bu nur 20 dakikanın sonunda A artı B kadar olacaktır. Kaldı ki Allah Teala daimi zikretmiştir. Sonsuz zikir nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmasın, mutlak saadete sizi ulaştırsın diye. Suallerinize cevap verirken mutlak saadeti anlatırım. Öyleyse zikrin sonucu, zikrin sonucunda kalbinizdeki nurlar mutlaka artar. A kadar nur varsa zikrin sonunda mutlaka A artı B kadar nur oluşmuştur. Ferahlayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Şimdi aksini düşünün, transandantal meditasyon yapıyorsunuz, inandınız. Netice mi? Kalbinizde C kadar karanlık varsa o transandantal meditasyon da kalbinizde yeni karanlıkları ulaştıracaktır şeytanda ve C artı D kadar karanlıkla transandantal meditasyonu bitireceksiniz. Sadece o süre içerisinde o düğümlerin çözülmesi sebebiyle bir geçici rahatlamayı belki hissedebilirsiniz. Buna şeytan bu hususu çok iyi bildiği için bütün insanları Allah'ın evliyası yapacak olan, mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan zikirden bütün insanları ayırabilmek için transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Bu bütün insanlar için korkunç bir olgu. Şeytan tuzağını kurmuş ve bu tuzağın içerisinde ne yazık ki insanlar yanıp kavruluyor bugün. İşte kısaca transandantal meditasyon olayı da bu. Burada inşallah sözlerimi tamamlıyorum. Suallerinize cevap verirken karanlık kalmış olan bütün hususları yeniden aydınlatabileceğime inanarak Allah Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, zikirden boş kalmamanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimi inşallah tamamlamış oluyorum. El Fatiha ve as salavat.
3: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizlerin mutlu olmasını. Başka hiçbir talebi yoktur. İnsan adı verilen mahluk, Allah-u Teala'nın katında en kıymetli, en üst seviyede mahluktur. İnsanı en çok sever. Bütün mahlukatı arasında en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insandır. Nereden anlıyoruz böyle olduğunu? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içinde ruha, Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan başka hiçbir mahluk mevcut değildir. Sadece insan Allah'ın ruhuyla mücehiz kılınmıştır, cihazlandırılmıştır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlardan onların sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu sağlaması ise Allah'a ait olan ruhu Allah'a geri göndermesiyle geriye kadar Allah o kişiye sağlar. İnsanlar doğuşlarından itibaren bir denge içindedirler. Hem nefs vermiştir Allah-u Teala insanoğluna, hem de ruh. Ruh öyle bir yapıdadır ki, tamamen hasletlerden oluşur. Bu hasletler, Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini muhtevasına almıştır. Sevgi, hoşgörü, şefkat. Dostluk, kardeşlik. Bütün güzellikler ruhun hasletleri arasında mevcuttur. 19 tane haslete mukabil, ruhumuzun kalbindeki 19 haslete mukabil, nefsimizin kalbinde 19 grup negatif faktör yer alır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, emrettiği hiçbir şeyi ise yapmak istemeyen bir yapı nefsimizin kalbinde şekillenmiştir. Öfke, buna karşılık ruhta sükunet var. Nefsimizde öfke var. Kin, bu kine karşılık ruhumuzda kin tutmamak var. Hoşgörü var. Kıskançlık, nefsimizin bir büyük afeti, ruhta kıskançlık olayı yoktur. Bunun karşılığında dostluk ve paylaşma müessesesi hakimdir. Haset, başka birinin yaptıklarını çekememek, onun başarılarını
kendisini gölgeleyen bir şey olarak görmek ve başkalarının başarılarının olmamasını iş dünyasında talep etmek haseti oluşturur. Ruhumuz da başarı kazananları teşvik etmek ister. O kişinin de aynı güzellikleri yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge %100 afetlerle dolu olan bir ruha karşı, nefse karşılık %100 hasletlerle donatılmış bir ruhun varlığıdır. Denge ikisinde de vardır. Karar merci akıldır. Ama karara tesir eden faktörler nefsin afetleriyle ruhun hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, ikisi de birbirine zıt iki mahluk olduğundan ruh bütün Allah'ın güzelliklerini işlemek isteyen, yasak ettiklerini yapmak istemeyen bir hüviyet taşımasına karşılık, nefs Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşır. Bu sebeple anlaşamayan iki varlık, ruhla nefs, içinizdedir. Allah Teala nefsinizdeki afetleri yok etmenizi ister. Bu ise Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dilek o kişiyi birçok hedefe birden götürür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mutluluğu yakalamış bir insandır. Çünkü burada Allah Teala o kişiye çok özel şeyler ikram eder. Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'ın mutlaka yardımını gerektirir. Neden acaba? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ilka etmez, ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Olay buysa, Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa, o zaman kişiden istediği şey nedir? Bir dilektir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Böyle bir ortamda o kişi için söz konusu olan şey, bir dilektir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ne olur dilerse. Dilerse Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da harekete geçer. Her anında işitir, bilir ve görür, derhal harekete geçer. Ne yapacaktır Allah Teala? Allah Teala o kişiye sayısız yardımda bulunacaktır. Allah'a mülaki olmayı dilemesi, Allah'ın yardımlarına kişinin kapı açması demektir. Ne yapar? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişi gibi görmesine
mani olur. İrşat makamını artık o kişi irşat makamı olarak değerlendirecektir. Sevgili kardeşlerimiz, kişinin böyle bir noktaya ulaşması, o kişinin görme, işitme ve idrak hastalarına Allah Teala'nın yardımı neticesinde olur. Artık o kişi irşad makamını başka insanlardan ayırır, onu irşad makamı olarak görmeye başlar. Sözlerini işitip manasına ulaşmaya başlar ve gördüklerini ve işittiklerini kalbine indirip kendisine mal etmeye başlar. Burada çok müstesna bir olgu vardır ki Allah Teala bu kişiyle direkt olarak artık ilişkisini kurmuştur. O kişinin kalbine ulaşan, kalbini kendisine çeviren, Allah'a çeviren Allah Teala onun daha üst hedefe çıkabilmesini temin etmek için göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a yani Allah'a teslim olmaya açar. Teslim kalpten başlayan bir işlemdir. Ve kişinin mutluluğu için temel şarttır. Sonra Allah Teala bu kişiyle olan ilişkilerinde

O kişinin zikir yapması halinde onun kalbine evvela rahmet nuru gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girer. Bu sadece %2'yi oluşturabilir ve Rahman esmasının bir simgesi olarak herkesin kalbine %2 rahmeti Allah Teala o kişiye Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ulaştırır. Bir gayrete sahip olmasını gerektirmez. Kişi zikir yaparsa o kişinin kalbine Allah Teala mutlaka mürşidine daha ulaşmadan %2 rahmeti ulaştırır. Ama nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan daha %49 nur mürşide ulaşmadan o kişinin kalbine giremez. Öyleyse o kişinin kalbini Allah Teala %2 rahmet nuruyla doldurduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın gönderdiği ruhla, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Nurlarla demiyor. Nurla diyor bir tek nur. Rahmet nuru o kişinin kalbine giriyor ve kişiyi huşu sahibi yapıyor. Ne olur? Huşu sahibi yapması çok önemli bir konu. Çünkü kişinin huşu sahibi olması halinde ne olacaktır? Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala'dan isteme talebi Allah-u Teala tarafından o kişiye ulaştırılacak. O kişiyi Allah'a ulaşma talebine Allah sahip kılacaktır. Ve kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş olan bu kişi bunun ancak bir mürşitle mümkün olacağını idrak edecektir. Ve hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan soracaktır. Bu bir sonuca götürecektir kişiyi. O kişi mutlaka hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve de ona ulaşacaktır. Bu tabiyetin gerçekleşmesi sonunda o kişinin kalbindeki %2 rahmetle artık nefs tezkiyesinin asli bölümüne geçmesi söz konusu olacaktır. Kişinin tabiyetinden sonraki ilk %7 nur birikimiyle ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi ruh ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruh 7 tane gök katını birer birer aşacak. Neticede 7. gök katında 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir hususun gerçekleşebilmesi
için kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşacaktır. Kim mürşidine ulaşırsa, Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşırsa, mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin ruhunu Allah vücudundan ayırır ve ana dergaha ulaştırır. Ne olmuştur şimdi denge? Denge bozulmuştur. O kişinin o güne kadar nefsinin kalbinde %100 afetler vardı. Ama aynı şekilde ruhu da gene %100 hasletlerle doluydu. Bu sebeple eşitlik sağlanmıştı. Sıfırın ne kadar solunda afetler varsa o kadar da sağında hasletler yer alır. Ve aralarında bir mücadele olur ama eşitlik olduğu için davranış biçimleri bir devamlı kavgayı gerektiren bir şekilde devam eder ama taraflardan biri mutlak hakimiyet sağlayamaz ama büyük ölçüde bir taraf hakim gelebilir. Bu insanın iyi insan veya kötü insan olmasını aydınlığa çıkaran bir davranış biçimleri dizisidir. Kimin nefsinin afetleri ağır basarsa o başka insanların sevmediği, onlara kötülük yapan ve kendisi de mutsuz olan bir insandır. Nefsinin afetleri ağır basmıştır. Ya da kişinin ruhunun hasletleri daha güçlüdür. O zaman bu kişi iyi bir insan olur. Kendisi mutlu olduğu gibi etrafındaki insanlara da mutluluk ulaştıran birisi. Ama böyle bir müessesenin asli unsuruna ulaşabilmesi, kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmesiyle mümkündür. O kişi nefsini tezkiye ettiği zaman nefsin afetlerinin karşılığında %100 nefsin afetlerle dolu olan bir kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve nefsinin kalbinde afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu nokta yeni bir denge noktasıdır. Afetlerle hasletler dengede gibidir. Artık kişinin nefsi ve ruhu arasındaki denge değil, kişinin yalnız nefsindeki afetlerle fazıllar arasındaki denge kurulmuştur. Burası bu nokta, ruhun Allah'a ulaştığı nokta gene bir denge noktasıdır. Ruh, nefsin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber sonuç %51'lik bir nur birikimidir. Burası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadır. Ve Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu statüsü bu noktada sona erer. Ve Allah Teala kişiyi dik yokuşta serbest bırakır. Dik yokuş, fizik vücudun teslimine açılan bir yokuştur. O noktaya kadar günde 2 saat, 2,5 saat zikirle ruhunu Allah'a rahatça ulaştırmış olan kişi, Allah'ın yardımıyla yapmıştır bu işi.
Bu noktadan sonra nefsinin kalbindeki nurları %80'den öteye geçirmedikçe fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu nefsin kalbindeki

Allah'a ulaşır ve kişi bu noktada yeni bir devreye ulaşır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar mürşidine tabi olduğu noktadan da Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar Allah-u Teala tarafından o kişinin mutsuz olması engellenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin sahibi olduğundan itibaren Allah yolunda mutlu bir insandır. O noktadan itibaren Allah idareyi ele almıştır. O kişiye mürşit sevgisi verecek olan, mürşidine ulaştıracak olan, tabiyetini yaptıracak olan ve ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi dünyadaki büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. 7-8 aylık bir devre o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Çünkü Allah-u Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Böyle olduğu için, böyle bir müsaade iblise verilmediği için, iblis o kişiyi hiçbir zaman rahatsız edemez. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. İşte bu noktadan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalmıştır. Şeytan o kişiyle direkt olarak karşı karşıya gelmiştir. Ve bütün fırsatlardan yararlanarak o kişiyi ulaştığı yerden düşürmek için şeytan her türlü hilesini, fendini kullanır. Ve çoğu zaman da başarı kazanır. Vuslat boyunca Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar insanların yaşadığı büyük mutluluktan sonra birçok insanın tekrar geriye dönmesi boşuna değildir. Şeytanın gayretleriyle bu sonuç elde edilir şeytan tarafından. Şeytan o kişiye diş bilemektedir. Şeytana rağmen Allah şeytanla ilişkisini kestiği için o kişinin ruhu Allah'ın özel şekilde yardımı sebebiyle Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin kalbi de %51 nurla dolmuştur. O kişinin davranışları yarı yarıya doğru ve güzeldir. Ama şeytan artık Allah'ın koruyucu kalkanı olmadığı için o kişiye çok daha rahat bir şekilde tesir edebileceği gibi o kişi şeytan için en büyük düşmandır. Mutlaka onu ulaştığı yerden düşürmek için şeytan şiddetli bir savaş açar o kişiye karşı. Onu zikirden vazgeçirmek için her türlü hileyi kullanır. O kişinin düşmesi, zikrinin günden güne azalmasıyla kendisini gösterir. İşte bu noktayı Allah-u Teala anlatıyor. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyüllezine amenu

yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Tagut da bu noktadan sonra harekete geçer ve aynı kişileri nurdan zulmete ulaştırır. Onlar tagutun dostudurlar. Tagut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Yani nefslerinin kalbinde birikmiş olan o %51 nuru yok etmek için tagut, insan ve cin şeytanlar harekete geçmiştir ve bunu başarmışlardır. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey, vuslata ulaştıktan sonra, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini aşağı düşürmemektir. Kim zikrini aynı seviyede tutabilirse, o kişi bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Neden yarısını? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 karanlık kalmıştır. O zaman karanlıkla aydınlıklar dengededir. Öyleyse kişi gün boyunca yaptığı davranışların bir kısmını yarıya çok yakın bir kısmını yanlış davranışlar olarak yapacak, bunlardan huzursuzluk duyacaktır. Bir kısmını da, az daha büyük bir kısmını da doğru davranışlar olarak gerçekleştirecek, arkasından büyük mutluluk yaşayacaktır. Kim Allah'ın emrettiği bir şeyi yaparsa mutluluk duyar, yasak ettiği bir şeyi yapmamayı başarırsa gene mutluluk duyar. Ama kim Allah'ın emrettiği şeyi yapmazsa ve yasak ettiği şeyi yaparsa her ikisinden de mutsuzluk duyacaktır. Allah ona mutlaka huzursuzluk verir. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Allah kişiyi azap eder, ruh da nefse huzursuzluk verir. Kim de Allah'ın emrettiği bir şey yapmışsa içinde bir ferahlık duyar. Allah o kişinin o kişiye ferahlık vermiştir, huzur vermiştir. Ruh da nefse huzur verir. Allah kişiye mutluluğu ulaştırır. Her güzel olaydan sonra kişiyi Allah-u Teala mutlu kılar. Ruh da nefse huzur verir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortam, bu noktadan çok daha üst boyutlarda sergilenir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun %80'ine sahip olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu rakam %100'e ulaşır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı için Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek talebi içinizden gelmeyecektir. Emrettiği şeyleri yapmaksa iş talebiniz mutlaka bunları ister. İş dünyanız Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Herkese yardım etmek ister. Zikir, daimi zikre ulaşmak ister. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla
yaşayan birisi olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için o mutluluğu tam olarak değerlendirecektir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Çünkü nefsinde afetler yoktur. İç dünyası Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir yapının sahibi olduğu cihetle bu kişi iç dünyasında nefsinin kalbindeki fazılar o kalbi %100 kaplamış bir durumda olan birisidir. Daha önceki ulaştığı noktadaki durum budur. Bu sebeple kişi hep mutludur. İç dünyasında nefsiyle %100 nurlarla kaplanmış olan nefsi karşısında afetler bulunmadığı için hiçbir düşmanla karşılaşmayacaktır. Allah'ın emrettiklerini yapacaktır, yasak ettiklerini işlemeyecektir. Mutluluğu bütün boyutlarda yaşayacaktır. Kişinin Allah ile olan ilişkileri o kişinin bütün ibadetlerini severek, isteyerek yapmasını sağlayacak hüviyettedir. Kişi o noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek onun ötesinde daimi zikrin sahibidir. Ve muhteşem bir mutluluğu yaşayan bir insan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insanın kalbi tamamen nurlarla dolmuşsa, o kişi bir saadet halkası içinde yaşar. O başka insanları sever. Onlara kötülük yapması mümkün değildir. Onlar kendisine kötülük yapabilirler. Ama bu onun diğerlerine kin duymasına sebebiyet vermez. Kişi dış dünyasında başkalarıyla olan kavgayı bitirmiştir. Bu kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Yanlış davrananları ikaz edecektir ama onlara düşman olması mümkün değildir. O Allah'ın indinde nefsinin kalbindeki afetler yok olduğu cihetle başkalarına da sadece mutluluk veren birisi olmakla devam edecektir. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın en çok sevdiklerinden biri olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bütün davranışları başkalarına mutluluk verecek istikamette olacak. Allah Teala ona hep güzel şeyler yapmasını tavsiye edecektir, emredecektir. Bu kişi daimi zikirde Allah için yaşayan birisi olacaktır. Ve de nefsinin bütün afetleri yok olduğu için negatif istikamette bir dünya artık o kişi için söz konusu olmaz. Allah için yaşar ve mutlu olur. Huzur ve mutluluk O'nundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Dış dünyanızdaki mutluluk sizinle diğer insanlar arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur.
Allah ile olan ilişkilerin mutluluğu, daimi zikirde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi olduğunuz zaman bütünüyle halledilir. En güzele döner. Bu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk demektir. İşte mutluluğun Kur'an'daki reçetesi budur. Tatbik edene ne mutlu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere, yani Allah'ın dostlarına hitap etmek bizim için her zaman zevklerin en büyüğüdür sevgili kardeşlerim. Hepinizin, ama hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Hepinizi çok mu çok seviyoruz. O sevgi ailesinin içinde varız. Allah için sevmek. Sevin. Allah için sevin. Allah için en güzeli yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaları için asıl ifadesiyle her kullukta biraz daha mutlu olmaları için yaratmış. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğarsınız. Her sene bir takım musibetlerle imtihana çekilirsiniz. Allah Teala'nın buradaki muradı, musibetlere karşı nasıl mukabele ediyorsunuz? Onlarla karşılaştığınız zaman, sizi üzen bir takım aksiliklerle karşılaştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sakat kötürüm çocuk doğuruyor annelerden biri. Ve Allah'a diyor ki, Ya Rabbi, bu belayı benim başıma niçin verdin? Neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu belayı? Bir diğer hanıma da Allah Teala aynı standartlarda bir çocuk veriyor. O da Allah Teala'ya şükrediyor. Diyor ki, Ya Rabbi, bu çocuk hasta. Biliyorum ki sen bana bu çocuğu nasip kılmakla beni imtihan ediyorsun. Acaba senin bana verdiklerine nasıl mukabele ediyorum diye. Ben biliyorum ki, ey yüce Allah'ım, sen bana bu çocuğu, hayatımı ona hasredeyim, bir annenin evladına karşı olan vazifelerinin ne olduğunu en güzel şekilde tatbik sahasına koyayım. Hayatımı ona bakmaya hasredeyim. Ve sen benim onun için yaptıklarımdan hoşnut olasın. Razı olasın. Ben senin bana verdiğin bu çocuktan razıyım. Onun bana sadece hayır için verildiğine kesin olarak inanıyorum. Ben bu çocuğa hayatımı hasretmek üzere vazifeli kılındım senin tarafından. Öyleyse onu başkalarına örnek olacak bir biçimde bakmakla mükellefim. Sen bana dereceler kazandırmak için, bana cenneti nasip kılmak için beni bir çocuk verdin. Ben senin bu lütfuna nail olmaya, layık olmaya çalışacağım. İşte iki tane kadın. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mukayeseleri, karşılaştırmaları, herkes kendi nefsinin dizaynı içerisinde gerçekleştirir. Bu dizayna da dikkatle bakın. Orada her zaman insanlar yanılabilir. Allah'ın biz insanları her sene birkaç defa musibetle imtihan ederiz ifadesine dikkat edin. İmtihanınızı Allah'ın sizi seçmesi dolayısıyla hayra ait bir müessese kabul edin. Ve her imtihan hayra açılan
bir kapıdır. Allah-u Teala her imtihanıyla sizin musibetler karşısında ne yapacağınızı size göstermek üzere sizlere bir kapı açar. Her musibet bu konuda bir kapıdır. Her an bir takım imtihanlarla herkes karşılaşacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. Hayatınızın bir parçasıdır. Onları mutsuzluğunun belirtileri olarak sakın düşünmeyin. Allah-u Teala diyor ki kısas, kıtal, affedersiniz yani savaş size kerih gelse de sizden evvelkilere yazıldığı gibi üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama onlar şerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır nedir, şer nedir? Bu müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz ki derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir. Nerede bir insan zulüm yaparsa, ister başkasına zulmetsin, ister kendisine zulmetsin, derecat kaybeder. Bu şerdir. Bir insan başka birisine bir kötülük eder, bu sebeple derecat kaybeder. Ama kötülük etmesi sebebiyle kul hakkı doğmuştur. Onun kaybettiği derecatı karşı taraf birebir pozitif dereceler olarak kazanır. Öyleyse ne olmuştur? Biri ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir, şer işlemiştir. Diğeri bu şer sebebiyle hayra muhatap olmuştur. Derecat kazanmıştır. Kendisine yapılan kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. İşte birisinin herhangi bir şeyini çalan bir hırsız düşünün. Bu hırsız bir şey çalıyor. Çaldığını satacak, araba çalmış onunla gezecek veya başka bir şeyler yapacak. Ama hırsız çaldığı şey kendisine dünyada menfaat temin edeceği için memnun. Seviniyor. Ama sevindiği şey derecat kaybettiği bir olay, yani şer. Tam ayete uygun bir sonuç. Öbür taraftan malı çalınan kişi şöyle düşünüyor. Ben bu parayı, ben bu arabayı haram parayla almadım. Ben çalıştım, çabaladım. Para vererek bu arabayı kazandım. Helal parayı vererek bu arabayı satın aldım. E şimdi arabam çalındı. Bu Allah'tan reva mı diye üzülüyor. Herkes üzülür arabası çalındığı zaman. Ama olayın manevi yönüne baktığımız zaman hırsız arabayı çaldığı için derecat kaybediyor. Yani şerre ulaşıyor yaptığı iş. Şerri derecat olarak ödüyor. Diğer tarafsa hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Yani hırsızın arabasını çalması dolayısıyla hayra ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman burada çok açık bir olay var. Allah Teala öyle olaylar vardır ki siz ona üzülürsünüz ama sizin için hayırdır diyor. Arabası çalınan kişinin durumu, arabası çalınmış üzülüyor. Aslında derecat kazanmış, onun için bir hayır. Öyle olaylar vardır ki siz ona sevinirsiniz. Oysa ki o şerdir diyor Allah Teala hırsızın durumu. Hırsız seviniyor arabayı çalmış diye ama aslında derecat kaybediyor. Şerre seviniyor.
Sevgili kardeşlerim, biz sizin hep hayırlarda yarışanlar olmanız için dua ederiz Allah-u Teala'ya. Hep en güzele ulaşmanız için dua ederiz. Mutlu olmanız için dua ederiz. Hepiniz için dua ederiz. Hepiniz bizim can kardeşlerimizsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir dini eğitim alanlar, yanlış bir eğitimle eğitildiniz. Allah'ın Kur'an gerçekleri değil, insanların yazdığı kitaplardan dininizi öğrendiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemiyorsunuz. O zaman Allah Teala diyor ki biz onları onların ilimleri üzere talayette bırakırız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'ın standartlarında o kişi kördür, sağırdır ve dilsizdir. Herkes yola kör, sağır ve dilsiz olarak mı gelir? Hayır. Ama ona tebligat yapılacaktır. Ona tebliğ edilecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem olur. Hem bu dünyayı kendine zindan edersin, bu dünyada huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirirsin, hem de geleceğin kapkaranlık olur. Gelecekte, yani kıyametten sonra gideceğin yer cehennem olur. İşte sevgili kardeşlerim, İnsanlar Allah'ın son indirdiği bir kelimesi bile değiştirilememiş olan Kur'an'ın temel dizaynı içerisinde Allah'ın gerçeklerini Kur'an'da arayacak yerde insanların asırlar boyu yazdığı kitaplarda sonucu arıyorlar. O kitaplarda ne yazık ki Allah'ın öğretisini değil, o kişilerin gönüllerinde yatanı ifade ediyor. Böylece bir kavramlar kargaşası dini istila etmiş durumda. Şurası Allah-u Teala'nın kesin gerçeğidir ki bütün insanları cehennemden kurtarabilecek olan ilim Kur'an'ın ilmidir. Bütün yazılan yazılar netice itibariyle Kur'an'ın bir açıklamasını ifade eder herhangi bir açıdan. Ve iblisi düşünün, yani şeytanı ne diyor Allah-u Teala'ya? Diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben onların, bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların
sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Kıyamet gününe kadar pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle söylüyor İblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis bu dediğini gerçekleştirebilecek mi diye soruyorsanız, ne yazık ki bu sualin cevabı evettir. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü diyor, şeytan insanlara olan vaadini, insanlar için düşündüğü hedefi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ya Allah ile işbirliği yaparsınız ya da şeytanla işbirliği yaparsınız. Ya Allah'ın kulu olursunuz ya da şeytanın kulu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar doğduklarından itibaren ne yazık ki tağutun kuludurlar. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan

onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, fuhuş da kişinin nefsani istikametteki Allah'ın yasaklarını işlemesi hali. Allah'ın yasaklarına rağmen o yasaklara riayet etmemesi hali. Öyleyse ne zaman kurtulursunuz tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul olmaktan ne zaman kurtulursunuz? Olay son derece açık. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tâgûta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor? Sahabe için kullarımı diyor. Tağuta kul olan sahabe şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kendilerini kurtarmışlar. Ve Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a kul olmadan önce tağuta kul olmak söz konusu. Herkes bir koruyucusu olmadığı için tağutun kulu hüviyetindedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişiyle şeytan arasına, insan ve cin şeytanlar arasına giriyor ve Allah o kişinin şeytandan negatif tesirler almasını kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah'ın dizaynı çok kesin sonuçlar ortaya koyar. Mutlu insanlar ve mutsuz insanlar. Dünyada iki çeşit insan vardır. Cennet ve cehennem için de aynı şey söz konusu. Cennette mutluluğu, cehennemde de mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerin kurulabilmesi bir temel şarta bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, böyle bir talebin sahibi olmayan kişi, nötr olsa da, yani ulaşmakla ulaşmamak o kişi için fark etmese de, tabii böyle bir insan talep etmiyor demektir. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya karşı çıksa da netice değişmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'tan böyle bir talepte bulunmadıkça, bunun manası Allah'a yönelmedikçe o kişinin kurtulması, cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Dünyada da mutsuzluktan kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Kesin olarak diyor ki, ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım, siz ulaştırmayacaksınız. Siz kendinizi bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ya da ikinci alternatif, bana ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman
dünyada da siz mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öldükten sonra da cehennemde gene mutsuz bir insan olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sadece iki tane alternatif var. Birini seçmek durumundasınız. Birini zaten seçmiş durumdasınız. Allah'laşmayı dinemediğiniz sürece doğumunuzdan itibaren yanlış yoldasınız. Bu dünyada mutluluğu yaşayamazsınız. Neden yaşayamazsınız? Çünkü nefs tezkiyesi yapamazsınız. Bu dünyada insanı mutsuz eden faktör nedir? Nefsinizin afetleri. Neden? Nefsinizin afetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için nefsinizin afetleri sizi devamlı bir kavganın içinde tutacaktır. Kiminle kavga? Niçin kavga? Ruhunuzla kavga, eşyanın tabiatına uygun olduğu için kavga. Neden? Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini baştan başa doldurur. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz. Ruh, fizik vücut, nefs. Bu üç vücudunuz size hepsi netice itibariyle birer emanettir. Daha sonra iradeniz de emanet olacaktır. Bu vücutlarınızdan ruhunuz muhtevasında %100 hasletlerle yaratılır. Bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek üzere ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere programlanmıştır. Talepleri budur. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki ruhunuz mutluluğu temsil ediyor. Eğer ruhunuzun dediklerine uyarsanız Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Arkadan mutlaka mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü Allah-u Teala size mutluluk verecek. Ruhunuzla nefsinize huzuru yaşatacak. Veya Allah'ın emirlerine karşı çıkacaksınız. Yerine getirmeyeceksiniz. O zaman nefsinizin afetlerine tabi oldunuz demektir. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhuna tabi olan insan her an mutluluğu yaşar. Peki nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsiniz her an konsantrasyonu artan bir karanlık dünyayı ifade eder. Karanlık hayatınız boyunca eğer Allah'a yönelemezseniz devamlı artacaktır. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öyle bir insan olarak öleceksiniz. Ne demek istiyoruz? Nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. Ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak ettiyse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse iç dünyanızda iki zıt kardeş yaşıyor.
nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklarını da mutlaka işlemek isteyen, hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde Allah'a mutlaka karşı gelen bir vücudunuz. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Kumanda ise aklınızda. Aklınız, beyninize kumanda ederek fizik vücudunuzu kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte o aklınız var ya, o bu dünya üzerinde hangi ortamda şuur kazanmışsa, o şuurun standartları içinde hareket edecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasak edildiği bir ortamda, Allah'ın bütün yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda şuurlanmışsa, nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Nefsiniz içki içmek isteyecek, aklınız buna alışık bir ortamda şuur kazanmıştır, onu uygun görecektir. Nefsiniz kumar oynamak isteyecektir, uygun görecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir, nefsiniz uygun görecektir, aklınız uygun görecektir. Müsaade edecektir yapmasına. Ama bu sizi devamlı huzursuz edecektir. Neden? Her yaptığınız yanlışın arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse güzel bir hareket yaptığınız zaman, Allah'ın emrettiği bir fiil işlediğiniz zaman Allah size huzur verir, ruhunuzda, nefsinize mutluluk verir. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyorsanız Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerini işlememek mecburiyetindesiniz. Bu taraflardan birine, sadece bir tanesine aklınızın geçit vermesi halidir. Böyle bir olayın tahakkuku içinde içinizde devamlı bir mücadele hareket halindedir. Mantığınız devrededir. İki taraftan birine aklınız karar verecektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. Ruhunuz da işlememenizi ister. Böylece aklınızın beyninizi kullanarak vücudunuza verdiği emir ya nefsiniz istikametinde olacaktır, ya da ruhunuz istikametinde olacaktır. Böyle bir dizaynda aklın muhtevası acaba neyle mümkündür? İkna ile mümkündür. Ya nefsiniz aklınızı ikna edecektir, şer işlemeyi kabul ettirecektir ona, ya da ruhunuz aklınızı ikna edecektir, ona hayır işlemeyi öğretecektir. Hayır işlemeyi kabul ettirecektir. Öyleyse burada ruhunuz ve nefsiniz iki ayrı hedefi tayin eder. İşte nefsiniz %100 afetlerle dolu bir ortamda,
dir. Nefsinizse, ruhunuzsa %100 hasletlerle dolu bir ortamı, aydınlığı temsil eder. Nefsinizin temsil edilmesi karanlıklardadır. Bir hayrı, bir şerri talep ettiği için devamlı kavga vardır iç dünyanızda. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga içinde olacağı için her an iç dünyanızın kaosu, kavgası devam eder. Orada huzursuzluk vardır, karışıklık vardır, sıkıntı vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga devam ettiği sürece, ki nefsinizin bütün afetleri ayaktaysa, bu kavga kesintisiz olarak devam edecektir ömür boyu. Hep iç dünyanızda huzursuz olacaksınız. Nefsiniz ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ve böyle bir ortamda bu iç dünyanızda mutsuzluğu ifade eder. Sonra dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Nefsinize yeşil ışık yakan aklınız nefsinizin kendisini başkalarından üstün görme, kibir, gurur afetine dayalı olarak onun yaptığı bütün negatif eylemlere, başkalarına huzursuzluk veren davranışlara akıl yeşil ışık yakacaktır. Kişi kendini başkalarına ispat etmek isteyecektir. Ve bu ispatın dizaynı içerisinde onlardan üstünlüğünü onlara ispat etmek üzere birçok yanlışlar yapacaktır. Gurur afetinin, kibir afetinin başka insanlar üzerindeki tesiri ve de her başkasını üzen bu tarz bir davranışın arkasından Allah o kişiye azap verir, ruhta nefse huzursuzluk verir. Kişi huzursuz olur, sıkıntılı olur. Bu mutsuzluğun işaretini taşır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında evvela nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz bitmeyen kavga sebebiyle huzursuzdur. Kavga varsa huzursuzluk vardır. Dış dünyasında da kavga vardır etrafındaki insanlarla. Hiç kimseyle anlaşamaz kişi. Herkese üstünlüğünü ispat etmek ister. Ona bir görev verilmişse bu görevi başkalarına üstünlüğünü ispat etmek için kullanmaya başlar. Allah Teala bunun adına tahakküm diyor. İnsanlara kendisine verilen bir yetki sebebiyle hükmetme hastalığı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala size bir görev vermişse bu görevi başkalarına üstünlüğünüzü ispat etmek için bir vasıta olarak kullanmanız için vermiyor. Ne yazık ki birçok insan kendisine verilen görevi başkalarına hükmetmek için, onlara tahkim etmek için kullanır. Yani Allah'ın emirlerinin tatbikatını değil, o tatbikatın ötesinde kendi nefsinin de o insanlara üstünlüğünü kanıtlamak için ilave ettiği
ilaveleri de o kişilere emreder. Bu noktadan itibaren o kişi tahakküme girmiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye başlamıştır. Nasıl olsa o Allah'ın emirlerini uygulatmak üzere vardır, vazifelidir. Bu arada kendi nefsinin de tatmin edecek olan onlardan üstünlüğünü onlara ispat edecek olan davranış biçimleri içine girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanları mutsuz eden bir olay var. Dış dünyalarında başka insanlarla olan ilişkilerinde kendilerinin üstünlüğünü onlara kanıtlamak üzere onlara hükmetme gayreti ve bu kişiyi gerçek anlamda mutsuz eden bir faktördür. Çünkü bir haksız fiildir. Arkasında mutlaka Allah onlara her yaptığı yanlış davranıştan sonra azap edecektir. Belki o kişi pişmanlık duyacaktır yaptıklarına. Ama her yaptığı tahakkümden sonra mutlaka Allah ona azap verecektir. Ruhta nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için size eğer bir görev verildiyse bu görevi sakın başkalarına üstün olduğunuzu ispat etmek için dejenere etmeyin. Kötüye de kullanmayın. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğun sebebidir. Hem başkalarını mutsuz edersiniz hem de kendiniz mutsuz olursunuz. Üçüncü açıdan bakıyoruz mutluluk meselesine. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Allah Teala size namaz kılmanızı emrediyor. Birçok insan için namaz kılmak büyük bir angaryadır. Aman bir iki dakika içinde şu bütün namazları bitireyim de şu yük yakamdan atılsın, bitireyim şu işi de ondan kurtulayım tarzında. Bir namaz Allah'ın emrettiği bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın emrettiği namaz Allah'ı düşünmektir. Hele kalp gözü açılmışsa kişinin gök katlarını seyretmektir. Allah'ın huzurunda kılınan namazı Allah-u Teala göstermeye başlamışsa oradaki namazla birlikte namaz kılmaktır. Bunların hepsi doyulmaz zevklerdir. Namaz kılmak boyunca Allah'ı düşünerek namaz kılabilirseniz bu hepiniz için bir başarı olur. Hatırlayacaksınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye diyor ki hanginiz dört rekatlık bir namazı burada kılarken hep Allah'ı düşünerek kılarsa bu hırkam var ya ben öldüğüm zaman onu o alacak. Emaneti o alacak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, sonra gelen dört halifenin
Sonra gelecek olan dört halifenin, bunların hepsi Allah-u Teala'nın halifeleri sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hiçbiri dört rekatlık bir namazı baştan sona Allah'ı düşünerek kılmayı başaramamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki, bu hırka, bunu yapabilecek olan tek kişinin hakkı, o demiş, Üveys el-Karani'dir. Hırka ona verilmiş, Üveys el-Karani Hazretleri.

zaman hep huzur içinde bir insan olarak yaşarsınız. De nefsinizde afetler olduğu sürece iç dünyanızda mutlu olamazsınız. İşte bunun için Allah Teala sizlere zikir adlı bir emir indirmiş. Zikretmek. Zikrullah, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bir insan bu kelimeyi tekrar ederse ne olur? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse zikrullah ona bir şey sağlamaz, hiçbir şey olmaz. Allah'ın üstünü ömür boyunca tekrar eder durur. Ama Allah'ın kadından o kişinin kalbine nur ulaşamaz. Nur gelmez. Öyleyse zikrin bir insana faydalı bir unsur olabilmesi, o kişinin bir vasıf şartına sahip olmasına bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişileri zikrin faydalı alanı haline getirir. Ne yapar? O kişilerin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalplerindeki ikineti alır. Görme hastalarının üzerindeki perdeyi alır. İşitme hastalarındaki mührü açar. İdrak hastalarının kalplerindeki mührünü açar ve o kişinin kalbindeki ikiniti alan Allah Teala o kişinin kalbine ihbat koyar. İdraksizliği alan Allah Teala idrak etmeyi sağlayacak olan bir ilahi kompütür koyar kişinin kalbine. Sevgili kardeşlerim, bunlar yoksa insanlar idrak edemezler. O insanlar hep ilim sahibi olduklarını düşünürler ama ilmin sahibi olamazlar. Çünkü gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri de idraksizdir. İşte o kişiler ömürleri boyunca bütün kitapları okusalar onların tatbikatını yapamazlar. Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapmaları mümkün değildir. Yaptıkları ibadet onlara hiçbir zaman mutluluk vermez. Bir usul, bir erken olarak namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar ama mutluluğa ulaşmaları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi de görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmaz. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Kör, sağır, bedelsizdirler. Hayatta yürüyen ölüler olarak vasıflandırıyor Allah Teala onları. Onlar ölülerdir diyor. Sen diyor ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun dizaynına baktığımız zaman bunun temelinde sadece bir müşevik unsur var, harekete geçirici unsur var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız, böyle bir talebin sahibi değilseniz hiçbir zaman Allah-u Teala'nın size rahim esmasıyla tecelli etmesi mümkün değildir. Mümkün değilse siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tezkiye edemezsiniz. Tabiatıyla tasfiye etmeniz hiç mümkün değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve bu standartlar içinde siz ilim yaptığınızı düşünün. Bütün
aklı evvellerin

yazmış olduğu her türlü kitabı okuyun, öğrenin ve de isterseniz etrafınızdakileri de öğretin. Ama siz bu dünyada da mutlu olamazsınız, Allah'ın cennetine de giremezsiniz. Konunun başlangıç noktası, elif bağısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah ile olan ilişkileriniz hep kısır bir döngünün içinde, sizi asla Allah'ın cennetine ulaştırmayacak, dünya seyahatine ulaştırmayacak olan bir daire içerisinde kalırsınız. Onun dışına çıkamazsınız. En kötüsü, alim olduğunuzu zannedersiniz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tabiriyle olan alimler zümresine giremezsiniz. Onun alim dedikleri daimi zikre ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki iç dünyanızda hem nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzsunuz, hem de bu huzursuzluğun sebebini bir türlü anlayamazsınız. Sinirlisinizdir, etrafındaki insanlara sıkıntılı davranıyorsunuz, onlara üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Hepsi dış aleminizde de mutsuz olduğunuzu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilememiş bir insanın iç dünyasında hiçbir zaman nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. Müşriklerine ulaştıkları zaman zikrin onlara faydalı alan oluşturabileceği bir dizayna Allah onları vasıl eder. Kalplerinin mührünü açar. Onların kalplerine Allah imanı yazar.

kalplerinin mühürünü açması bu noktadaki bir işlem değildir. Eğer Allah-u Teala kalbi mühürlerse, ondan sonra o mühürü mutlaka o kişi tekrar Allah'ın yoluna girerse Allah-u Teala açar. Ama bu noktada kalbi mühürünü açmak diye bir olay söz konusu değildir. Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Ve kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. O kişiye 1'e 10 veriyorken sevapları istikametinde 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bir 1'e 100'ü 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükseltir. O kişinin ruhu Allah'a doğru bir seyri süluku gerçekleştirdiği sürece. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, sizi yaratan bir Allah'ın varlığını zaten kesin olarak bildiğiniz için bizi dinliyorsunuz. Yoksa dinlemezdiniz. Onca Allah'ın öğretisinden uzak televizyon var. Onları dinlerdiniz. Eğer şu anda bizi dinliyorsanız Allah'ın öğretisi sizi alakadar ediyor, sarıyor kalbinize, ılık ılık bir şeyler akıtıyor demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. O noktadan itibaren kurtuluşunuz tahakkuk eder ve de Allah sizi mürşidinize ulaştırıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye şu kalbinizin üzerinde Allah'ın ismini zikrederek tesbihle zikir çektiğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli söylediklerimiz Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat adındaki iki nur nefsinizin kalbini iki grup nur nefsinizin kalbini gelir ziyaret eder. Nefsinizin kalbine ulaşır. Ve bunlardan fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman, tezkiye olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşer. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolur, dolar. Daha ötede daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Nefsinizin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması demek, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İç dünyanızdaki kavganın bitmesi demek, iç dünyanızdaki kavga bittiyse dış dünyanızdaki kavganın da bitmesi demek. O da bittiyse Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğu yaşamanız söz konusu. Bu noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Size yerlerin melekûtu gösterilecektir. Göklerin melekûtu gösterilecektir. İş dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü nefsiniz afetlerden tamamen arınmıştır. Sadece Allah'ın fazıllarıyla donatılmıştır. Fazıllar da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliktedir. Öyleyse kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız iş dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Kavga bitmiştir. Dahili harp sona ermiştir. Sulh ve sükun hasıl olmuştur. Dış dünyanızda da aynı olay söz konusudur. Hiç kimseyle kavganız oluşamaz. Çünkü onları sadece mutlu etmek için yaşamaya başlayan bir insan olacaksınız. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Orada da kavganın yerini sulh ve sükun almıştır. Mutluluk almıştır. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevkle yapmaya başlamışsınızdır. İbadetler, namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet,
ve özellikle zikir ve özellikle zikir size büyük zevk vermektedir. Sadece mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk uzaklarda değil, kapınızı çalıyor. O biziz. Size diyoruz ki sakın vakit geçirmeyin. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemediyseniz mutlaka hemen dilemelisiniz ki mutluluğun anahtarıyla kapınızı açın. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki kavga daimi zikirle sona erer. Çünkü nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kavga da kalmamıştır. Sadece fazıllar yerleşmiştir. Rahmet nuruyla beraber Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. İç dünyanızda sülfe sükûne ulaştınız. İç dünyanızda sülfe sükûne hakimse dış dünyanızda kavganız devam edemez. Başka insanlara kötü davranamazsınız. Onların mutluluğu için yaşamaya başlarsınız. Dış dünyanızda da sülfe sükûne kavuşursunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri size sadece zevk vermektedir. Onları nasıl yapmazsınız ki? Her namazı kılışta, her zikir yapışınızda büyük zevkleri yaşayan siz, kalp gözü, kalp kulağı açılan siz, her namazda Allah'ın bütün kainatı gösterdiği siz, nasıl mutsuz olursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olması dileğiyle dualarımızla El-Fatiha me'as-salavat Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha sizlerle birlikte, hep birlikte ve oraya doğrudan doğruya siz sevgili kardeşlerimize hitap etmek imkanını bulduk. Yüce Rabbimiz bizlere bu güzel günleri de böylece yaşatmış oluyor. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle söze başlamak istiyorum. Hepiniz bizim için ayrı bir değersiniz, kıymetsiniz. Hele bizim doğum günümüzde sizlerle, hepinizle birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı, ayrı bir huzur vesilesi. Sevgili kardeşlerim, hepinize sevgilerle sesleniyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden. Allah Teala'nın bize emrettiği şey sevmek sevgili kardeşlerim. Eğer hepimiz birbirimizi sevebilirsek şu dünyada mutlu bir hayatı gerçek anlamda yaşamış oluruz. Anlıyorum ki teknik açıdan problemler var. Şu anda bilemiyorum, sesimi duyabiliyor musunuz? Ama duymuyorsanız yine bir problemimiz yok. Yeniden başlarız inşallah. Sevgili kardeşlerim. Anlaşılamadı.
2: Sesiniz geliyor musunuz efendim inşallah? Duyuyoruz sizi inşallah.
1: Anlaşılıyor mu Cebar? Anlaşılır şekilde mi?
2: İnşallah efendim.
1: Tamam. Allah razı olsun. O halde rahat rahat konuşabiliriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyanın müntesipleriyiz. Bu dünya tasavvuf dünyasıdır. Allah Teala istiyor ki herkes tasavvufu yaşasın. Herkes Allah'a teslim olmak istesin. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek istesin. Herkes cennete gitmek ister. Ama insanların çoğunun gideceği yer bu talebe rağmen cehennemdir. Çünkü insanlar ne yapmaları lazım geldiğini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmayı nasip kıl bana tarzındaki bir ifade, o kişinin cennete girmesi için yeterli bir ifadedir. Ne olur? Ey Yüce Allah'ım, ne olur bana da ruhumu sana ulaştırmak imkanını ver. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzındaki bir talep, ilk adımı atmak demektir. Bu ilk adımı atan kişinin yeri birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Gerçekten böyle bir talep Allah-u Teala'ya ulaşmış mıdır? Allah-u Teala bu talebi kabul etmiş midir? O kişi bunu çok rahat ve kesin olarak anlar. Nereden anlar? Çünkü Allah-u Teala ona eğer sahiden Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta bir talepte bulunduysa Allah'a, ruhunu Allah'a teslim etmek istikametinde, o zaman Allah-u Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. İşte hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini soran bir kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah Teala'nın sözü son derece açık sevgili kardeşlerim. buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala hazır. Kim Allah'a "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında buradan kalpten bir dilekte bulunabilirse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse birinci kat cennete mutlaka girer. Yaşıyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir yoksa dilememiş midir burada belli olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit Hint'te olsun, Yemen'de olsun, Çin'de olsun, nerede olursa olsun müridin görevi mürşidine ulaşıp ona Allah'ın huzurunda tabi olmaktır. El öpüp tabiyetini gerçekleştirmek mürit için bir gerekliliktir, onun ötesinde zorunluluktur. Sevgili kardeşlerim, ne sağlar bu? Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olan bir insanın gerçekten dilediğini gösterir ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip ölse birinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu cennete ulaşma faslından sonra Allah Teala onun kalbine mürşit sevgisi veriyorsa, hacet namazını kıldığı zaman mürşidini gösteriyorsa Allah Teala ona, o kişi tabiyetini gerçekleştirmek zorundadır. Mürşidi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, onun önünde diz çöküp tövbe etmek ve el öpmek. Bu hedeftir. Neyi sağlar? Tabiyet ikinci kat cenneti sağlar. Bu kişi mürşidine tabiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır ve o kişi ermiş evliya olacaktır. Velilerden, evliyadan ermiş olan, nesini ermiş, erdirmiş, nesi ermiş? Ruhu Allah'a ermiş. Ruhu Allah'a ulaşmış. Allah Teala insanların hepsinin ruhunu tekrar geriye alır. Doğduğumuz zaman Allah Teala bizlere ruhundan üfürür. Bütün insanlar Allah'ın üfürdüğü ruhun muhtevasına girerler. Herkese kim olursa olsun Allah Teala mutlaka doğunca ruhundan üfürür. Öyleyse ruh ve fizik beden bir de nefs bir üçlü teşkil ederler. Biliyorsunuz ki bütün insanların nefsleri vardır ve fizik vücutları. Nefslere baktığımız zaman sevgili kardeşlerimiz, nefsimizin sadece afetlerle dolu olduğunu görürüz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire nefsimizin 19 tane afetinin var olduğu bir ortamda bize konuyu açar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için söz konusu olan şey bu noktada Allah'a ulaşmayı dileme noktasında mutlaka hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan sormasıdır. Bu hacet namazını kılıp sormanın arkasından Allah Teala'ya, Allah Teala'nın ona mürşidini gösterdiğini göreceğiz. O zaman mürşide tabiyet söz konusudur. İşte burada Allah-u Teala kolaylıklar göstermiş ve mürşitlere tabi olup da başkalarına el verebilecek, el öptürebilecek seviyede olanların hepsi bulundukları yerde bu görevi üstlenmişlerdir. Mürşit bir başka ülkededir, olabilir. Ama ona ulaşıp da el almış olan birisi, eğer başkalarına bunu ulaştırmak yetkisinin sahibi kılınmışsa Allah-u Teala tarafından, o başkalarına el öptürmek yetkisinin sahibi olur. Böylece dünyanın her tarafında bir mürşidin müritleri bulundukları her ortamda oradakilere el öptürmeyi yetki olarak Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği insanlardır. Öyleyse her halükarda bütün insanlar için bir kurtuluşun var olduğunu görüyoruz. Her tarafta Allah'ın dostları en güzeli yaşamak ve yaşatmak üzere hareket halindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek aslında doyulmaz bir zevktir. İnsanın içine ferahlık verir. Dinleyen için de bir ferahlık oluşturur. Çünkü o kişi müjdeler alıyor. Nasıl bir müjdeden bahsediyoruz? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyip de arkasından hemen ölse, birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa, böyle Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş bir kişi, yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak olan müessese, tabi olduğu anda mürşidin cereyanı müride, murad edene, Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye geçmiştir. Bu cereyanın geçmesiyle beraber olay başlamıştır. Onun için ruhu vücudunu derhal terk eder. Vücudunu terk eden ruh, Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla giden kafileye katılır. Ve böylece 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Bu gök katlarının her biri birer birer aşılır. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katı. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve Sidretül Münteha'ya ulaşma, oradan dikey bir yolculukla Allah-u Teala'nın zatına yükselme. Allah'ın zatına yükselip Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak, fani olmak. İşte hepimiz doğduk. Doğduğumuz zaman Allah-u Teala bizlere ruh üfürdü. Sonra da Allah'a onu ulaştırabilenler ruhlarını ulaştırdılar. Ne oldular? Ermiş evliya oldular. Ermiş evliya. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanları mutlu görmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. İnsanları mutlu edebilecek olan en önemli konu ise Allah ile olan ilişkilerinde başarı kazanmaları. Bir insanın ermiş evliya olması son derecede kolay bir vetiredir ve Allah-u Teala bütün insanlara bu mükafatı vermekte her an hazırdır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, Allah da onlara ruhlarını kendisine ulaştırmayı nasip etsin ve böylece hepsi cehennemden kurtulsunlar insanların. Allah'ın istediği bu. Peki iblis ne ister? İnsan ve cin şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah ile olan ilişkiyi fuzuli bir işlem zannederler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şimdi İslam alemindeki en büyük handikapa bakalım. Ne görüyoruz? İslam'ın 5 şartını görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu 5 şartın hiçbirisi bir insanı cehennemden kurtaramaz. Bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişi mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Burada ona düşen görev Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak el öpüp tabi olmak. Tabiyeti gerçekleştirdiği an bu kişi ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi mürşidine ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığında bir zikir sevgisi onu alacaktır kendisine. Namaz sevgisi o kişiye büyük mutluluk verecektir. Huzur içinde görevlerini yapacak ve zikri adım adım artacak. Arttıkça o kişinin birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, üçüncü kattan dördüncü, sonra beşinci, altıncı ve yedinci katlarına ulaşması, yedinci katta 7 tane alemden geçip dikey bir yolculuk yapması ve Sitretil Müntaha'da Allah'ın zatına ruhunun ulaşması söz konusu olur. İşte böyle olan insanlara ermiş evliya diyoruz. Aslında evliya kelimesi çoğul bir kelime, veliler demek. Ama dilimize tekir olarak da girmiş. Hacı Bektaş Veli mi derler? O evliyadır. Sevgili kardeşlerim, aslında velidir demek lazım ama dilimize girmiş bir defa. Hani bir şarkı var ya, sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare diyor. Biz de buna alışmış bulunduk güzelim gayrı ne çare diyoruz. Sevgili kardeşlerim, isterseniz en güzeli doğrusunu söylemektir. Veli tekil kelimedir. Evliya bu kelimenin çoğuludur. Dost manasına gelir. Veli dosttur. Yani kimin dostudur? Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuysa mutlaka o kişi insanlara da dosttur. Bütün bunlar sevgili kardeşlerim bir hedefe yürümemiz için konunun esasını teşkil eder. Hiç kimse Allah'ın cereyanını almaksızın ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bu sebeple mutlaka bir mürşit herkes için şarttır. Mutlaka o cereyan alınacaktır ve ruh bu alınma sırasında vücudu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar ermiş olmanın basamaklarını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Mürşide tabiyet ikinci basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üçüncü basamak. Bu basamakların her birisi 7 tane gök katından bir tanesine tekabül eder. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olup ölen bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan bir kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyle ölür. Öldüğü zaman üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer bu kişi devam ederse yoluna, ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra etti 4. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 5. Muhlis olacaktır. 6. İradesini Allah'a teslim edecektir. 7. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7 tane muhteva taşıyacaktır daha sonra. 7 tane gök katını aşan kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu kişi ermiş evliyadır. Konuların birbirine karışmaması için ayrımı tam olarak yapalım. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Mürşidine mutlaka ulaşacaktır. İçinden gelecektir bu. Elinde olmaksızın o mürşidi Hint'te Yemen'de olsa arayıp bulacak ve tabi olacaktır. Tabiyet ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruh vücuttan ayrılır. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Bu da o kişinin gayretine kesin olarak bağlıdır. Zaten içinden gelen şey zikirlerini gerçekleştirmek, büyük bir şevk içinde görevlerini yapmak olacaktır bu noktadaki bir kişinin. Böylece ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Üçüncü kat cennet. Bu kişi artık ermiş evliyadır. Nereye ermiştir? Ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ermiştir. Allah'a ulaşmıştır. İşte insanların ermiş dedikleri şey aslında bu kadar basit bir şey. Herkes kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse ve bu noktadan itibaren mürşidine ulaşırsa, tabiyetinden itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi mutlaka ermiş evliya olur. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Neyini teslim etti? Sadece ruhunu teslim etti. Ama ötesi var. Fizik vücut teslim edilecek ruhun tesliminden sonra ikinci teslim. Sonra nefs teslim edilecek üçüncü teslim. En sonra irade teslim edilecek. Ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah teslimi 4 ayrı teslim kademesini ifade eder. Ama kademelere baktığımız zaman bu teslimlerin bütününü teşkil eden bütün safhaları sayarsak Allah'a ulaşmayı denemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safa, fizik vücudun teslimi dördüncü safa, nefsin teslimi beşinci safa, muhlis olmak altıncı safa, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa. Yedili sistem otomatik olarak devreye giriyor ve her şeyi yerli yerine oturtuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere bunları anlatmak öylesine büyük bir zevk ki, öylesine bir huzur içinde oluyor ki insan, neden öyle diye düşünüyor musunuz? Çünkü muhtemeldir ki, bu ara sizin aranızda bulunan insanlardan, Allah'a henüz ulaşmayı dilememiş olanlardan bir kısmı bunun sonunda Allah'a ulaşmayı deneyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu ne demek? Bu o kişinin cehennemden kurtulup cennetin birinci katına yükselmesi demektir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'tan mürşidini dilerse hacet namazını kılıp, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak. Sorarsa, eğer samimiyse, gerçekten mürşidini istiyorsa, Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ve bu kişi mürşidini görmekle Allah'a ulaşmayı dilediğinin de kesin sonucunu almış olur. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye böyle bir talebi yoksa mürşit göstermez. Çok özel hallerde en üst noktalara çıkabilecek seviyede bir yapı ile Allah-u Teala'nın yapılandırdığı kişiler bunun dışında kalacaklardır. Onlar her halükarda mutlaka Allah-u Teala'nın mürşitlerine ulaştırdığı, sonra ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Allah-u Teala'nın ifadesi, tekrar etmekte fayda görüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım tarzında. Öyleyse ulaştırmayı gerçekleştiren Allah sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu imkanın sahibisiniz. Eğer aranızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olan birileri varsa yapmaları lazım gelen şey Allah'a hemen müracaat etmeleri. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermişlerden olayım. Bu tarzda bir talebin, eğer o kişi samimi ise Allah-u Teala tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah'ın koyduğu ayet son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse dilek tek başına yeterli sevgili kardeşlerim. Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu dilek o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olan bir özellik taşır. Eğer kişinin bu noktadan itibaren 7 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kişi birinci kat cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği zaman elde eder. Bu ona mutlaka mürşide ulaşma konusunda bir talep yükler. O kişi artık ne yapar eder? Mürşidini aramaya başlar. Hacet namazını kılınca eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah o kişiye mürşidini gösterir. Yapılması lazım gelen şey nedir? Ne kadar uzakta olursa olsun mürşide ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Yani Allah-u Teala'nın huzurunda mürşidin elini öperek tövbe etmek. Şöyle gerçekleşir. O kişinin söyleyeceği sözler, Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarım için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen falancaya Allah'ın huzurunda tabi olmak. Tabi oldum dediği anda, el öptüğü anda olay tamamlanmıştır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın öngördüğü bir muhteva var. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama bedavadan mutluluk da yok sevgili kardeşlerim. Hiç kimse zengin oldu diye mutlu olmak imkanının sahibi değildir. Ne kadar isterdik herkes çok zengin olsun da bunun tatbikatını yapsın ve görsün ki zengin olmak insana, Allah'ın yolunda insanın, Allah'ın yolunda olan bir insanın kazandığı ruh haletini veremez. Bu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanların nefsi vardır, ruhu vardır, bir de fizik bedeni. Ruh, nefs ve fizik vücut. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olursa, onun vücudu tabi olduğu an, onun ruhu tabi olduğu an vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Bundan sonraki görevi ruhun 7 tane gök katını birer birer aşmaktır. 7 tane gök katını o insanın ruhunun aşabilmesi, o kişinin fizik vücudunun gerekli seviyede zikirlerini yapmasıyla mümkündür. Öbür taraftan Allah'ın sözü var. Son derece açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu ayeti kerime gereğince, Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dileyen bir insana, Allah-u Teala bunu mutlaka vermek durumunda olduğu cihetle, o kişiye zikri sevdirir, namazı sevdirir, bütün ibadetler o kişi için bir zevk haline gelir ve o kişinin ruhunu, eğer o kişiye Allah-u Teala 7-8 aylık bir ömür vermişse, mutlaka bu süre içinde kendisine ulaştırır. İşte bu kişi ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a erdirmiş olan bir evliyadır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliyalık müessesesinin birinci kademesindedir. Mürşidine tabiiyetle ikinci kademededir. Ruhunu Allah'a ulaştırmakla ermiş evliya olur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve 7 tane gök katını birer birer daha başlangıç noktasına itibaren aşmaya başlayacaktır. Ne demiştik? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci gök katına Allah-u Teala tarafına ulaştırılır. Bu birinci seviyedir. Sonra o kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci katiyenetin sahibidir. Sonra o kişinin tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Allah'a ulaşınca o kişi ermiş evliyadır. Bu noktada üçüncü katiyenetin sahibidir. İşte bu ermiş evliya olmak, 7 tane gök katını aşarak gerçekleşeceği cihetle demin anlattığımız sahayı ihtiva eder. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Diğerleriyle beraber, çıkabilenlerle beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına birer birer çıkacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Sonra oradan dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Ermiş evliya olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için cehennemden kurtuluş mutlak olarak mevcuttur. Bir kişi büyük günahlar işlese de Allah-u Teala ona günahlarının sevaba çevrilmesi noktasına ulaşmayı nasip ederse, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, bu noktadaki ifade, bu özel bir durum. Normal standartlarda kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi otomatik olarak Allah'ın cennetine girer. Olay bu kadar basit. Her yaptığınız Allah-u Teala'nın emrinin bir tanesini ifa etmek size derecat kazandırır. Başkalarına ne kadar güzel davranırsanız derecat kazanırsınız. Namazınızı kılarsanız derecat kazanırsınız. Orucunu tutarsanız orucunuzu derecat kazanırsınız. Bütün Allah-u Teala'nın emrettiği şeyler derecat kazanmanızı, yasak ettiği şeylerde derecat kaybetmenizi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha ne yapsın? Bir kişinin daha Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, daha bu noktadayken bile birinci kat cennetin sahibi kılınması Allah'ın küçük bir mükafatı mıdır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Bunu hisseder mi? Evet, hisseder. Nereden hisseder? Çünkü kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisi duyarsa, hacet namazını kılar da Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa, Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Yola çıkan ruh, 7-8 aylık bir devrede başka ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında sağdan sola doğru bir yolculuk yapacaktır. Ve siddetin müntahaya ulaşacaktır. O noktadan sonra Allah'ın zatına o ruh ulaşır ve o kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir kişi mutlaka bir tek dilek, sevgili kardeşlerim, yanlış anlamadınız. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bir dilek. Bu dileğin sahibi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Dilemiş midir? Nereden anlayacak? Eğer dilemişse Allah-u Teala mutlaka onu mürşit arayışına sevk edecektir. Ve kişi Allah'tan hacet namazını soracak, sormak gereğini duyacak, mürşidini Allah ona mutlaka gösterecektir. Ve bu kişi mürşidine doğru bir yolculuk yapacaktır. Neredeyse mürşidi, o yolculuğu tamamlayacaktır. Ona ulaştığı zaman da büyük bir istekle, şevkle, muhtemelen gözyaşları içinde, sevinç gözyaşlarıyla mürşidine tabi olacaktır. Geri kalanı gerçekleştiremedi. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir ve öyle kalacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Eğer daha ötesine hareket etmek imkanının sahibi değilse, daha ötesine ulaşmayı düşünmüyorsa, hepsi olabilir. Ne demek o? Şu demek. Allah-u Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. Hiç kimsenin irade yapısına Allah-u Teala karışmaz. Ama korunmayı isteyen insanları Allah-u Teala korur. İkisi birbirinden tamamen ayrı hususlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi bir dünyada yaşıyoruz. Ve dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a doğru bir yolculuk, bütün ermişlerin ruhlarının yaptığı bir yolculuktur. Ruh Allah'a ulaşır. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Ben. Ruhumuz senelerce evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek yolun başıdır. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmaksa, ki mürşide tabiyet ruhun vücuduna ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasını, yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Bundan sonra ruh Allah'a ulaşacaktır. Burada ulaşma herkese göre farklı bir zaman parçasında tezahür eder. Neden? Çünkü herkesin Allah'a bakış açısı, Allah ile olan ilişkisi, kalbinin hangi istikamette ne kadar hedefe yönelik oluşu, her bir konu ayrı ayrı neticeleri ilzam eder. Sonuç nedir? Onların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemişlerse ve 7-8 aylık bir ömürleri varsa, bu 7-8 ay içinde ruhlarının mutlaka Allah'a ulaşması, işte bu, bununla sonuçlanması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyorum, son derece önemli. Neden? Çünkü İnsanların cennete girmesi gerçekten bir problem değil. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Son derece önemli. Herkes Allah'ın cennetine girebilir. Bir dilek, ya Rabbi ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum dedi kişi ve hacet namazını kılıp Allah'ın gösterdiği mürşidi gördü. Mürşidine ulaştı. İkinci kat cennet. Bu ulaşma mutlaka ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru giden kafileye katılmasını ifade eder. Eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak bu kadar kolay bir şey. Herkes ermiş evliya olabilir. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmış olabilir. Ulaştırmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Yeter ki kişi buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesin ve gene yeter ki bu dilekten sonra 7-8 aylık bir ömrü olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görüyor muyuz? Allah-u Teala herkese ermiş evliya olmak imkanını vermeye hazır. Yeter ki insanoğlu bunu dilesin. Dilediği zaman ne olur? Dilediği zaman gerçekten dilemişse Allah'ın ona mürşit sevgisi verdiğini görür kişi. Ve Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmak için hemen harekete geçer. Geçerse ne olur? Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ve tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. İkinci safa, vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve böylece kişinin bu 7-8 aylık devrede ermiş evliya olması. Üçüncü kat cennet. Şimdi aynı ayeti bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşamamak kimse için söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte bu o kişinin mutlaka yapması lazım gelen bir husus. Gerçekleştirirse mutlaka Allah Teala onu kendisine ulaştıracaktır. Gerçekleştiremezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse böyle bir şey mümkün olamayacaktır. O kişinin cennete girmesi de mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala ile bir insanın arasındaki ilişkiler. İnsan bir mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilendir, yani yaratılandır. Allah ise yaratandır, tek yaratan. Yaratıcılık vasfı Allah'ın dışında kimsede mevcut değildir. Yaratmak Allah'a has bir ilgi, Allah'a has bir müessese, Allah'a has bir olgu. O yaratandır. Hepimiz Allah'tan başka mevcut olan her şey yaratılandır. Dünya mı? Dünya da bir yaratıktır. Cansız bir yaratık. Kainat mı? Kainat bir yaratıktır. Hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın ortaya koyduğu realiteyi gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Bir insanın cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değildir.

olaylara. Ama biz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini biliriz. Onlar önemli. Allah Teala ne diyor? Son derece açık ve kesin bir ifadesi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit ve bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Ne olur bu kişi? Ermiş evliya olur. Bırakınız ermiş evliyalığı, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ne kadar kapılar açmış. 7 tane cennet, 7 tane de kapı. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kapısı, mürşide tabi olanların kapısı, ruhunu Allah'a ulaştıranların kapısı, fizik bedenlerini teslim edenlerin kapısı, nefslerini teslim edenlerin kapısı, muhlislerin kapısı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin kapısı. 7 tane kapı, 7 tane cennet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane cennet adı sayıyor. 7 tane de cehennem söz konusu. İnsanların işledikleri günah seviyesine göre cennete giremeyeceklerin, işledikleri günah seviyesine göre en üst kat cennetten, cehennemden en alt kat cehenneme doğru sıralanmaları. Sevgili kardeşlerim, Allah ile münasebetiniz bu kadar kolay, bu kadar Allah'ın size nimeti var. İstiyor ki bütün insanlar kurtulsun. Kurtulabilir mi? Aslında kurtulabilir. Çünkü bir insanın hedeflere ulaşmasından evvel bir dileği söz konusu. Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman sizin için birinci kat cennet Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Bu kişi büyük günahlar işler mi? Büyük günahlar işlemesi çok mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Neden girmiştir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştıracak. O zaman o kişinin hatalarının üst seviyeye çıkmaması lazım. O kişinin doğruları öğrenmesi lazım. O kişinin öğrendiği bu doğruları tatbikata sokması lazım. Bunların hepsi Allah Teala tarafından garanti edilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah Teala açık ve kesin bir şekilde kendisine ulaştıracağını ifade buyuruyor. Gerçekleştirmemesi de Allah için asla mümkün değildir. O sözünü mutlaka yapar. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üç ayrı Allah'ın indirdiği din kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı da derinden derine inceledik. Ne gördük biliyor musunuz? 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Bu size ne anlatıyor? Hepimiz insanız. İnsan olarak yaşayanlar bu istikamette sevgili kardeşlerim Allah'ın indinde hedefleri yürüyeceklerdir. Ve madem ki Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 teslimi görüyoruz, İncil'i incelediğimiz zaman 7 Safa 4 teslimi görüyoruz, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 teslimi görüyoruz. Öyleyse kalın çizgilerle ana miraçlar itibariyle, ana ulaşım noktaları itibariyle 3 dinin arasında bir farklılık yoktur. Ama ritüeller yani merasimler
aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle

0: değişmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne istediğini anladık mı? Bir tek dileğimizle, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" dememizle Allah-u Teala bizi birinci kat cennetine alıyorsa, arkasından da bize mürşit sevgisini veriyorsa, güle oynaya, severek, koşarak gidip mürşidimize tabi oluyorsak, tabiyetimizle beraber ikinci kat cenneti veriyorsa, büyük bir istekle, zevkle ibadetlerimizi yapıyorsak ve de tabiyetten sonra mutlaka 7-8 aylık bir ömrümüz varsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştırması, yani bizi ermiş evliya yapması söz konusu oluyor. Bütün bunlar ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bunlar Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiğini, insanı kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için ne kadar kolaylıklar ortaya koyduğunu ifade ediyor. Bir tek dilek, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demek bir insanı birinci kat cennete ulaştırıyorsa ve Allah-u Teala o kişiye mutlaka böyle söyleyen, kalbi bunu isteyen bir kişiye mutlaka mürşit sevgisi veriyorsa ve o kişi mürşidine ulaştığı zaman mutlaka ruhu vücudunu terk ediyorsa, Allah'a doğru yola çıkıyorsa ve 7-8 aylık bir devrede o ruh mutlaka Allah'a ulaşıyorsa, o kişiyi ermiş evliya yapıyorsa, o zaman ermiş evliya, ermiş evliya dediğimiz şey, hudut, husus, varılacak hedef hiç de zor bir hedef değildir. Kapılar ardına kadar herkese açık sevgili kardeşlerim. Kapılar ardına kadar açık. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi görmek, tanımak ve sizlere bu güzellikleri, Allah'ın bu güzelliklerini anlatabilmek Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Netice bütün insanlara açık kapılar oluşturuyor. Şimdi Allah-u Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiği vakasını yerlerine oturtabiliyor muyuz? "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" demek tek başına bir kurtuluş vesilesi sevgili kardeşlerim. Bunu demiş midir, dememiş midir? O kişi de eğer demişse mutlaka mürşit sevgisi ulaştıracak, oluşturacak Allah-u Teala. Bu bir dönemeçtir, ayrım noktasıdır. O kişi Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala, "Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" diyen kişiye mürşit sevgisi veriyorsa, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Yapacağı şey, nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, tabi olmaktır. Tabi olmak, o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını mutlaka tahakkuk ettirir. Ve eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa, onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmaması da söz konusu değildir. Mutlaka bu gerçekleşecektir. Kişi böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmediğini mürşidinden rahat rahat öğrenebilir. Kaldı ki oraya varmadan evvel belki Allah-u Teala onun da kalp gözünü açacaktır. Ki çok kişinin açılmıştır. O zaman kalp kulağı da açılacağı cihetle Allah'tan kendisi de öğrenebilecektir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın biz insanları mutlu etmeye ne kadar talep gösterdiğini, ne kadar istek gösterdiğini görüyoruz. İstiyor sevgili kardeşlerim. Bütün yaratıklar arasında Allah'ın ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte bizler insan olarak yaratıldığımız için, Allah bize doğar doğmaz ruhundan üfürdüğü için, bu dünya üzerinde yaşayan, kainatta yaşayan en üstün mahluklarız. Ve bizden istediği şey ne? Sadece emanetini geri istiyor Allah Teala. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırır ama bunu yeterli görmez. Daha üstünü ister. Allah Teala onları da zemin hazırlamış. Fizik vücudunu teslim et diyor o zaman. Bir kişi fizik vücudunu teslim etmekle de yetinmez. Ona da nefsini teslim etmesini kapı olarak gösteriyor Allah Teala. Sonra o da yetmezse iradesini de Allah Teala'ya teslim etmesini istiyor. Böyle bir muhtevada 7 tane safa görüyoruz ve ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi olarak 4 tane de teslim görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey o kadar kolay dizayn edilmiş ki. Peki iblis ne yapmış sevgili kardeşlerim? Çok basit bir şey yapmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diye İslam'ın 5 tane şartını ortaya koymuş. 6. Allah'a ulaşmayı dilemek ve 7. şart en önemlisi teslimler. Bu 2 tanesini de devre dışı bırakmayı başarmış. Bu ne ifade eder? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet etmek, insanlara derecat kazandıran olaylar mı? Evet. Ama onları cehennemden kurtarabilecek olan gerçek hüviyette bir muhteva taşıyamazlar. Çünkü nefsini tezkiye etmeyen bir insan mutlaka kazandığı dereceden daha fazla günah işleyecektir. Ruhunu Allah'a teslim etmek istediğinde harekete geçmeyen bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kurtuluş daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sadece hayran olabilirsiniz. Allah'ı tanıdıkça, onun size olan sevgisi arttıkça, sizin ona karşı olan sevginiz arttıkça, mutluluğunuz gün be gün daha güzele, daha güzele, daha güzele götürecektir sizi. Hepiniz için kapılar ardına kadar açıktır. Dinimize Allah Teala İslam dini diyor. Yani Allah'a teslim dini diyor. Tevrat'ı da incelediğimiz zaman, İncil'i de incelediğimiz zaman gene 7 safa ve 4 teslim görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 teslim sadece Kur'an-ı Kerim'in esasını değil, İncil'in de esasını, Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. Hazreti Musa da bir peygamberdi. Hazreti İsa da bir peygamberdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdi. Peygamberlik onunla sona erdi. Hatemin Nebiyyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala. Diyor ki, sonuncusu diyor, nebilerin, peygamberlerin hitamı, hitam bulması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber tahakkuk ediyor. O son peygamberdi. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Hatem-i Nebi'nin kelimesi yer alıyor. Nebilerin hitam bulduğu kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. O kişinin afetleri her zaman üst seviyede kalacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin mutluluğu yaşayabilmesi mümkün olmayacaktır. İblisin en son olarak İslam alemine yaptığı en büyük zarar, verdiği en büyük zarar İslam'ın 5 şartına indirgemektir. Teslimleri devre dışı bırakıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve İslam demek teslim olan demek. Ruhunu Allah'a teslim etmemiş bir insan tam bir İslam hüviyetine giremez. Teslim muhakkak Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşmesi lazım gelen bir vetireyi ifade eder. Bu sebeple teslimlerimize baktığımız zaman ruhumuzu teslim, fizik bedenimizi teslim, nefsimizi teslim ve irademizi teslim olmak üzere 4 tane teslim muhtevamıza giriyor. Son 2 teslim arasında muhlis olmak da var. O bir teslim ifade etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir teslim değildir ama cennetin 1. katını temsil eder. Mürşide tabiyet de bir teslim değildir. 2. katını ifade eder. Ne zaman bir insan mürşidine tabi olup da ruhunu Allah'a doğru yola çıkardıktan sonra ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'a teslim olmuş biridir ve henüz 1. teslimini gerçekleştirmemiştir. O kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Çünkü Allah Teala bunu garanti etmiş. İstiyor ki herkes bu noktaya gelsin, mutlaka cennetine girsin. Ne demek istiyorum? Garanti etmiş demekle. Kim Allah Teala'nın ifadesini kullanalım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse yani Ya Rabbi ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermişlerden eyle. Tarzında bir talebin sahibi olursa ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşması lazım gelen bu kişi bana ulaşacağını söylemişse bu benim için son derece önemlidir diyor Allah Teala. Ben onu kendime ulaştırırım. Ona mürşit sevgisini ben veririm. Mutlaka gider mürşidine tabi olur ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Ondan sonra da zikir sevgisini veririm. Namaz sevgisini veririm. İbadetlerime ait olan zevkler veririm ona, yaşatırım. Ve böylece o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, dini yaşadıklarını zanneden insanlara bakıyoruz. Allah'ın doğrularını Kur'an ayetleri itibariyle bilmiyorlar ve korkunç bir tuzağın içinde İslam alemi. Ne demek istiyorum? Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadete getirmek farzdır. Hepsi farz. Bu farzları gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi 1. kat cennetin sahibidir. Kim bu dileğin üzerine Allah-u Teala'dan mürşidini sorar da Allah-u Teala ona gösterirse ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse göstermemesi mümkün değildir. Tabiyetle beraber bu kişi 2. kat cennetin sahibidir. Ne oldu? Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk etti. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldı ve kişiye Allah-u Teala zikir sevgisi verdi, namaz sevgisi verdi, ibadetler onun için bir sevgili haline geldi. Yapılması lazım gelen zevkler haline geldi. Ne oldu? Bu kişi görevlerini yapmaya başladı. Yaptıkça, zikrini arttırdıkça ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıktı. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçti soldan sağa doğru. Ve yedinci alemden dikey bir yolculukta Sittetül Müntaha'ya ulaştı. Oradan Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yani yok oldu. Peki sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu o kişinin ermiş evliya olduğunu ifade eder. Ermiş. Hani eskiler diyorlar ya, ermiş, işte gerçek erme budur. Ruhun mürşide tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkarak yedi tane gök katını birer birer aşması, yedinci katta yedi tane alemden geçerek sona ulaşması, oradan da dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'da Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması. Ne olmuştu? Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte Allah'ın ruhu üfürerek o kişinin vücuduna girmişti. Şimdi o Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'ın zatına tekrar döndü. İşte ermiş evliya olmak budur. Ermiş evliya olan kişi ruhunu Allah'a erdirmiş olandır. Kimin ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşırsa, o kişi tarafından onun gayretiyle ulaştırılır, başka bir şey imkan yoktur. O kişinin gayretiyle ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesidir. İşte o kişi ruhu Allah'a ermiş olan kişidir. Ermiştir. Ermiş evliya olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibiydi. Mürşidine tabi oldu, ruhu vücudundan ayrıldı, ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a ulaştı, üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edemediğini, daha sonraki unsurları da gerçekleştiremediğini düşünelim. Bu kişi cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennet. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi, birinci kata mutlaka gidecekti. Allah Teala kişinin kalbine bakar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dilemişse ve ölmüşse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa kişi dilediğini anlar mı? Anlar. Çünkü Allah Teala ona mürşit sevgisi verecektir. Ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah ona onun seveceği bir mürşidi nasip kılacaktır. Kişi gidecektir. Fizan'da olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşidine ulaşacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda cereyanı aldı. Mürşidine ulaştı. Mürşidinden fizik vücutlar arasındaki cereyanı aldı. Artık o kişide de Allah'ın cereyanı var. Ve bu kişi bu noktadan sonra yaptığı zikirlerle 7-8 ayda Allah'tan inen rahmet, faz ve salavat nurlarını vücuduna ulaştıracaktır. Ve fazıllar vücudunda toplanmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbini aydınlatacak. %2 rahmet ve geri kalan fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde nurları oluşturacaktır. Bu nurlar başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla %49 fazıl nuru %51 eder. Bu noktada o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. İşte macera burada birinci faslını tamamlıyor. Ne oluyor? Kişi ilk teslimini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Sonra fizik vücudun teslimi %80'i aşmakla gerçekleşir. Sonra nefsin teslimi. Nefsin teslimi için nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması gerekir ki bu daimi zikirden başka bir yolla gerçekleştirilemez. Ne oldu? Kişi, nefsinin kalbi afetlerden tamamen temizlenmiş bir hale geldi ve o kişi Allah'ın bu büyük lütfunu gerçekleştirdi. Daimi zikrin sahibi oldu. Nefsinin kalbi %100 afetlerden temizlendi. İşte bu nokta o kişinin asli hedefe ulaştığı yerdir. Ötesi var mı? Var. İradenin de Allah'a teslimi. Ruhun ve için nefsin teslimi ve iradenin Allah'a teslimi bu söylediğimiz noktaya ulaştırır insanı. Ve Allah Teala bir insanı evvela ruhunu kendisine ulaştırıp sonra fizik vücudunu sonra nefsini en son iradesini de Allah'a teslim etmesini sağlar. İşte iradenin teslimi Allah'a yapılan teslimlerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bunları yaşamanızı bütün kalbimizle tavsiye ediyoruz. Eğer yaşarsanız bu büyük zevki siz de yaşamış olacaksınız. Allah-u Teala'nın reddettiği kimse yoktur. Yeter ki kişi kalben talepte bulunsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz arttıkça Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Belki bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti. Ne kadar güzelmiş her şey diye. Hep Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiği bir kişi olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Kim mutlu olmayı diliyorsa ve henüz Allah'a ulaşmayı dilememişse onların hepsine tavsiyemiz bu sevgili kardeşlerimiz. Allah'a ulaşmayı dilesinler, söyleyin herkese. Dilesinler de yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu adım adım daha üst makamları yaşayarak öğrensinler. O zaman onlar da sadece Allah'a şükredenlerden olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de 7 safa ve 4 tane teslim ifade eder. Hepsini A'dan Z'ye inceledik sevgili kardeşlerim. Allah birer birer gösterdi. Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim var. İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Çünkü Tevrat da bir peygambere, İncil de bir peygambere, Kur'an-ı Kerim de bir peygambere indirilmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah-u Teala tarafından sevilirsiniz, çok sevilirsiniz. Eğer mürşidinize tabi olursanız daha çok, ruhunuzu Allah'laştırırsanız daha çok, fizik bedeninizi teslim ederseniz daha çok, nefsinizi teslim ederseniz daha çok, iradenizi teslim ederseniz daha çok sevilirsiniz. Ve mutluluğunuz da buna paralel bir seyirle artacaktır. Ve öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o zaman siz suratını asan bir insan olamazsınız artık. Hayatınız mutlulukla geçer. Seversiniz ve sevdiğinizi de belli ederseniz eğer sevdiğiniz kişilere o zaman sevilirsiniz de. Ve aynı şarkıyı söylemeye başlarsınız. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki anlatmaya doyamıyoruz. Ama her şeyin bir sonu var. Daha çok detay isteyen kardeşlerimiz her zaman bize ulaşabilirler. Çok daha uzun olarak detaylarına girebiliriz bütün konuların. Ama bir büyük topluluğu bu noktada şimdiye kadar devam eden bir oturuş statüsü içerisinde konuyu sona erdirerek hedefe ulaştırmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan burada sizlere bunları anlatabilmenin mutluluğunu, huzurunu yaşayarak terk ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi bütün teslimlere ulaştırsın. Dualarımızla sözlerimizi tamamlıyoruz. Sizden ayrılmak zor sevgili kardeşlerim. Ama her şeyin bir sonu var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz için dua ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muradımız hep Allah'ın zikri, Allah'tan bahsetmek. Biz Allah'a hayranız. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Bunlar birbirinin arkasından gelen daha üst, daha üst, daha üst boyutta sevmenin isimleri. Biz Allah'a hayranız. Sevmek o kadar güzel bir şey ki, sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu geniş ölçekli bir dizaynda sevmek fiiline dayalıdır. Nefret edenler mutlu olamazlar. Onlar mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacak olanlardır. Sevenler mutluluğu yaşarlar. Sevmekse Allah'ı sevmeyi de muhtevasına alan dünyanın en önemli faktörüdür. Hoşlanırsınız, seversiniz, aşık olursunuz ve neticede hayran olursunuz. İşte Allah Teala bize öyle şeyler öğretti ki biz Allah'a hayran olduk. Bu sevmenin çok ötesinde bir olay. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ama insanlara baktığınız zaman onların hep mutsuz olduğunu görürsünüz. Neden? Çünkü sevmenin kanunlarını bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefretle karışık bir sevgi, sevgi değildir. Sevmek fiilinin muhtevasını nefret eden kişi hiçbir zaman yaşayamaz. Sevmek bir mutluluktur. Sevmek bir huzurdur. Sevmek öyle bir şeydir ki insanın içinden haykırmak gelir. Ey Yüce Allah'ım, ben seni seviyorum, çok seviyorum diye bağırmak gelir. Sevgili kardeşlerim, elbette bunlara gerek yok. Çünkü Allah Teala sizin sözlerinize bakmaz. Sizin sözlerinizin ifade ettiği manalar Allah için çok önemli değildir. Ama burası kalbiniz. Kalbiniz ne söylüyor Allah hakkında? Onu Allah Teala herkeste hangi seviyede varsa net olarak görür ve bilir. Aşkların en büyüğü Allah'a karşı duyulan aşktır. Sevgilerin en hudutsuzu, en yükseği, en çok mutlu edeni. Allah Teala öyle bir aynadır ki o aynanın öbür tarafındakini ne kadar çok severseniz o da sizi o kadar çok sever. O kadar çok dediğim zaman aynı seviyede bir sevgiden bahsetmiyoruz. Bir insanın Allah'ı sevmesiyle Allah'ın onu sevmesi arasında binlerce kat fark vardır. Allah'ın sevgisi sonsuzdur. Ama biz insanlar netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak halk etmiş, insan olarak yaratmış. Halk etmek biliyorsunuz yaratmak anlamına geliyor. İşte Allah Teala bizleri yaratmış sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratmak lütfunda bulunmuş. Öyleyse kainatta Allah'a en yakın mahluklar bizleriz. Hangi açıdan bizleriz? Çünkü doğar doğmaz Allah Teala hepimize ruhundan üfürmüş. İnsan olarak doğan herkesin içine Allah Teala mutlaka doğar doğmaz ruhundan üfürür. Artık o kişinin şeklini alan bir ruh o kişinin içindedir. Dilediği an ruh vücudu terk edebilir. Dilediği yere gidebilir. Tekrar geri dönüp o vücuda girebilir. Kişinin ruhu bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, burası şakaydı tabii. Ruh ayrıldığına göre elbette kendisinin ayrılıp ayrılmadığını en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim, ama biz hissetmeyiz. Bir insan için Allah Teala'nın hedef gösterdiği en önemli husus o kişinin mutluluğudur. Allah insan adı verilen mahlukunu mutlu olsun diye yaratmış. Ve bir denge içinde ona dünyada verilen bu gezegende hayat vermiş. Nasıl bir denge? Nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Ve tam bir denge, birisi ötekinin üzerinde değil, eşitlik söz konusu. Bir tarafta Allah ve onun güzellikleri, öbür tarafta şeytan ve onun çirkinlikleri. Nefret, kin, öfke, intikam. Allah Teala'nın dizaynı içinde ruhumuzun standartlarına tam ters düşen hususlardır. Ruhumuz mu? Onda sevgi vardır. Nefsimizde nefret söz konusudur. Öyleyse ruhumuzun hasletleri söz konusu ama nefsimizin afetleri söz konusu. Her zaman biz insanlar hayat adı verilen bir standart içinde yaşarız. Ne kadarsa ömrümüz, o ömrü insan standartları içinde bir insan olarak yaşayacağız. Ve Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Yani ruhundan üfürmek ve bu ruhu bize mal etmek. Allah Teala'nın biz insanlara yaptığı en büyük nimet hüviyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ruhunu sadece insan taşır içinde. Ne hayvanlarda, ne meleklerde ruh mevcut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruh bu kadar önemli mi? İnsanlara, sadece insanlara has bir müessesi olduğu için önemli. Bir, insan neticede Allah'a geri dönecek olan bir emaneti bünyesinde taşımak şerefine ulaştığı için önemli. Sadece insan için geçerli olan bir olay sevgili kardeşlerim. Bizler insan olarak yaratıldık. Yani doğar doğmaz Allah Teala bizlere ruhundan üfürdü. Ve ruh derhal bizim fizik vücudumuzun şeklini aldı ve ne zaman ruhunuzu görseniz sizin aynınız olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ruh öyle bir varlık ki Allah-u Teala'ya ait. İnsanlar bir ruh taşırlar ama ona hakim değillerdir. Neden değillerdir? Çünkü ruh dilediği anda vücudu terk edebilir, dilediği yere gider ve dilediği an tekrar geri döner. İçinde bulunduğu vücudun sahibinden izin almak gereğini duymaz. Böyle bir yetkinin sahibidir. Ama ruh kendi standartları içinde kendisi istiyor diye o kişi ölmedikçe Allah'ın zatına geri dönemez. Böyle bir yetkisi yoktur. Ne zaman insanoğlu ecel şerbetini içerse, yani ölürse, o zaman ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah'ın zatına geri dönecektir. Bütün ruhlar sahipleri olan Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Allah Teala ruhundan üfürür. Ruh insanın derhal şeklini alır ve bir ömür boyu insan hangi değişiklikleri geçirirse ruh da aynı değişiklikleri geçirir. Ruhun da görüntüsü kişinin yaşlandıkça değiştirdiği şekle göre şekillenir. Allah Teala neden en çok insanı seviyor yarattığı bütün mahlukatı içinde? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmek durumunda bulunmuş. Hayvanlarda, meleklerde, cinlerde böyle bir ruhu taşımak imkanı yok. Sadece insana bu yetki verilmiş. Öyleyse biz Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bizler insanız. İnsan olarak yaratılmışız ve insan olarak yaratılan bu varlıklar Allah'ın üfürdüğü ruhu onu Allah'a geri gönderene kadar bünyelerinde taşırlar. Ruh otomatik olarak kişinin şeklini alır. Kişi bebek oluşundan, çocukluğundan, delikanlığından, yaşlanıncaya kadar hangi şekilleri alırsa ruh da onlarla aynı şekli alır. Bir insan için sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk nefsin kalbindeki afetlerin yok olma yüzdesiyle paralel bir seyir takip eder. Bir insan nefsinin kalbindeki afetlerden %50'sini devre dışı bırakabilmişse bu onun %50 mutlu olmasını gösterir. Zikir o kişinin kalbindeki afetleri temizleyen tek silahtır. Başka bir silah mevcut değil. Nefsin afetleri sadece Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıyla hedefe ulaşır. Allah kelimesi ya sesli olarak Allah, Allah, Allah diye tekrar edilir ya da sessiz olarak diye tekrar edilir veya ağız da kımıldamaz. Ses de çıkmaz ama kişinin çok hafif bir şekilde dişleri hafif aralanmak suretiyle gözle görülmesi pek mümkün değildir yakından bakmadıkça. Allah kelimesini kişinin tekrarı onun nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasının tek sebebini teşkil eder. Allah Teala ister ki herkesin kalbi %100 nurlarla dolsun. Daimi zikirde bu konu tamamlanır. Kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. Sevgili kardeşlerim, nurlar mutluluğunuzun simgesidir. Afetlerse karanlıklarla temsil olunur. Mutsuzluğun simgesidir. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlarla mutluluk arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsimizin kalbindeki afetlerle mutluluk arasında da tam bir terslik söz konusudur. Afetler ne kadar azalırsa mutluluğumuz o kadar çoğalır. Sevgili kardeşlerim, afetleri yok edecek olan tek mekanizma zikirdir. Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye tekrarı ne sağlar? Allah'ın katından Rahmetle Fazl, rahmetle salavat nurlarının nefsimizin kalbine ulaşmasını sağlar. Rahmet nurları taşıyıcı faktörlerdir. Ama fazlalar %2 rahmet nurundan sonra nefsimizin kalbine %98'e kadar ulaşıp yerleşecek olanlardır. %98 fazıl nuru artı %2 rahmet nuru o kişinin kalbindeki nurları %100'e tamamlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk nefsin kalbindeki nurlarla paralel bir seyir takip eder. Yani ne diyorduk? Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar zikir, o kadar nur birikimi. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Gelmez mi sevgili kardeşlerim? Bu sistemi Allah-u Teala otomatik olarak tatbikata koymuş. Biz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredeceğiz. Allah-u Teala da kalbimizi gönderdiği nurlarla dolduracak. Daimi zikirle kalbimiz tamamen nurlarla dolacak. Sevgili kardeşlerim, bir insan hayatını mutlu olarak da geçirebilir, mutsuz olarak da geçirebilir. Bu onun davranışlarına kalmıştır. İnsanlar vardır, bir ömür boyu mutsuzluğu yaşarlar. Onlar Allah ile ilişkilerini koparmış olanlardır. Allah'a inanmayan insanların bile var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikriniz hangi ölçüde artarsa o ölçüde sizi mutlu kılar. Dünyadaki en mutlu insanlar bu sebeple daimi zikrin sahipleridir. Zikri daim, yani daimi zikir, kesintisiz bir şekilde o kişinin iç dünyasında Allah kelimesinin tekrar edilmesidir. Onun dudakları kımıldasa da kımıldamasa da o noktaya ulaştığı zaman çok hafif bir hareketle o kişinin ağzının devamlı kımıldadığını göreceksiniz. Kımıldama sadece. Belki hareket de sayılmaz. Sevgili kardeşlerim, İnsan olarak yaratıldığımıza hamd etmek ve şükretmek asli görevimiz olmalıdır. Başka bir varlık olarak da yaratılabilirdik. Ama insan olarak yaratılmışız ve Allah'ın bize ruh üfürmesi söz konusu olmuş. Sonra ne olmuş? Sonra biz Allah'ın bize verdiği görevi gerçekleştirmişiz. Ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmışız. Hiç kimse tabiyetini gerçekleştirmedikçe onun ruhu vücudundan ayrılamaz. Oysa ki Allah Teala'nın emri var. Diyor ki: "İrci'i ila Rabbike." Rabbine geri dön diyor. Ruha Allah'ın verdiği emir budur. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Bütün ruhlar o kişi istese de istemese de Rabbine geri dönecektir. Ya kişi hayatında Allah'ın güzellikleri kendisine anlatılıp da aklı onlara yattığı zaman mürşidine tabi olacak. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecek ve kişinin zikir sayısı arttıkça 7 tane gök katını birer birer aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ve sonra Allah'ın zatına ulaşacak. İliğinde Allah ile birlikte olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Bize emanet olarak verdiği ruhunu geriye istiyor. Ve her doğan kişiye, kadın olsun, erkek olsun, Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. Ama insandan başka hiçbir mahluk yoktur ki Allah onlara ruhundan üfürmüş olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Ama Allah Teala hepinize serbest irade verdi. Bu serbest irade neticesinde herkes dilediğini yapmakta kendi iradesiyle serbest bırakıldı. İşte insanlar var, ömürleri boyunca asla böyle bir şeye teşebbüs etmezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse mürşitlerine ulaşmak gibi bir şey de akıllarına gelmez. Oysa ki herkesin yeryüzünde tayin edilmiş bir mürşidi mutlak olarak vardır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de hacet namazını kılar, Allah'tan sorarsa mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Mürşidine dünyanın neresinde olursa olsun ulaşmak ve ona tabi olmak. Tabi olduğu anda ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru giden kafileye katılır. 7 tane gök katını aşar. 7. katta 7 tane alemden geçer. Ve ruh Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi dolu bir dünyada yaşamak, Allah Teala'nın nasip kıldığı en büyük servettir. Mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk İç dünya ile alakalı, Allah ile alakalı bir serüvendir. Sadece ruh.

Meşrine tabi olduğu zaman tahakkuk etmiştir. Öyleyse %2 artı %49, %51 nurla o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması, %51 nur birikimi ve kişinin dünya mutluluğunun %51'ini yaşaması, yarı yarıya bir mutluluk. Ne zaman o kişi fizik vücudunu teslim ederse bu mutluluk %50'nin ötesine geçecektir. Ne zaman nefsini teslim ederse %100'e ulaşacaktır. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkündür. Son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, olaylar dizisini bir bütün olarak gözünüz önüne getirdiğinizde Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini net olarak idrak edersiniz. Onun için biz de sizlere rahat rahat söylüyoruz ki Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Ve bu Allah'ın dizaynı içinde sevgi dolu bir dünyada yaşamak herkesin hakkıdır. Ne var ki bedava değildir. Herkes mutluluğu yaşayamaz. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse %51 mutluluğa ulaşamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyen hiç kimse %80 mutluluğa ulaşamaz. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyen hiç kimse %100 mutluluğa ulaşamaz. İradesini teslim etmekse bütün bunların çok daha ötesinde bir güzelliği ifade eder. O kişi tasarruf altına girer. Sevgili kardeşlerim, bu bütünlük içinde her şey öylesine güzel ki Allah'a ondan hoşlanmakla başlayan yakınlık hissi, onu sevmekle, ona aşık olmakla ve ona hayran olmakla devam eder. Son noktada hayranlık vardır. Allah'a hayran olmak.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak her zaman sizi adım adım mutluluğa ulaştıracak olan bir hedeftir. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, giderek artan miktarda Allah'a karşı olan sevginizin artmasını ifade eder. Son noktasında iradenin de Allah'a teslimi vardır. İradesini de Allah'a teslim edenler, yalnız onlar Allah'ın tasarrufunda olabilirler. Böyle bir şey mümkün müdür? Elbette mümkündür. Daimi zikrin sonu, o kişinin biraz ömrü varsa mutlaka buraya ulaşır. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. O zaman o da her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor diyenlerden, bunu kalpten söyleyenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevanın

En önemli parçası sevgidir. Allah insanlara sevmeyi öğütler. Şeytan da boş durmaz, insanlara nefret etmeyi öğütler. Şeytan mütemadiyen başka insanların sizlere yaptığı kötülüklerden bahseder. Onlardan intikam almanızı ister. Allah Teala da hep ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz gerektiğini ifade eder. İşte üç tane kitaplı din. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Üç kitaplı dini de A'dan Z'ye tetkik ettik sevgili kardeşlerim. Ne çıktı? Aynı skala çıktı ortaya. Hristiyanlık önce birincisinden başlayalım. Musevilikte de, Hristiyanlıkta da, İslam'da da ki bunlar üç kitaplı dini ifade ederler. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de temel 7 safa ve 4 tane teslimdir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide tabiiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa muhlis olmak, yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak. Tevrat'ı incelediğimiz zaman bu yedi safa ve dört teslimin mevcut olduğunu Allah Teala bize gösterdi. İncil'i incelediğimiz zaman yedi safa ve dört teslimin orada da mevcut olduğunu tespit ettik. Allah gösterdi. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin orada da mevcut olduğunu gördük. O zaman gördük ki zaten Kur'an'da da İncil'de de Tevrat'ta da Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç kitaplı dininde temelini oluşturuyor. Üç kitaplı din de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Söylediğimiz yedi safa ve dört tane teslimi içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse Allah Teala'nın nezdinde Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din söz konusu değil. Söz konusu olan din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yedi safa ve dört teslimden oluşan Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, şuraya ulaşıyoruz ki Allah Teala hepinizden sadece ve sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Bunun formüllerini ve sonuca ulaşma imkanlarını açıklamıştır Allah Teala önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de. Ana çizgilerde, esasta, yani 7 safa ve 4 teslimde, 3 dinde de bir değişiklik mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır diyebiliriz. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O din Musevilerin dinidir. O din Hristiyanların dinidir.
O din İslam'ın dinidir. Bu dinlerin iniş sırasına göre açıklamayı ifade ediyor. Önce Musevilik var, sonra Hristiyanlık var, sonra İslam. Ama Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı dinin sahipleridir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahipleridir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu Hanif dinin çatısı altında sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili ve muhterem kardeşlerimiz, sonsuz mutluluklar sizlerle olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyze billahi mineşşeytanir racim. Hayr Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Hadi gelin bugün sizinle bir yarenlik yapalım. Allah'tan bahsedelim, sevgiden bahsedelim, mutluluktan bahsedelim. Hı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer size ben şimdi desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne diyeceksiniz? Hı? Bize de öyle geliyor diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Aslında sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursanız olun, mutlu olmak için sebep daima vardır. Ama şeytan size o sebebi değil, karanlığı gösterir sadece. O sizi huzura kavuşturacak olan çözümü görmemeniz için, onu fark etmemeniz için, onu idrak etmemeniz için her şeyi yapar. Şimdi diyorum ki bir düşünün bakalım. Hepimiz birer yaratıkız. Kim yaratmış? O. Allah Teala bizi yaratmış. Ve siz diyor kendiniz o tarafa yönelmedikçe ben sizi şeytanın eline bırakmam diyor. Ama diyor bunun için sizden bir talebim var. Bana diyor ulaşmayı dileyeceksiniz. Size bir ruh üfürdüm. O ruh sizin değil diyor, benim diyor. Ve diyor onu bana iade etmek durumundasınız. Mutluluğunuzun da arkasında bu gerçek yatıyor diyor. Mutlu olabilmenizin başlangıç noktası o sizdeki emaneti bana diyor ulaştırmanız. Ama ulaştırmak için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Siz sadece ruhunuzu ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan böyle bir şey yaparsa ne olur? Üf, neler olur neler. Dalaletten kurtulur, küfürden kurtulur, cehennemden kurtulur, hüsrandan kurtulur. Takva sahibi olur. Mümin olur. Hidayete erer. Sevgili kardeşlerim, tağuta kul iken Allah'a kul olur. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz siz sadece tağuta kulsunuz. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanların topuna birden Allah Teala tağut diyor. Hepsi. Bütün şeytanlar. Hani insanları Allah'ın yolundan ayırmak isteyenler vardır hep. Allah'ın yoluna girmesine engel olmak isteyenler vardır. İşte onlar tağut. Ve de Allah-u Teala'ya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlara gelince onları devamlı kandırmaya çalışırlar. Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmekten başlayarak Kur'an'ın bir uydurma kitap olduğunu söyleyenler mi ararsınız? Bu zavallı zındıklar ne yaptıklarının farkında değiller. Öyle
mantıksız şeyler söylüyorlar ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri onları mutlu etmek için dururken hem mutsuzluğun içerisinde yuvarlanıp gidiyorlar, küfür içinde ve kin içinde bir hayat geçiriyorlar. Kin, nefret, düşmanlık, hayatlarında sadece bunlar var. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı? Şu anda beni dinleyenlerin arasında biliyorum ki büyük bir kısım söylediklerimizi tatbikata koymuştur. Öyleyse mukayese edin. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel neydiniz? Şimdi nesiniz? Nasıl aranızda bir birlik ve tesanüt kurulabiliyor? Nasıl oluyor da birbirlerinizi sevmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yardımlaşıyorsunuz birbirinizle? Düş duruma düşene hepiniz yardım elinizi uzatıyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar? Neden onlar da mutlu, siz de mutlusunuz? Yardım eden de, yardım gören de. İşte bundan 14 sene evvel sahabe bu hayatta yaşadılar. Birbirlerinin yardımcısı ve destekçisiydiler. Bunun temelinde ise Allah sevgisi var. Allah'ı yok farz eden o zavallı insanlara nasıl acımasınız sevgili kardeşlerim? Yani bırakınız başka bir tarafa bakmayı. Kendilerine baksalar sadece. Deseler ki ben görebiliyorum, gözlerim var. İşitebiliyorum, kulaklarım var. Ve düşünebiliyorum, aklım var. Bu aklın standardı içinde ben acaba nasıl yaratıldım? Bir ovum, bir sperm ve insan sevgili kardeşlerim sadece iki hücre. Başlangıçta sadece iki hücre var. Bundan bir insan çıkıyor. Bir insan oluşuyor. Hangi kuvvet acaba bu insanı gözleriyle, kalbiyle, her noktasında bir muhteşem dizaynla yaratıyor? Sevgili kardeşlerim, aynaya bakıyorsunuz. Sadece bir tane kişi var karşınızda. Siz, bir kişi. Ama siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. 70 trilyon. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Enzimler, proteinler, onların dışındaki parçacıklar. Bir tek kromozomunuzda 20 bin parçacık. Hesapladınız mı? 70 trilyon 46 tane. Çünkü her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. 46 tane. 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Sonuç mu? 46 tane 70 trilyon. 100 tane olsaydı 7000 trilyon olacaktı. Yani 7 katrilyon olacaktı. Ama çift kromozom, 46 kromozom, 7 trilyondan, 7 katrilyondan aşağı olması lazım, 5 katrilyon.
daha aşağı bir tabirle düşünelim. 5 katrilyon, bunu 20 binle çarpacaksınız. Katrilyondan bir defa 3 sıfır daha ekleyeceksiniz. Ondan sonra ne geliyor bilmiyorum, daha büyük rakam. Bunu da 1 sıfır daha ekleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu astronomik rakamlar, ey ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu astronomik rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Düşünüyorsunuz, insan kendi kendine oluşmuştur. Kainat kendi kendine oluşmuştur. Cansızlar için bunları söylüyorsunuz. Ya canlılar için? Hanginiz can verebilirsiniz? Can alanlar da kendileri mi aldıklarını zannediyorlar? Allah-u Teala'nın öldürmediği kişiyi kimse öldüremez. En çok bu zavallı insanlara acıyorum, bu ateistlere. Nasıl oluyor da bunca ilim yapmış olan insanlar, aralarında doktorlar var, profesörler var, bu adamlar ateist. Bu kadarcık bir şeyi düşünemiyorlar mı? Kendi kendine oluşan bir insan. Sevgili kardeşlerim, şu aktüel bilimler konusunda size açıklamalarda bulunuyoruz. Bu her bir kromozomunuzun içinde bulunan o 20 bin parçacıktan bir tanesi bir enzim. Bu enzim bir virüsü veya bir mikrobu, ona ait olan o en küçük parçacığı negatif veya pozitif biçimde etkiliyor. Bu etkilemenin arkasından vücudun koruyucu sistemi, immün sistemi devreye giriyor veya başka bir sistem tahakkuk ediyor, immün sistem devreye giremiyor. Onu devreye sokan da, devreye girmesine mani olan da ayrı ayrı enzimler, proteinler. Bu parçacıklardan bir tanesi bu. Vücudun hastalıklarla donanmasına, hastalıklarla mahvolmasına veya hastalıkları yenmesine sebebiyet veriyor. O 20 bin parçadan bir tanesi. 46 çift kromozom, 23 çift kromozomumuzdaki her birinde mevcut olan 20 bin parçacıktan bir tanesi bunlara sebebiyet veriyor. Eğer hastalanıyorsanız bunlar sebebiyle hastalanıyorsunuz. Nasıl bir nano sistem? Milimetrenin milyonda birinden daha küçük bir dünyada cereyan ediyor bunlar. Ve hepsi bilinçli. Ve siz bunları yaratabilecek olan bir kudrete inanmıyorsunuz ha? Öyleyse ne iddia ediyorsunuz? Bunlar kendi kendine mi oluştu? Anneniz babanız bir vasıtadır. Sizi dünyaya getiren Allah'tır. Var etmek istediği için varsınız. Hayat tesadüflerden ibadettir diyorsanız, ibarettir diyorsanız, hiçbir şey tesadüf değildir. Tesadüfün yeri yoktur kainatta. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde, dizaynı dahilinde cereyan eder. Neyle karşılaştıysanız bilin ki arkasında başka birisi yok, siz varsınız, o sizdir. Güzellikleri de davet edebilirsiniz, çirkinlikleri de. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Bu söylediğim standarttaki her şey aktif. Her şey bir bilinçle hareket ediyor. O bilinci
bundan alemdeki o mikro sistemde mikro parçacıklara o hareket imkanını veren, o bilinçli, şuurlu hareketi veren kim acaba? Tesadüf mü? Yoksa başka bir varlık mı var size göre? Mesela tabiat ana diyorsunuz. O tabiat anayı yaratan kim? Daniken Efendi Tanrıların Arabaları kitabında iddia ediyor. Dünyaya birçok gezegenlerden insanlar gelmiş. Bu yüzden dünyada insan varmış. Söylediği şeyde ve yazdığı kitaplarda Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Hazreti Musa'nın gittiği yerde uzaydan gelen bir hava gemisi varmış, ışığı görmüş o, oraya gitmiş vesaire vesaire. Aa benim sevgili kardeşlerim, o gezegendeki o insanları kim yarattı? O gezegene de başka bir gezegenden geldilerse, ilk gezegendeki insanları kim yarattı? Düşünün olayı bir defa enine boyuna. O zaman ateist olduğunuzdan utanç duyacaksınız. Siz bu ilmi okullarınızdan aldınız, öğrendiniz. Geçenlerde olayı duydunuz. Çok değil, 20 kilometre aşağıda Ruslar bir hedefe ulaşmak üzere inmişler 20 kilometre aşağıya. Depremlerin ölçülmesi için. Ama karşılaştıkları şey Yecüc Mecüc. Cehennemi yaşayan varlıkların konuşmaları duyuluyor. Duydunuz mu? Tüyleriniz ürperdi mi? O bilgiyi veren adam diyor ki ben bir komünistim, Allah'a inanmıyorum. Ama diyor şimdi diyor cehenneme inandım diyor. Cehennem 20 kilometre aşağıda. Bu zavallı komünistin sizden ne farkı var ki? Ey ateist kardeşlerim. Bu kadar mantıksız olabilir misiniz? Bu kadar şuursuz, akılsız olduğunuzu kimse iddia edemez. Üniversiteler bitiriyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Öyleyse bunun arkasında ne yatıyor dersiniz? Kibrinizin, o gururunuzun arkasında ne yatıyor dersiniz? Sizden üstün bir varlığın sizi yaratması onurunuza dokunuyor ha. Ama ne kadar çırpınırsanız, debelenirseniz netice değişmez. O yaratır, yaratandır. Siz yaşarsınız, siz bir yaratıksınız. Tıpkı bizim gibi siz de kendini o akıllı olan olduğunuzu neden bütün ateistlere sesleniyorum. Hele bir takım saflar bir takım açıklamalarda bulunuyorlar bilgisayarlarda. Onlara da cevap vermeye kardeşlerimize vazife verdim. Bizim devreye girmemiz gerekmiyor. Bizden ilmi alan kardeşlerimizin her birisi onların bir tanesine cevap verebilecek seviyededir. Birçok profesörü de cebinden çıkartırlar. Nasıl? İlmi Allah'tan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, ilim Allah'ın katındadır. İlmin sahipleri, ilimsizleri her zaman yenerler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Şimdi dünya üzerinde ne kadar ateist varsa hepinize sesleniyorum. Bizim söylediklerimizin bir yanlışlığını bulun bakalım. Bir hatamızı bulun bakalım. Şu dünyada nükleer fizik denilen bir müessese var, bir öğretim müessesesi. Her şeyleri yanlış. Hiçbir noktada da zaten tutarlı bir şey söyleyemiyorlar. Her söyledikleri bir evvelkini naks ediyor.
Hem diyorlar ki bir protonla bir nötron arasında 2,5 elektron ağırlığı kadar fark var. Ondan sonra da diyorlar ki şu pozitronlar, karşıt elektronlar, onları hiç yakalayamıyoruz bombardıman etmedikçe. Biz maddenin en küçük parçacıklarını bombardımanla ortaya çıkarmadıkça göremiyoruz bunlar neredeler. Maddenin içinde olduklarından haberleri yok. İlim dedikleri o kör topal nesne onlara neyi vermişse doğrunun ne olduğunu zannediyorlar. Aksini ispat ediyoruz. Eğer elektron varsa, elektronların dışındaki nötronları, elektronların dışındaki karşıt elektronları bilmiyorsanız ama onlarla karşılaşabiliyorsanız nasıl oluyor da farklılığın bir elektron olması lazımken en azından yarım elektron fark oluyor, 2,5? Hı? Bunun cevabını bana kim verebilir? Hangi akıllı geçiren verebilir? Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki bu güzellikleri o alim geçinen zavallılara anlatamadığım için bir hüznün içindeyim. Adamların kafaları basmıyor. Ve her şey yanlış. Neresinden tutacaksınız? Hangi ucundan tutacaksınız bu yanlışlıklar komedyasının? Sevgili kardeşlerim, konunun derinliklerine girdikçe biliyor musunuz? Evvela onu sevmeye başlıyorsunuz. Hoşlanmaktan öteye geçiyor olay, sevgiye dönüşüyor. Biraz daha derine sizi gönderdiği ilimle sokuyor Allah Teala. Ona aşık oluyorsunuz. Daha derine soktuğunda da hayran oluyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz kendinizi. Caz çavlak, sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yaratanın sizi nasıl yarattığı konusundaki bilgileri ondan aldıkça ona olan hayranlığınız her geçen gün biraz daha artıyor. O zaman o sizi dünya ilminin çok ötesine ulaştırıyor. Hadi bakalım söyleyin bana, şu dünyada bir UFO'yu yapabilecek olan kim var? Hiç kimse yok. Çünkü kanunları bilmiyorlar. Altus kanununu, ışık hızı kanununu, ışık hızının üstündeki hızlar kanununu bilmiyor adamlar. Bugünkü ilmin de onlara bunu vermesi mümkün değil. Çünkü ilmin sahipleri bulgularını gerçeklere oturtabilecek olan imkanın sahipleri değil. Kanunları bilmiyorlar. Her şey buradan başlıyor. Birbirinin arkasından yüzlerce yanlış. Sevgili kardeşlerim, aslında zor bir şey bizim durumumuz. Arkasında yatan gerçekleri bilip de bu zavallı insanlara anlatamamak gerçekten büyük bir sıkıntı, biliyor musunuz? Zavallı insanlar elektronu biliyorlar. Pozitronu, yani karşıt elektronu biliyorlar. Ama göremedikleri için yok zannediyorlar. Belki de ateistler de bu açıdan haklı. Bu insanlara taş çıkartıyorlar. Allah varsa diyor, benim onu görmem lazım. Görmediğime göre yoktur diyor adam. Ha benim zavallı kardeşlerim. Öldüğünüz zaman onu göreceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak.
Cehennemi hiç görmediniz tabii. Görmediğiniz için de korkunuz pek yok. Ancak bir gün Allah Teala size cehennemi gösterirse, o zaman o cehennemde yanmak size korkunç gelir. Ne yazık ki öldükten sonra göreceksiniz. Evet, Allah'ı da göreceksiniz. Bizim farkımız, bize bu dünya hayatındayken Allah Teala'nın zatını göstermesi. Hele Allah yoktur diyen zavallılar, hadi canım sen de yok ki göresin diye saf saf laflar edeceklerdir. Öldüğünüz gün bunun hesabını beraberce görürüz. O zaman size soracağım, var mıymış? Ne cevap verebileceksiniz? Boynunuz bükük, mahzun, cehenneme gideceğin, gitmenin o sonsuz huzursuzluğu içinde ne cevap vereceksiniz o zaman bana? Şu dünyayı yaşarken size bilgileri ulaştırıyoruz bir bir. Aklınızı başınıza toplayın, mantık ölçülerine göre düşünün bakalım Allah yoktur diyenler. Bu söylediğimiz standartlar içerisinde ne diyorsunuz? Yaşantınızın temel parçacıkları katrilyonun 4 sıfır ötesinde bir rakama dayanıyor. O kadar küçücük parçacıktan oluşuyorsunuz. Daha aşağı inelim mi? Daha aşağıda atomlar var. Atomların aşağısında protonlar var, nötronlar var. Onun daha aşağısında elektronlar var, karşıt elektronlar var. Onun daha aşağısında her birinde 4 enerji küresi var. Birinci ve ikinci küreler kendi ilişkileri içerisinde, üçüncü ve dördüncü küreler kendi ilişkileri içerisinde. Ve 6 tane alemin her birinde kürelerin yapısı değişik. 1, 2, 3, 4 numaralı küreler devamlı o aleme göre değişiklik gösteriyor. Aa, benim sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki ilmi ilim mi zannediyorsunuz? İlim orada, Kur'an'ın içinde. Ve öğreti oradan geldiğinde bütün dünya ilminin yerinizde ayaklarınızın dibinde kaldığını göreceksiniz. Hepsi bir geçersizliği ifade edecek size. İlmin sahibini tanıyacaksınız. Kainatın kanunlarını öğreneceksiniz. Mikro alemdeki manyetik alanları makro alemdeki yer çekimi kuvveti temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, şu bizi dinlerken oturduğunuz odanın 6 alemin de bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda sizin oturduğunuz, bizi gördüğünüz o salonun içinde zahiri alem mevcut. Onun berzah alemi, yani hani şu ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Hani rüyanızda ölmüş olmasına rağmen defalarca gördüğünüz insanlar vardır. Ah, sen ölmemiş miydin dersiniz onlara. Onlar da derler ki öldüm ama görüyorsun ki yaşıyorum. Bardağı tutarsınız, fincanı. İçindeki çayı, yeşil çay içersiniz. Anlarsınız ki fizik bir alemdesiniz. Çünkü bu fiziktir. Onu tutabildiğinize göre siz de oranın fiziğine aitsiniz. İşte o alemin adı berzah alemi. Her şey aynen oluşur. Ona dünyadayken soramadığınız bir şeyi sorarsınız ve o beraber yaşadığınız falanca olayın arkasındaki gerçeği o zaman size anlatır. Emin olursunuz ki, biraz kurcalarsanız emin olursunuz ki odur. O ölen kişi.
ama yaşıyor. Bunu yüzlerce defa yaşadıktan sonra kafanızda dank eder ki, ha demek ki orada insanlar yaşantılarını devam ettirecekler. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra ne olacak? Fizik vücutlar da canlanacak, nefsler de canlanacak. Berz aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine girecek sadece. Eski tas, eski hamam. Sevgili kardeşlerim, zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Zamanın şu noktasındayız. Bu zaman kıyamete kadar gidecek ama kıyametten sonra tekrar geriye gelecek. Geriye geldiği zamanla şimdiki zaman arasındaki fark sadece geriye geldiğinde mezarlardan çıkmakta oluşunuzdur. Bundan evvel mezara girenler mezardan çıkmadılar. Onlar hala mezardalar. Çünkü biz kıyamete doğru giden, geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçasının içindeyiz. Ama kıyametten sonra gravitasyon başlayacak. Yerçekimi kuvveti. Ve büyük patlamayla başlayan ve hala çok büyük bir hızla büyümekte olan kainatın, Allah-u Teala'nın kinetik enerjisi sona erdiği için büyümenin duracağını göreceksiniz. Ve yer çekimi kuvveti gereğini yapacak. O devrede hayatta olsaydınız görecektiniz ki evvela dünya ile güneş birbirine yapışacaklar. Affedersiniz, evvela ay ile dünya birbirlerine yapışacaklar. Daha doğrusu dünya ayı çekecek kendisine. Sonra da güneş dünyayı çekecek. Ondan sonra mı güneş sistemleri birbirini çekecek. Ondan sonra büyüyen boşlukta bütün varlıklar birbirlerine doğru bir hareketin içinde olacaklar. Galaksiler kendi işlerinde tekrar dönüşecek. Galaksilerin her biri en yakındakiyle birleşecek. Uzay büyüyecek. Ama uzayın içindeki parçaların iç uzayı devamlı küçülecek. Sonuçta da uzayları tamamen sıfırlanmış, bir tek noktaya geri dönüş. Tıpkı başlangıçtaki o kainat kadar ağır tek nokta. Büyük patlamadan evvelki nokta. Eğer Allah-u Teala size bir gün yedi kat gökleri gösterirse, yedinci gök katında kader hücrelerini göreceksiniz. Eğer Allah'ın yolunda yaşarsanız, yoksa yedi kat aşağıdaki kader hücrelerini görebilirsiniz. O zaman da bilin ki siz tağutla ilişkilisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğiniz orada. Ama diyeceksiniz biz daha geleceği yaşamadık. Tabii yaşamadınız. Ama zamanın kıyamete kadar gittikten sonra geriye döndüğünü düşünün. Geriye döndüğü zaman bu anı da ihtiva edecek. Ama gidip geldikten sonra ihtiva edecek. Ne demek istiyoruz? Yani şu anda siz geçmişten geleceğe doğru yaşayan bir zaman dizaynı içerisinde aynı zamanda gelecekten geçmişe doğru gelen bir zamanında bir parçasında yaşıyorsunuz. O zaman buraya geri döneceği için bugün de yaşamakta olan insanlar da orada yedinci gök katında veya zulmani ilimlerle uğraşanlar yedinci yer katında, yedinci kat cehennemin bulunduğu ortamda onlar da kader hücrelerini görebiliyorlar. O karanlık halinde de onların kader hücreleri var.
Onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gözüyle 7 kat yukarıda olanları gösterir kullarına. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milim ile 11 milim üzerinde, affedersiniz 6 milim ile 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi 6 milimin altı, onları hissedemiyoruz. Fizik alemden bahsediyoruz. Şu fizik vücudumuz fizik alemin bir parçası. Ya sıfırın altındaki değerler, sıfırdan başlayıp da sıfırın hemen ötesinden başlayıp da eksi sonsuza kadar inen o karşıt statüde hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz alan içerisindeki olay sonsuzun içinde 5 milimlik bir parça sadece. Görerek, işiterek, idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında, o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak. Öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi O'dur. İşte şimdi şu nükleer fizikteki
ilmin, Allah'ın bize öğrettiği ilmin yanında ne kadar gerilerde nal topladığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. O insanlar yüzlerce, binlerce araştırma yapmışlar bugüne kadar. Kanunları bilmedikleri için hep şeytan onları bir yerde sapıttırıp, saptırıp esas hedefe ulaşmalarına hep engel olmuş. Ve hep Allah'ın söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu ilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlattığı gibi bu kadar hakim olabilmiş. Diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer o güne kadar benim hayatımı tehir edersen, beni yaşatırsan, ben diyor, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Gerçekten bağlayacak mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, Allah'ın yolunda olduklarını zannederler. Halbuki değillerdir. Niçin değiller safında yer aldıklarının da farkında, gene değillerdir. Dini bildiklerini zannederler. Onun da şuurunda değillerdir. En hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var, sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? O Allah, Yüce Rabbimiz, hepinizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini ve niçin öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'inde. Eğer o öğretirse, o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları kurtaramamanın
O korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerlerine oturtmalısınız ki, her şeyin sahibi O'dur. İlmin sahibi de O'dur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El-Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol spinli iki tane elektron yaratılır Allah-u Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz. Bir sağ spinli, bir sol spinli mutlaka iki tane elektron yaratılır. İki tane karşıt elektron yaratılır. Bunların yaratıldığı temel faktör ise nötrinolardır, yani enerji partikülleri. Kainatı Allah-u Teala büyük patlamada yarattığı zaman harekete geçen şey madde değildi. Patlamanın arkasından kainatın her tarafına ulaşan ve de oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri eğer elektron olsalardı zahiri aleme ait olacaklardı. Karşıt elektron olsalardı gene zahir alemin bir parçası olacaklardı. Ama yapılarını

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine güzel yaratmış ki her şeyi. Onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada, insanlardan şüphe eden, onları sahtekarlıkla itham eden, hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse ne kaybeder ki sevgili kardeşlerim, bir dilekten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize 12 defa farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ona teslim etmenizi, fizik vücudunuzu teslim etmenizi, nefsinizi teslim etmenizi, iradenizi teslim etmenizi. Bunlar ayrı ayrı farzlar olarak devreye giriyor. Toplamı 12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi insanın iflah olması, cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik, bir emekleme devresinde. İşte Allah Teala öğretmiş El Cabir'e ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar. Ve bundan asırlarca önce El Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş. Matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fiziğe müspet ilim diyorlar. Ne müspeti? Her konuda bir sürü yanlışlık ard arda sevgili kardeşlerim. Bir fotonun ikiye ayrılmasını iki tane foton diye değerlendiriyor adamlar. Bir gama fotonunu oluşturan faktörün sadece bir elektronla bir karşıt elektron olduğunun farkında değil zavallılar. Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş. Enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşıt elektron çıkıyor. Zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi

ki Allah'ın ilminin sahibidir. İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanlığın sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden, onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından, iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanlığı kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Yarenlik ettik sizinle. Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onlara acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtuluşunuz söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor sevgili kardeşlerimiz. Sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 cilden oluşan 8500 30 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 cilden oluşan 8500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayet ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul edici Allah'ım, benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar ya sonsuz bir cehennem azabının içine düşecekler kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah Teala bize mürşit sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz. Tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah. Çünkü içimize mürşit sevgisini koyan o. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak, tabi olursak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak. Ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, Kim ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim ederse ki bu bir dik yokuştur. Neden dik yokuştur? Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde üç saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabii böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Ondan evvel gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini arda arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah-u Teala bana ulaşırsa o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Onu, ona mürşid sevgisi vererek mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona üçüncü kat cenneti nasip kılacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Velinin lügat manası dost. Burada veli Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor. Bir insanın hayatındaki güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak, Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak, ilka olmak demek, ulaşmak demek. İlka fiili, ulaşmak demek. İlka kelimesi, mülaki kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir çizgi vardır. İnsanların her biri o çizgide bir noktanın sahibidir. İşte Allah Teala için ruhunu Allah'laştırmak üzere talepte bulunanlar Allah'a doğru yola çıkanlardır. Allah'ın bir sözü var. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah-u Teala. Bu Rabbimizin biz insanlara verdiği bir söz. Düşünün sevgili kardeşlerim, insandan başka hiçbir mahlukun ruhu Allah'ın zatına ulaşamaz. Çünkü başka bir mahlukta ruh yoktur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan öpüldüğünü söylüyor. Şeytanı çileden çıkaran da zaten bu husustur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların ne yaptıklarına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kendisini kurtaramaz. Onun cehennemden kendisini kurtarabilmesi bir dileğe vabestedir. Varsa o kişinin Allah'a ulaşma dileği, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin kurtuluşunu sağlayacak olan şeydir. Bir insanın sonsuz bir cehennem hayatı yaşamak yerine yine sonsuz bir cennet hayatını yaşaması bir tek dileğe bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği an cehennemden kurtulur. Dileyip dilemediği belli olur. Dileyenlerde Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisini yaşarsa, yana yana mürşit ararsa, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, ikinci kat cenneti mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah'tan mürşidini isterse Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit istemek hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı gecenin şimdiki saatle 12'sinden sonra boy abdesti alınarak kılınması lazım gelen bir namazdır. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah Teala gerçekten kalben mürşidini istemişse mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Kim böyle bir olayı yaşadıktan sonra hacet namazını kılıp Allah'ın mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse o kişi bunu gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Daha ötesi var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. 7 kat cennet var. Bu kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Böyle bir yolculukta bu ruh evvela birinci katta kalıp birinci kata kadar çıkacaktır diğerleriyle beraber. Birinci katta kalacaktır. Her katta bir süre bekleme devresi söz konusudur. Nefsinin kalbinde %7 rahmet nuru oluşacaktır kişinin. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sonra bunu kişi daha çok zikretmek suretiyle yükseltmeyi gerçekleştirecektir. Ve ne zaman bu kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'lik bir nur birikimi gerçekleşirse o zaman ruh ikinci gök katına yükselmek imkanını bulacaktır. Önemli mi? Bunun adı seyri sülüktür. İnsan hayatının en önemli olayıdır. Çünkü burada Allah'ın bize emanet verdiği ruhu o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etme mükellefiyetinin yerine getirilmesi söz konusudur. Hepimiz bu zaruretin içindeydik. Bu üzerimizde defaatle Allah-u Teala tarafından farz kılınan bir olaydır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Rücu et. Geri dön diyor ruha. Neden? Rab tarafından üfürülmüştür. Onun sahibi Rab'dır. Allah'tır. Ve yaratan Allah kendi ruhundan üflüyor insana. Nefaha fihi ruhi geliyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir dizayn içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazlarını kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış iblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez. Sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır. Tekrar döner, vücuda girer. Ruh, kimin vücuduna girmişse onun kalıbını alır. Tam o kişinin görüntüsündedir. Öyle ki ruhunuzu gördüğünüz zaman ve nefsinizi gördüğünüz zaman ikisi arasındaki farkı anlayamazsınız. Ne zaman aynada kendinizi görüyorsanız rüyanızda, siz o sırada nefsinizdesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları Alem. O alemin adı berzah alemi. Sevgili kardeşlerim, bir insan için hayat hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berzah aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah-u Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su arınma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak su arınma işlemi gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında ve alt katında secdede olur insan ruhları. Burası gerçekten bir köşke benziyor ve o köşkün içinde secde yapılıyor.

Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkla bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşili çok açık, beyaza çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır. Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun, son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslata eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Ve nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Der hücrelerine. Herkesin karşısındaki kudret denizinde altıgen hücreler kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin yani yarınını
bir altıgen temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir altıgen temsil etmektedir. Böylece önünüzde devam eden herkesin önünde kendine ait altıgen dizi birbirine tam bir imtizaç halinde, birleşme halinde herkesin önünde şekillenir. İşte hani Allah'ın ermişlerinden bir kısmı yarın olacak olayları söyleyebilir, öbür gün olacak olayları söyleyebilir. Onlar o altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecektir. Allah-u Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat bilimi belli olmuştur. Kiramen katibi melekleri iki grup halinde olan kişiye görünmüştür. Birinci grup o kişinin fizik vücudunun filmini çekenlerdir. İkinci grup o kişinin o fiilleri işlerken düşüncelerinin filmini çekenlerdir. Ve de iki film birden oynadığı zaman ne çıkar ortaya? O kişinin neyi düşünerek, neyi yapmayı tasarlayarak hangi olayı vücuda getirdiği kesin bir şekilde tespit edilir. Kişinin buna bir